0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün kaleme aldığı çok sayıda oyunla sahnelerimize büyük emeği geçmiş Ahmet Turan Oflazoğlu'ndan söz edeceğiz. 1932 yılında dünyaya gelen Turan Oflazoğlu, oyun yazarlığını yalnızca sahne için metin üretmek olarak görmez, tiyatroyu tarih, felsefe ve insan ruhunu araştıran bir sanat alanı olarak değerlendirir. Uzun yıllar boyunca kaleme aldığı oyunlarla Türk tiyatrosuna özgün bir çizgi kazandıran yazar, özellikle tarihi şahsiyetleri merkeze alan eserleriyle dikkat çeker. Oyunlarında geçmişi yalnızca kronolojik olaylar dizisi olarak ele almaz, tarihsel kişiliklerin iç dünyalarını, iktidarlarla ilişkilerini, inançlarını, çelişkilerini ve karar anlarını dramatik bir yapıya dönüştürür. Bu nedenle Turan Oflazoğlu'nun tiyatrosunda tarih, dekor niteliğinde bir unsur olmaktan çıkar ve insanın varoluşsal sorgulamalarını görünür kılan araç haline gelir. Yazarın eserleri güçlü diyalogları, düşünsel yoğunluğu ve karakter çözümlemeleriyle Türk tiyatro edebiyatı içinde kendine özgü bir yer edinir. Ahmet Turan Oflazoğlu'nun tiyatrosunda özellikle tarihi oyunlar öne çıkar. Fatih Sultan Mehmet, 4. Murat, Kösem Sultan ve Yunus Emre gibi farklı dönemlerin büyük şahsiyetleri yazarın kaleminde yalnızca tarih kitaplarında karşılaşılan figürler olmaktan çıkarak sahne üzerinde yaşayan karakterlere dönüşür. Turan Oflazoğlu bu kişileri idealize etmek yerine onların tereddütlerini, yalnızlıklarını ve sorumluluklarını da göstermeye çalışır. Klasik dramatik yapıyı benimseyen yazar, olay örgüsünü sağlam bir kurgu üzerine kurarken şiirsel bir dil kullanmayı da ihmal etmez. Bu özellik oyunlarına hem edebi hem de sahnesel güç kazandırır. Eserleri uzun yıllar boyunca çeşitli tiyatrolarda sahnelenir, üniversitelerde incelenir ve Turan Oflazoğlu, Türk tiyatrosunun tarihi oyun geleneği içinde çok önemli bir örnek olarak, örnek isim olarak hala yaşar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor. Her yeri toz kaplamış. Sevmek, sevilmek de boş. İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz.
1: Kalabalık bir evde tek başına kalmış bir adamın bu serzenişini bir kitapta okumuştum. Bunu söyleyen dağ başında bir münzevi değil, bir grup insanla aynı koridoru paylaşan bir adam. Duvarın arkasında biri öksürüyor. Mutfakta biri kahve pişiriyor. Dipteki odada iskambil kağıtları dağıtılıyor. Bütün bu uğultunun içinde o yalnız. Hatta yapayalnız. En acısı da şu. Issız bir yerde değil de kalabalığın ortasında. Memduh Şevket Esendal, 1934'te yayımlanan Ayaşlı ile Kiracılarında bu adamı ve komşularını anlattı. Mekanımız yeni yapılmış bir apartmanın 9 odalı bir katı. Zaman, Cumhuriyet'in ilk yılları. Şehrin adı kitapta hiç geçmez. Ah, bu hükümet o canım İstanbul'u bırakıp bu dağ başlarına niye geldi diye söylenen bir kaynananın sözlerinden şehrin neresi olduğunu anlarız. Ankara. Anahtar kapıcıda. Koridora girince sağdan birinci kapıyı açıyoruz.

Esendal aslında bir roman yazmaya oturmamıştı. Aklındaki alışık olduğu türden bir öyküydü. Adını bile koymuştu. Bir Büyük Evin Dokuz Odası. Vakit gazetesinin ortağı Hakkı Tarık Usa verdiği söz yüzünden metni tefrika halinde sürdürdü. Yazdıkça büyüyen bu metne kendisi bir küçük hikaye azmanı diyecekti. Roman 12 Mart'la 21 Mayıs 1934 arasında gazetede tefrika olarak yayımlandı. Aynı yılda kitap olarak basıldı. Kapağında yalnızca iki harf vardı. M.Ş. Yazar o sırada Kabil'de büyükelçiydi. Kitabın adındaki ilenin basımda V olduğunu oradayken öğrendi ve mektuplarında bundan yakındı. 8 yıl kimse bunun üzerinde durmadı. 1942'de ulusal bir roman yarışmasında Yaban, Sinekli Bakkal, Kuyucaklı Yusuf gibi eserlerin ardından 5. olduğunda okurlar onu ancak fark etti. Sabri Esat Siyavuşgil, kitabın Türk romanında yeni bir devir açtığını söyledi ve bu türe bir ad önerdi. Kahramansız roman. Gerçekten de kitabın bir baş kahramanı yoktur. Kahramanı koridorun kendisidir. Olaylar tek bir kaderin peşinden değil, dokuz kapının ardından ayrı ayrı akar. Anlatıcı da bir kahraman değil, sabah kahvesini bekleyen bir tanıktır. Dili ise 1934 için şaşırtıcı ölçüde bugünün dilidir. Kısa cümleler, konuşma Türkçesi, sayfalar boyu diyalog. Esendal kendi ifadesiyle bugünkü cemiyetimizin şiddetli bir tenkidi olan bu kitap için şöyle hayıflanacaktı. Ah, ne olurdu şunu bir yıl daha yazsaydım.

Anlatıcı genç bir banka memuru. Adını kitap boyunca öğrenemeyiz. Ev sahiplerinin karı koca kavgalarından bunaldığı eski odasını bırakıp bu 9 odalı apartman katına taşındığı gün yatağını soluk benizli, çelimsiz bir hizmetçi kızla kurar, Halide. Kız Erzincanlı olduğunu, kimsesinin kalmadığını söyler. Evlerde çalışmak güçtür ona göre. Ne erkeğinden rahat vardır, ne kadınından. Evin sahibine herkes baba demektedir. O da alışmıştır. Baba, yani Ayaşlı İbrahim Efendi. Eşkıyalıktan otelciliğe, feleğin çemberinden geçmiş, hapiste yatmış, sonunda bu katı tutup odalarını kiraya vermeyi akıl etmiş bir adam. Rüşvet üzerine kendine göre bir felsefesi bile vardır. Memur da pazardaki dükkancı gibidir. Parayı alıp işi yapmayan memur, parayı alıp malı vermeyen bakkaldan farksızdır. Kapılar birer birer açılır. Dipteki odada Ayaşlı'nın üvey kızı Faika, şoför kocası Fuat ve İstanbul'dan gelip bir türlü dönemeyen kaynanası. Diğer odada Buharalı tüccar Abdülkerim.

0: Kerim'le karısı İffet.
1: Bir başkasında eski tercüman Şefik Bey, masa örtüsü yüzünden Halide ile kavgaya tutuşur. Anlatıcının hemşehrisi Hasan Bey de oradadır. İçkisi, dertleri ve resmi kapılarda sürünen bir hak davası vardır. Sonra memur Haki Bey ile karısı Turan Hanım gelir ve ev bir daha eskisi gibi olmaz. Turan'ın odası bir kumar sofrasına döner. Bütün kat oraya akar. Rusya'da okumuş hemşinli tüccar İskender de o sofranın müdavimidir. Başı polisle dertten kurtulmaz. Bir sabah anlatıcı işe giderken Halide'yi yerde baygın bulur. Doktor arkadaşı Fahri'nin teşhisi bellidir. Kız hamiledir. Kumar sofrasının en gürültülü gecelerinden birinde hikayeyi durduruyoruz. Çünkü koridordan yükselen uğultu birkaç soruyu da beraberinde getiriyor. Alman sosyolog Georg Simmel, 1903'te büyük şehir insanının ruh halini yazdı. Kalabalık büyüdükçe insan komşusuna karşı mesafeli, ihtiyatlı, biraz da kayıtsız olur. Yoksa dayanamaz. Amerikalı David Reisman ise 1950'de bu hale bir ad verdi. Yalnız kalabalık. Esendal'ın 9 odalı katı bu iki metnin arasında bir yerdedir. Orası ne köydeki gibi herkesin herkesi bildiği bir cemaattir, ne de büyük şehrin birbirini hiç tanımayan kalabalığı. İkisinin arasındaki eşiktir. Mutfak ortak, banyo ortak, koridor ortaktır. Dertler ayrıdır. Kiracılar birbirinin kapısını çalar, sofrasına oturur, aynı masada iskambil kağıdını keser. Sonra herkes kendi odasına, kendi hesabına döner. Bu ev aynı zamanda genç cumhuriyetin küçük bir haritasıdır. Erzincan'dan, Buhara'dan, Hemşin'den, Trakya'dan, İstanbul'dan gelmiş insanlar aynı koridorda buluşmuştur. Yeni başkent hepsini çekmiş, henüz hiçbirini yerleştirememiştir. Sosyologların geçiş toplumu dediği hal budur. Eski değerler gevşemiş, yenileri kurulamamıştır. Arada kalan boşluğu, kumar, dedikodu ve küçük hesaplar doldurur. Romanın bir yerinde söylenen şu cümle, bu boşluğun itirafı gibidir.
2: İstediğimiz gibi insanlar yaratmak da elimizde değil ki.
1: Peki insan başkalarının ne düşündüğünü bilmediği bir dünyada nasıl yaşar? Felsefenin başka zihinler problemi dediği mesele tam da budur. Karşımdakinin içini hiçbir zaman göremem. Ancak sözüne, yüzüne, elinin titreyişine bakarak tahmin edebilirim. Anlatıcı da bütün roman boyunca bunu yapar. Bakar, dinler, tahmin eder. Çoğu zaman da yanılır. Esendal'ın cevabı ise kendi dünya görüşünden gelir. Ona göre toplumun en küçük birimi birey değil, ailedir. Kalabalığın içinde yalnız kalamamanın yolu, o kalabalıktan bir kişiyi seçip onunla bir ev kurmaktan geçer. Bu cevabın romanda nasıl karşılanır?

Memduh Şevket Esendal 1883'te Çorlu'da çiftçi bir Rumelili ailenin çocuğu olarak doğdu. Savaşlar ve göçler yüzünden düzenli bir okul hayatı olmadı. Fransızcayı, Rusçayı, Farsçayı kendi kendine öğrendi. 20'li yaşlarında İttihat ve Terakki'ye girdi, cemiyetin müfettişi olarak Rumeli'yi ve Anadolu'yu dolaştı. Balkan Savaşı nedeniyle ailesi Çorlu'dan İstanbul'a sürüldü. İşgal yıllarında arkadaşlarıyla İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Dönüşünde Ankara'ya geçip milli mücadeleye katıldı. Siyasette kendine has bir yolu vardı. Ülkeyi partilerin değil, mesleklerin temsil etmesi gerektiğine inanıyordu. Bu fikir onu tek parti yönetimiyle zaman zaman ters düşürdü. Uzak elçiliklerde görevlendirilmesinde bunun da payı vardı. Sonrası bir diplomat ömrüdür. 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin yurt dışına gönderdiği ilk temsilci olarak Bakü'ye gitti. Çehov'u orada tanıdı ve bu tanışıklık öykücülüğüne yeni bir boyut kazandırdı. Ardından Tahran, sonra da Kabil. Bir ara lise

0: üniversitelerde tarih coğrafya öğretmenliği yaptı. Elazığ ve Bilecik'ten milletvekili seçildi. 1942'den 1945'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğini yürüttü. Bu görevi bırakmasının gerekçesi siyasetçilerde pek rastlanmayan bir durumdu. Edebiyata daha çok vakit ayırmak istiyordu. Yazarlığını siyasetten özenle ayırdı. Öykülerini M, Ş, E gibi kısaltmalarla Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat gibi takma adlarla imzaladı. Şöhretin peşinde koşmadı. İlk öyküsü Veysel Çavuş 1908'de Tanin gazetesinde çıkmıştı. Hayattayken yalnızca iki öykü kitabıyla bu tek romanı basılabildi. Asıl hazinesi ölümünden sonra ortaya çıktı. Dergilerde dağınık kalmış yüzlerce öykü ve çocuklarına yazdığı 1200 sayfa yaşam mektuplar. O mektuplar, kızıma mektuplar ve oğullarıma mektuplar adıyla ancak 2000'li yıllarda kitaplaştı. 1952 Mayıs'ında Ankara'da hayata veda etti. Esendal'ı dönemin öykücülerinden ayıran asıl nokta kurmacayı olay merkezli olmaktan çıkarmasıdır. Olayın değil, anın, kahramanın değil, sıradan insanın öyküsünü anlatır. Edebiyat tarihçileri buna durum öyküsü der ve bizdeki öncüsü olarak onu gösterir. Öldüğünde Haldun Taner, onun okurun önüne başı sonu belli bir vaka koymak yerine bir hayat parçası seren ilk Türk hikayecisi olduğunu yazdı. Geçen programda Sait Faik'i dinlemiştik. Edebiyat tarihçileri her iki yazarı da Çehov tarzı öykünün bizdeki iki büyük adı olarak yan yana anar. Romansa ekrana taşındı. 1989'da TRT için çekilen dizide yönetmen koltuğunu Tuncay Önder'le Handan İpekçi paylaştı. Ayaşlı'yı Tuncer Necmioğlu, Turan Hanım'ı Gönen Bozbey, İffet'i Sumru Yavrucuk canlandırdı. Kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesine girdi. Lise sıralarında da, üniversite tezlerinde de okunmaya devam ediyor. Son yıllarda arka arkaya ön sözlü ve açıklamalı yeni basımları yapıldı. Çoğunun kapağında artık yazarın tam adı ve kendi istediği başlık var. Ayaşlı ile Kiracıları. Bugün dizide, tezde, lisede yaşayan bu koridorun sakinlerini kumar masasının başında bırakmıştık. Şimdi o masaya geri gidiyoruz. Ev bir gecede değil, oda oda boşalır. Kumar yüzünden çıkan bir kavganın ardından Turan Hanım taşınır. Onunla birlikte katın gürültüsü de gider. Halide çocuğunu doğurmak üzere evden ayrılır. Şefik Bey birkaç gün ortalarda görünmez. Sonra öldürüldüğü haberi gelir. İskender'i polis alıp götürür. En ağırı Hasan Bey'dir. Anlatıcının hemşehrisi, evdeki en yakını bir inmeyle yatağa düşer ve ölür. Koridorun iki yanındaki kapılar birer birer kilitlenir. İşte o boşalmış evde roman sona yaklaşırken anlatıcının içinden programın başındaki cümleler dökülür.
1: Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor. Her yeri toz kaplamış.
0: Masanın üstünde vaktiyle özenip başladığı bir yazının müsveddeleri de tozlanmaktadır. Kimsenin ne düşündüğünü bilemez. Sevmek de boş gelir, sevilmek de. Bu yalnızlığı her zaman duymadığını da söyler. Demek ki bir zamanlar yalnız hissetmiyordu. Kumar sofrasının gürültüsü, kaynananın söylenmeleri, Halide'nin kahvesi. Hepsi bir kalabalık oluşturuyordu. Ama bir aile değildi. Kalabalık dağılınca geriye kalan dört duvar ve bir adam. Esendal anlatıcısını orada bırakmaz. Genç adam Hasan Bey'in kızı Selime'ye bir mektup yazar. Babası hastayken tanışmışlardır. Onu çağırır, Selime gelir, nişan, romandaki her şey gibi tek nefeste olup biter.
1: Birbirimizle bakıştık. Ayrıca konuşacak bir sözümüz var mı diye sordum. Benim bir sözüm yok dedi. Elini istedim, uzattı, aldım, öptüm. Böylece Selime ile nişanlandık.

0: canlanmış olduk.
1: Sonrası kısa bir sondur. Ayaşlı, katı yeniden kiralamaktan vazgeçer, kocasının bırakıp gittiği Faika'yı yanına alıp başka bir eve çekilir. Çok geçmeden ölür. Gömüldüğü yer anlamlıdır. Hasan Bey'in mezarının yanı. Bütün roman boyunca kiracılarını idare eden, hesabını kitabını bilen o adam, sonunda kendisine de bir komşu seçmiştir. 9 odalı katın hikayesi, iki mezarın yan yana durmasıyla biter. Açılıştaki cümleye bir kez daha kulak verelim.
0: İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz.
1: Cümle karakter için doğrudur. Kitabın tamamı okununca yarım oldu anlaşılır. Anlatıcı kimsenin ne düşündüğünü bilemediği bir koridorda aylar geçirdi. Sonra tek bir insanın elini tuttu ve yalnızlık en azından o gün için geri çekildi. Esendal'ın gösterdiği şudur. Yalnızlığı kalabalık iyileştirmez. İyileştiren o kalabalığın içinden seçilmiş tek bir yüzdür. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Ayaşlı ile Kiracıları romanıyla 9 odalı bir koridorda kalabalığın yalnızlığa nasıl dönüştüğüne tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızlar Kanunu olacak. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine.

0: gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerde meclisin gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplayacak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu ve sahadaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Çiftçi, suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan çıkartıldı. Uçakta yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. Siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu sanık Hüseyin Gün mahkemede savunma yaptı. Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini yurt dışına göndermekle suçlanan Gün, çapraz sorguda şifreli uygulama üzerinden görüştüğünü kabul etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, tip milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek hakkındaki iddialarına ilişkin tek bir belge ortaya koyamadığını söyledi. Abdullah Adır, Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarına düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin o efsanevi ıslığından, yani spagetti western türünü bir sanat formuna dönüştüren 1969 yapımı İyi, Kötü, Çirkin filminden söz edeceğiz. Sergio Leone'nin bu efsanevi filmi, savaşın, açgözlülüğün ve insan doğasının tozlu bir panoramasıdır. Başrol

0: filmlerde Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve bütün enerjisiyle Eli Wallach yer alıyor. Hikayemiz Amerikan İç Savaşı'nın kaosu içinde saklanmış, altın dolu bir mezarın peşine düşen üç adamın yollarının kesişmesini anlatır. İyi, soğukkanlı bir ödül avcısı, kötü, sadist bir kiralık katil, çirkin ise kurnaz bir hayduttur. Bu üç zıt karakter altının yerini öğrenmek için birbirlerine de muhtaçtır. Bu film izleyicisine bir hikayenin sadece diyaloglarla değil, bakışlarla ve mekanın ruhuyla nasıl anlatılabileceğini de gösterir. Sergio Leone, karakterlerin göz bebeklerine kadar giren yakın çekimlerle sinema diline yeni bir boyut katmıştır. Ennio Morricone'nin efsanevi temalarıyla devleşen filmde Clint Eastwood, isimsiz adam imajıyla modern aksiyon kahramanı prototipini inşa eder. İyi, kötü ve çirkin, finaldeki o meşhur üçlü düello sahnesiyle doruk noktasına ulaşır. Dakikalarca süren o sessiz gerilim aslında bir yönetmenlik dehasının da kanıtıdır. Film bize savaşın anlamsızlığını ve paranın insanı nasıl dönüştürebileceğini anlatırken sinemanın ne kadar görkemli bir görsel şölen olduğunu da kanıtlar. Bugün bile pek çok yönetmene ilham veren bu başyapıt spagetti western türünün sinemadaki en güçlü halidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin.

Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Bana yazdığın son mektubun ucunu bu sefer bilerek yakmamışsın. Şehre gitmeye karar verdiğini söylüyorsun, sen bilirsin. Verdiğin bu kararın sen farkına varmamışsın.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Kabulde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay araştırma programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Bakan Fidan, sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını enine boyuna görüştük dedi. Riyad'da 3 ülkenin kolektif savunma konusundaki kararlılığı vurgulandı. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeler de meclisin gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak.

Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Kaya çiftinin hesaplardaki miktarlarının Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi. Başsavcılık tarafından 7 bankaya yazı gönderildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2 iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklarla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, fetih kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı. Mekke Savunma İttifakı, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Meclis Genel Kurulu bugün çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.
2: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında milli imkanlarla geliştirilen Ay uzay aracının detaylarından da bahsetti.
2: Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi, İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı uzay yarışı ile ilgili de uyarıda bulundu.
2: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Teknofest kuşağının heyecanını hatırlattı.
2: 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından bazı kabulleri de gerçekleştirdi. Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'a karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Mekke ve Medine'ye yönelik saldırı girişimleriyle sivil ve ekonomik tesislere hedef alan saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Ortak bildiride kolektif savunma taahhüdünün uygulamaya geçirileceği açıklandı. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması açısından da önemli bir adım atıldı. Ortak bildiride 3 yıl süreyle Mekke İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı emekli kor general Nauman Mahmud'un atandığı açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını enine boyuna görüştük dedi. Bakan Fidan toplantı sonrası gazetecilerin sorularına cevapladı.
0: Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında? Hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
1: Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Yemen ordusu stratejik öneme sahip Babül Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığı duyuruldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen ordusuna 100 savaş uçağıyla destek veriyor. İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na hedef alan Husiler, havayolu şirketlerine uçuşları sürdürmeme tehdidi yaptı. Abha Havalimanı, Hamis Muşak'taki askeri üs, Asir bölgesindeki Akife askeri kampıyla Necran ve Cizan'daki bazı noktalarda

Husilerin hedefi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklifte komisyon gündemine gelecek. Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de çalışabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunlu olacak. Fon soruşturması da yeni yasama yılında meclisin gündeminde olacak. AK Parti grubu benzer krizleri önlemek amacıyla olası düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Mevcut mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklikler araştırılacak. Genel kurulda da milletvekilleri konuya ilişkin görüşlerini dile getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Kaya çiftinin hesaplardaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi. Başsavcılık tarafından 7 bankaya yazı gönderildi. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Ankara Şanlıurfa seferini yapan uçak 136 yolcu ve 6 mürettebatla saat 19.03'te Ankara'dan havalandı. Lavaboda uçağın arka kargo bölümünde 1 kilogram patlayıcı olduğuna ilişkin bir yazı bulunması üzerine güvenlik prosedürü başlatıldı. Uçak 25'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi. Arama çalışmasında patlayıcı maddeye rastlanmadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu. 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Öztürk, Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı. TRT Haber'de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti. Hazırladığı program ve haberlerle birçok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında ilgili firma genel müdürünün de aralarında olduğu gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Onda eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Nijerya'nın Onda eyaletindeki askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Açıklamada bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadelerine yer verildi. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplandı.
Meclis Genel Kurulu bugün çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak.

0: TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslararası Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Millilerin golü Aral Şimşir'den geldi. A Milli Futbol Takımı böylece oynadığı 4 maçtan puan çıkaramadı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazarerel tutuklandı. UEFA Mehmet Türkmen'e görevlendirme yaptı. FIFA kokartlı hakem bugün 21.45'te Arnavutluk San Marino arasında oynanacak Uluslar Ligi C Ligi 1. grup maçını yönetecek. BKT Euro Cup'ta 2. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün C grubunda son Euro Cup şampiyonu Borgres'e ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası bugün sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Isparta, Düzce 21, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Uşak, Diyarbakır 22, İzmir 27, Antalya 28, Muğla, Adana 26, Çanakkale, Hatay 24, Gaziantep, Sinop 23, Mardin, Rize 20, Trabzon, Samsun, Zonguldak 19, Malatya 18, Van, Kars 17, Erzurum 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tiyatro sanatçısı ve eski diksiyon hocalarından Suat Taşer demiş ki, konuşurken sesler tesbih taneleri gibi ardı ardına değil, bir zincirin halkaları gibi iç içe geçmiş olmalı. Tesbihin taneleri birbirinden farklı olabilir. Bazen kimi küçük, kimi büyüktür. Bir ip hepsini yan yana dizebilir. Zinciri oluşturan baklalarsa, yanındaki halkayla uyum sağlamazsa zincir kopar. Zincirin halkalarının yani baklaların birbiriyle uyumlu olması gerekir. Konuşurken söylediğimiz kelimeler de birbiriyle uyumlu olmalı ki konuşma zincirimiz sağlam olsun. Konuşma zincirimizin halkalarından biri ulamadır. Ulama, yazılışta değil, okunuşta gerçekleştirilen bir ses oynamasıdır. Şam oldu diye yazarız da, akşam oldu diye söyleriz. Şişeler vazo oldu cümlesindeki vazo oldu kelimelerinin karışmaması için iki o sesi ayrılır ve vazo oldu deriz. Demek ki iki sesli harf yan yana gelince ulama yapamıyoruz. Ulama, bir sözcüğün sonundaki ünsüz harfin kendinden sonra gelen sözcüğün başındaki ünlüyle birlikte söylenmesidir. Akşam oldu, sabah oldu, gün ışıdı, bir adam, nasıl olur gibi örneklerde ulama vardır. Ulama konuşmaları daha seri kılar. İki isimli kişilere hitap ederken söz akışını kolaylaştırır. Ahmet Arif, Mehmet Akif, Hasan Ali, Yunus Emre, Özlem İpek gibi adlarda ahenkli bir söyleyiş ortaya koyar. Diksiyonun özelliklerinden olan ulama, söz akışını kolaylaştırır. Konuşmamız sakin akan bir nehir gibi düzenli kıvamda ilerler. Ulama deyince ekleme, ilave etme, katma, bağlama gibi anlamlar akla gelebilir. Türk Dil Kurumu ulamayı şöyle tanımlıyor. Ard arda gelen iki kelimeden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikinci kelimenin başındaki ünlüyle ses bakımından

0: yoksa ulama yok demektir. Ancak sürekli olarak ulama yaparak akıcı bir konuşma yeteneği kazanılmaz. Üstelik yanlış bir söyleyişe de yol açabilir. Yanlış ulamalar şiirlerde veya tiyatro eserlerinde fark edilebilir. Örneğin Karacaoğlan'ın Elif adlı şiirindeki Ak Elleri Kalem Tutar dizisi ulama yapıldığında Ak Elleri Kalem Tutar diye okunursa Ak Eller Ak Eller diye söylenebilir. Türkçenin kendi sözcüklerinin sonunda B, C, D, G ünsüzleri bulunmaz. P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten Türkçe sözcükleri masırasında yumuşatmamak gerekir. Yani balık alan, balı galan olmaz. Ancak Türkçe'ye başka dillerden geçen ve tonlu yani yumuşak bir ünsüzle biten kelimeler ünlüyle başlayan bir kelimeye ulanınca aslına döner. Bu durumda harp okulunu harp okulu diye söylemek gerekir. Şehit oldu yerine şehit oldu denir. Cümlede ulamaya uygun sözcükleri ayrıca vurgulayarak değer belirtmek istediğimizde ulama yapılmaz. Örneğin, hayat en hakiki mürşit ilimdir. Divan şiirinde de ulama vardır. Yahya Kemal Beyatlı'nın Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler, son meclisi cam üstüne cam olsun erenler dizelerinde, tam olsun erenler, cam olsun erenler sözlerinde ulama yapılır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Gül Deste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Formula 1 tarihini Schumacher öncesi ve Schumacher sonrası olarak ikiye ayıran hırsın, disiplinin ve hızın sembolü Michael Schumacher'den söz edeceğiz. Schumacher adına yarıştığı pek çok markanın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan mühendislik zekasına sahipti. Ayrıca lider karakteriyle F1 pistlerinin gördüğü en kusursuz yarış pilotlarındandı. Kazandığı ilk iki şampiyonluğun ardından farklı bir markayı temsil etmek üzere gittiği İtalya'da ünlü fakat durağan bir kültürü adeta yeniden inşa etti. Kırmızı Baron unvanıyla 2000-2004 yılları arasında bu spora ambargo koyan Schumacher toplamda 7 dünya şampiyonluğuyla adını tek kelimeyle marka haline getirdi. Onu diğerlerinden ayıran inanılmaz fiziksel kondisyonu ve teknik titizliğiydi. Yağmur altındaki ustalığı ona Rain Master unvanını gösterdi. Herkesin pist dışına taştığı anlarda o, sanki ray üzerinde gidiyormuşçasına matematiksel mükemmelliyet sergiliyordu. Ancak bu büyük kariyerin ardında hüzünlü bir gerçekte yatar. Hızıyla ölüme meydan okuyan bu dev isim, 2013'teki kayak kazasıyla tam anlamıyla sessizliğe gömüldü. Bugün Schumacher, kendi ülkesi olan Almanya'da F1 pistlerini futbolla yarışır bir popülariteye ulaştıran adam olarak anılıyor. Ancak hala çok büyük sağlık sorunlarıyla boğuşan bu büyük sporcu, ailesinin ve milyonlarca hayranının kalbinde bir umut sembolü olarak da yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Diğer mektubumuzsa Çin'den, Long Dongfang'dan. Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, sizinle yazılı etkileşim içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genelde daha çok TRT İngilizce kanalını izliyorum ama Çince yayınlarınızın tam da Çin'deki dinleyicilere hitap ettiğini düşünüyorum. Yayınlarınız bende Türkiye'ye seyahat etme isteği uyandırdı diyebilirim. Çin'de Sonbahar Ortası Festivali yaklaşmakta. Tüm TSR Çince ailesini bu vesileyle kutluyorum. İş hayatınızın başarılı geçmesini dilerim. Bir gün Ankara'da sizlerle buluşmak dileğiyle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi oldu.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ev sahibi ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen kongreye 108 ülkeden yaklaşık 7000 yetkili katılıyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Riyad'daki toplantının gündeminde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci de vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'a saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı ve enerji altyapılarına hedef aldı. Nijerya'da orduya ait bir uçak 10 eyalet

içindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasında bulundu. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı, yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Yaptığı haber ve programlarla genç meslektaşlarına her zaman örnek olan duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ülkemizin marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Süleyman Ozan Koçak ulaştırıyor. Hepinize esenlikler diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin tarih, sanat, kültür zenginliğini bizlerle buluşturan müzelerimizi konuşacağız. Konuğumuzsa Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük. Sayın Gedük, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şeref verdiniz efendim. İzninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum.
1: Tabii ki buyurun.
0: Sayın Gedük, öncelikle müzecilik kavramını tarihsel süreciyle birlikte dinleyicilerimize biraz açar mısınız?
1: Tabii ki. Müzecilik kelimesi aslında köken olarak Grekçe mozoin sözcüğünden gelir. Mozoin Yunan mitolojisinde sanat, bilim, edebiyat, ilham perileri olan musalara adanmış yer anlamında aslında kullanılıyor. Kelime Latince'den museum kelimesinden Fransızca musée diye geçmiş. Daha sonra Türkçe'den Fransızca'ya müze olarak geçtiğini görüyoruz. Bugünkü anlamıyla müzeciliğin oluşması ise uzun bir tarihsel sürecin sonucunda gerçekleşiyor. Antik çağlarda değerli eşyaların, sanat eserlerinin ve savaş ganimetlerinin bir araya getirildiğini biliyoruz. Ancak bunlar daha çok güç, zenginlik ve saygınlık göstergesi niteliğindeydi. Daha sonraki yıllarda özellikle antik Yunan ve Roma dünyasında eserlerin kamusal alanlarda sergilenmeye başlanmasıyla birlikte müzecilik düşüncesinin ilk örneklerini görmeye başlıyoruz. Orta çağa geldiğimizde artık Avrupa'daki kilise ve manastır koleksiyonları Rönesans'la birlikte gelişmesiyle birlikte eski eserler ve sanat eserleri toplama merakı modern müzelerin temelini oluşturduğunu görüyoruz. Zamanla soyluların ve kraliyet ailelerinin özel koleksiyonları halka açılarak aslında bugünün temellerini oluşturan Avrupa'nın büyük müzeleri, Louvre Müzesi, British Müzesi gibi dünyanın önde gelen müzelerin bu dönemde temellerini attıldığını görüyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde ise müzeciliğin geçmişi oldukça köklü. Özellikle Anadolu'da kültür varlıklarının korunmasına ilişkin izleri Selçuk dönemine kadar götürmek mümkün. Osmanlı döneminde ise özellikle İstanbul'daki Ayeni'de bulunan silahların eski eserlerinin toplanması kamusal müzeciliğin ilk adımlarını bize aslında başlatıyor. Özellikle Ayeni'de Osmanlı döneminde elde edilen savaş ganimetleri, hediye edilen silahlar Ayeni Kilisesi'nde toplanarak burada ilk müzeciliğin temellerini, Osmanlı dönemindeki temellerini görmek mümkün. Türk müzeciliği açısından en önemli dönüm noktalarından biri hiç kuşkusuz Osman Hamdi Bey dönemidir. Özellikle 1881 yılında Müze-i Humayun Müdürlüğü'ne getirilmesiyle Osman Hamdi Bey'in müzeciliği yalnızca eserlerin toplandığı bir alan olmaktan çıkararak bilimsel bir zemine dönüştürmüştür. Eserlerin sınıflandırılması, kataloglanması, arkeolojik kazıların gerçekleştirilmesi ve kültür varlıklarının yurt dışına çıkartılmasını engelleyen düzenlemelerin yapılması bu dönemde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetle birlikte müzecilik kültür politikamızın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Atatürk'ün arkeoloji ve müzeciliğe verdiği önem doğrultusunda yeni müzeler açılmış, bilimsel kazılar desteklenmiş, uzmanlar yetiştirilmiş ve kültürel mirasın korunmasına yönelik güçlü bir mevzuat oluşturulmuştur. Dolayısıyla Türkiye'de müzecilik yalnızca eser sergilemenin ötesinde kültürel mirasımızı koruma, bilimsel olarak araştırma, gelecek kuşaklara aktarma ve toplumun ortak hafızasını yaşatma anlayışı üzerine kurulmuş köklü bir geleneğe sahiptir. Özellikle son 20 yılda Türkiye müzeciliği çok büyük bir ivme kazanmıştır. 2002 yılında Bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüze bağlı 183 müze, 128 öğren yeri bulunurken 26 yılı Haziran ayı itibariyle müze sayımızda bir artış görülüyor. Buradaki sayımız şu şekilde: 220 müze, 148 öğren yeri olarak sayı yükselmiş, görünür bir şekilde. Çağdaş müzecilik anlayışıyla yeni ve yenilenen müze ve öğren yerlerimiz son yıllarda ziyaretçi rekorları kırmış. Bu son yıllardaki istatistiklerden çok bariz bir şekilde anlaşılmakta. Özellikle bakanlığımıza bağlı müze ve öğren yerlerimizde 2002 yılında 7 milyon üzerinde bir kişi ziyaretçimiz var iken 2025 yılında bu sayı 33 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da bariz bir artışın, müzeciliğe olan ilginin arttığını zamanla görüyoruz. Yeni müzelerin açılması, mevcut müzelerin çağdaş müzecilik anlayışında yeniden düzenlenmesi, ziyaretçi odaklı sergileme tekniklerinin geliştirilmesi, dijital uygulamalar, gece müzeciliği, sanal müzeler ve yeni nesil teknolojinin devreye alınmasıyla birlikte müzelerimizde artık yalnızca eserlerin görüldüğü mekanlar değil, öğrenilen, deneyimlenen, vakit geçirilen ve kültürel mirasla doğrudan bağ kurulan, yaşayan alanlara dönüştüğünü görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye sahip olduğu eşsiz kültürel mirası çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan ve bu alanda dünyada dikkat çeken ülkelerden biri haline geldiğini görüyoruz.
0: Siz Müzeler Dairesi Başkanısınız, o yüzden yorumunuz bizim için çok değerli. O yüzden bu soruyu size soruyoruz. Müzeler toplumun kültürel kimliklerini koruma ve güçlendirme açısından nasıl bir rol oynuyor?
1: Evet, aslında müzelerimiz toplumların kültürel kimliklerini koruyan ve bu kimliğin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri. Çünkü kültürel kimlik yalnızca geçmişte yaşanmış olayların değil, toplumların ürettiği eserlerden, geleneklerinden, inançlarından, yaşam biçimlerinden ve ortak hafızalarından oluşur. Müzelerde bütün bu unsurları bir araya getirerek geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurar. Bir müzede sergilenen arkeolojik bir eser, geleneksel bir kıyafet, tarihi bir belge ya da günlük yaşamda kullanılmış sıradan bir obje bile aslında ait olduğu toplumun yaşam biçimi hakkında bizlere önemli bilgiler sunar. Bu nedenle müzeler yalnızca eserlerin korunduğu mekanlar değil, toplumun kendi geçmişlerini okuyabildikleri ve kendilerini yeniden tanımlayabildikleri hafıza alanlarıdır. Özellikle Anadolu gibi binlerce yıllık tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış coğrafyalarda müzelerin büyük bir önem kazandığını görüyoruz. Anadolu'daki arkeoloji ve kültürel miras bize yalnızca geçmiş uygarlıkları anlatmaz. Aynı zamanda bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ne kadar güçlü ve çok katmanlı bir kültürel birikime sahip olduğunu göstermektedir. Müzelerin kültürel kimliği bu alanda güçlendiren bir başka yönü ise toplumun kendi mirasıyla doğrudan ilişki kurmasını sağlamasıdır. Bir çocuk kendi şehrindeki müzeyi ziyaret ettiğinde yaşadığı çevrenin tarihini öğrenir. Bir ziyaretçi kendi kültürüne ait bir eseri gördüğünde ise geçmişiyle bugün arasında kişisel bir bağ kurar. Bu durum toplumsal aidiyet duygusunu ve kültürel mirası yönelik koruma bilincini de yakından ilgilendirir ve güçlendirir bu anlamda. Ancak günümüzde müzelerin görevi yalnızca geçmişi korumak değil, modern müzecilik anlayışı ile eğitim, iletişim, dijital uygulamalar, geçici sergiler, çocuk etkinlikleri, farklı ziyaretçi gruplarına yönelik programlar da hazırlayıp toplumla müze arasında aktif bir ilişki kurmasını sağlamaktır. Böylece kültürel mirası durağan bir geçmiş olmaktan çıkaracak, yaşayan ve sürekli yeniden yorumlayan bir değere dönüştürecektir müzeler. Bu açıdan çok kıymetli. Aynı zamanda müzeler farklı kültürlerin birbirini tanımasına da katkı sağlayan önemli kurumlar. Uluslararası sergiler ve kültürel işbirlikleri sayesinde toplumlar kendi kültür değerlerini dünyaya anlatırken başka toplumların mirasını da tanıma fırsatı bulur. Bu yönüyle müzeler kültürel diplomasi açısından da oldukça önemli kurumlar olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak müzeler geçmişte kalan eserleri koruyan kurumlar olmanın çok ötesinde toplumların hafızasını canlı tutan, kültürel kimliğini güçlendiren aidiyet duygusunu oluşturur ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunar. Bana göre güçlü bir müzecilik anlayışı aynı zamanda geçmişini bilen, kültürel değerlerinin farkında olan ve geleceğe daha bilinçli şekilde bakabilen bir toplumun oluşmasında en temel unsurlarından birisi olarak yer aldığını düşünüyorum.
0: Sayın Gedik, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzelerle ilgili genel politikalarınız nelerdir?
1: Evet, biraz da ondan bahsetmek isterim. Müzeler konusunda temel politikamız aslında 3 ana kavramla ifade etmek mümkün. Korumak, yaşatmak ve toplumla buluşturmak. Türkiye sahip olduğu arkeolojik ve kültürel miras açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Dolayısıyla bizim ilk ve en temel sorumluluğumuz bu mirası bilimsel yöntemlerle korumak, belgelemek, araştırmak ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarmak. Ancak günümüzde müzeciliği yalnızca eserlerin bir binada muhafaza edilmesi ve sergilenmesi olarak görmüyoruz. Sayın Bakanımızın özellikle vurguladığı gibi müzelerimizin yaşayan, anlatan ve toplumla iletişim kuran mekanlar olmasını istiyoruz. Sözünden yola çıkarak yeni müzelerimizde ve yenilediğimiz mevcut müzelerimizde çağdaş sergileme tekniklerine, dijital uygulamalara, eğitim alanlarına, Çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklere önem veriyoruz. Ziyaretçinin yalnızca esere baktığı değil, eserin hikayesini anlayabildiği ve içinde bulunduğu kültürü hissedebildiği bir müzecilik anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz. Bir diğer politikamız ise müzelerimiz ile arkeolojik alanlarımız arasında güçlü bir bağ kurmak. Geleceğe Miras Projesi bunun en önemli örneklerinden biri. Arkeolojik kazılarımız yılın daha geniş bir dönemine yayarak bilimsel çalışmaları hızlandırıldı ve ortaya çıkan kültür varlıklarının korunması, restorasyonu, bilim dünyasıyla paylaşılması, müzelerimiz aracılığıyla toplumla buluşturulması projenin en önemli çıktılarıydı. Aynı zamanda kültürel mirasa erişim arttırmaya yönelik bir takım çalışmalarımız var. Özellikle Müze Kart bunun en önemli araçlarından birisi. Son yıllarda uygulamaya koyduğumuz gece müzeciliği ve bu yaklaşımın farklı bir boyutu aslında. Müze ve öğren yerlerini günün farklı saatlerinde ziyaret edilebilir hale getirmek için önemli bir projeydi. Ve bunun dışında envanter, belgeleme, dijitalleşme gibi birçok projeyi aslında yürütüyoruz. Çünkü bizim açımızdan müzecinin temeli sahip olduğumuz kültür varlıklarını doğru tanımlamak, kayıt altına almak, bilimsel verilerle yönetmek. Evet, bununla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle bir başka önemli alanımız ise kaçakçılıkla mücadelesi. Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü kültür varlıklı kaçakçılığı ile ilgili konular. Yurt dışından yasa dışı yollarla çıkarılmış eserlerimizin diplomatik, hukuki ve bilimsel yöntemlerle ülkemize iadesinin sağlanması aslında bakanlığımızın en önemli politikalarından bir tanesi olarak görebiliyoruz. Özetle hedefimiz geçmişi yalnızca koruyan değil, onu bugünün insanını anlatan, geleceğe taşıyan bir müzecilik modeli oluşturmak diyebilirim kısaca.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programı devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Evet Sayın Gedük, süremiz kısıtlı. Önümüzdeki bölümlerde gençlerimize ilişkin projelerinizi ve dijital müzecilikle ilgili çalışmalarınızı detaylı işlediğimiz bir bölüm daha yapalım dilerseniz. Şimdi devam edelim. Dinleyicilerimiz için hayatınızda en az bir kez görmelisiniz dediğiniz müzeler hangileri olurdu?
1: Türkiye gibi çok katmanlı bir kültürel mirası sahip ülkede aslında birkaç müze seçmek oldukça zor. Çünkü Anadolu'nun her bölgesinde kendi coğrafyasının ve tarihin hikayesini anlatan çok kıymetli müzelerimiz var. Ama dinleyicilerimize hayatınızda en az bir kez görün diyebileceğim birkaç örnek vermek istiyorum. İlk olarak Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne söyleyebilirim. Bunlar prehistorik çağlardan itibaren Anadolu'nun binlerce yıllık uygarlığının sembolü olan eserlerimizi kronolojik olarak sergilediğimiz çok önemli müzelerimizden bir tanesi. Anadolu'da neden medeniyetlerin beşiği olarak tanımladığını bu müzemizde daha iyi algılayabiliriz. Özellikle Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni görmelerini tavsiye ediyorum. Bunun dışında İstanbul Arkeoloji Müzeleri var. Hem Türk müzeciliği tarihinin başlangıç noktalarından biri olması hem de son derece zengin koleksiyonlarıyla mutlaka görülmesi gereken dünyadaki en önemli müzelerimizden bir tanesi. Osman Hamdi Bey'den günümüze uzanan müzecilik tarihimizi adeta yaşatan bir müze kronolojisi var. Ben özellikle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni de öneririm. Göbekli Tepe ve bu bölgedeki Neolitik dönem merkezlerinden gelen eserlerle insanlık tarihinin çok erken dönemlerini tanık eden ciddi özel bir koleksiyonu var müzemizin. Müze ile ilgili Göbekli Tepe, Karahan Tepe ile birlikte diğer birçok arkeolojik kazıların bulunduğu alanlar, ören yerlerini de müze ile birlikte görmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında Troya Müzesi de çok önemli. Hem mimarisi hem de çağdaş sergileme anlayışı hem de Troya'nın binlerce yıllık hikayesini anlatan antik kentle birlikte anlatılması gereken önemli bir müzemiz. Müze ile ören yeri arasında bir bağ da var. Bu anlamda hem müze hem ören yerini gezerlerse bence çok farklı bir deneyim yaşayacaklarına inanıyorum. Tabii ki konu çok uzun. Dediğim gibi soru çok geniş bir soru. Özellikle Gaziantep Zeugt Mozaik Müzesi de son derece önemli. Özellikle Roma dönemi mozaik sanatı bakımından dünyanın en dikkat çekici müzelerinden birisi olarak söylemek mümkün. Tabii sualtı ile ilgili Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzemiz'in son teşhiri muhteşem oldu. Mutlaka onu da ziyaretçilerimizin görmesini istiyorum. Türkiye'nin sualtı kültürel mirasını ve Anadolu kıyılarındaki binlerce yıllık denizcilik tarihini, batıkları ve sualtı buluntularını bir arada görebilirler. Bu yüzden çok kıymetli müzelerimiz. Sonuçta benim dinleyicimize asıl tavsiye edeceğim şu. Nereden yaşıyorsanız önce kendi şehrinizdeki müzeye gidin. Çünkü bazen kilometrelerce uzaktaki bir mirası merak ediyoruz ama hemen yanı başımızdaki binlerce yıllık hikayeyi bilmiyoruz. Türkiye'de her müzenin anlatacağı farklı bir hikaye var. Önemli olan o hikayeyi keşfetmek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. İzninizle son sorumu yöneltmek istiyorum. Sayın Gedük, müze ziyaretlerinin daha verimli geçmesi için dinleyicilerimize önerileriniz neler olabilir?
1: Tabii ki bu soru da güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Müze ziyaretlerinin daha verimli geçmesi için öncelikle müzeye yalnızca gezilecek bir yer olarak değil, bir hikayeyi keşfedebileceğiniz bir alan olarak görmenizi tavsiye ediyorum. Ziyaret öncesinde müze hakkında kısa bir araştırma yapılması gerekiyor. Müzenin hangi dönemde, hangi uygarlıklara ve hangi temaya odaklandığını bilmek ve bu konuda bir ön araştırma yapmak gerekiyor. Günümüzde müzelerimizin internet siteleri, sosyal medya hesapları, dijital içerikleri ve sanal müze uygulamaları var. Bu konuda da buradan yardım alabilirler. Bir diğer önerim ise müzeye mümkün olduğunca acele etmeden gezmek. Her eseri görmek zorunda değiliz. Ancak bazen dikkatimizi çeken birkaç eserin hikayesini öğrenmek, yüzlerce eserin önünden hızlıca geçmekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eser etiketlerini okumak, varsa sesli rehber, mobil uygulama ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmak ziyaretçilerin deneyimini oldukça arttıracağını düşünüyorum. Özellikle çocuklu aileler de müze ziyaretlerini çocuklarla birlikte keşfedip oyun alanına dönüştürebilir. Tavsiyem, en eski eseri bulalım, işte bu eserin ne için kullanıldığını tahmin edelim gibi çocuklara bir takım sorularla çocukların bu merakını arttırmaya yönelik bir takım sorular sorulabilir. Çocuklar da müzeyi daha bir merakla, daha bir heyecanla gezebilir. Bazı müzelerimizde çocuk eğitim atölyeleri var. Bu eğitim atölyelerinde çocuklarımıza özel eğitimler veriliyor. Müzecilikle ilgili kültürel miras algısını güçlendirmek için. Bu anlamda önemli. Bir de şunu özellikle belirtmek isterim. Müzeler tekrar tekrar gitmekten çekinmemek gerekiyor. Çünkü müzeler artık durağan mekanlar değil. Süreli sergiler, yeni çeşitliler, etkinlikler, farklı uygulamalar müzeleri sürekliliğini devam ettiren projeler var. Bu açıdan da bir müzeye belki bir kere gittiğinizde tekrardan aynı şeyi göreceğim diye gitmeyebilirsin. Ancak süreli sergiler sayesinde farklı bir temada farklı bir sergi görebilirsiniz. Bu yüzden bizim bakanlığımızın da Instagram hesabı, web sitemizi takip edebilirler. Bunları kısaca eklemek isterim. Teşekkür ederim.
0: Gerçekten müzeler bizim ülkemizde çok önemli. Çok önemli bir kültürel değerimiz aslında, değil mi? Size de evet. Çok iş düşüyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu konuda.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Bizler de geziyoruz. Türkiye'de vakit buldukça şehirlerimizdeki güzel müzelerimizi ziyaret ediyoruz. Lütfen siz de bulunduğunuz şehirdeki müzeleri gezin, çocuklarınıza da gezdirin diyelim. Değil mi
1: evet.
0: Sayın Gedük?
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin tarih, sanat, kültür zenginliğini bizlerle buluşturan müzelerimizi konuştuk. Konuğumuzsa Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük'tü. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yayınımıza katıldığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Ayağınıza sağlık. Biz tamam. Teşekkür ederiz. Asıl yine bekleriz efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Süleyman Ozan Koçak ulaştırdı. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

0: 30 Ocak 1923. Madde 1. Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönerek orada yerleşemeyecektir. Madde 2. Birinci maddede öngörülen mübadele, İstanbul'un Rum ahalisini ve Batı Trakya'nın Müslüman ahalisini kapsamayacaktır.
1: Bu satırlar, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ardından Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan nüfuslarının mübadelesine ilişkin sözleşmenin ilk iki maddesi. Antlaşmanın birinci maddesi uyarınca, Drama, Kavala, Girit ve Selanik'te doğmuş 500 bin Müslüman, Kayseri, İzmir, Manisa ve Samsun'da doğmuş yüz binlerce Ortodoks'un boşalttığı topraklara yerleştirildiler. Bu zorunlu göç dalgası yaşanırken geleceğini merak eden, ne yaşayacağından habersiz Batı Trakya Türkiye için başka bir hikaye yazılıyordu. Bu belgesel 550 yıllık Osmanlı himayesinin ardından bir asrı aşkın süredir Yunanistan sınırları içinde azınlık olarak varlığını sürdüren Batı Trakya Türklerini, Meriç'le Karasu arasında köklerine sımsıkı tutunan soydaşlarımızı anlatıyor. Tarih boyunca savaşlar yaşandı, sınırlar değişti, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması da yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirliyordu. Ancak çizilen yalnızca sınırlar değildi. İnsanların kaderleri de yeniden şekilleniyordu. Kalpleri iki coğrafyaya bölen göç olgusunun iki tarafı vardı. Gidenler ve kalanlar. Gitmek mi daha zordu, yoksa kalmak mı? Batı Trakya Türkleri için cevap Lozan'dan gelen haberle belli oldu. Siz bu topraklarda kalacaksınız. Kaldılar. Gidenlere mübadil dendi. Kalanların adı etabli oldu, yani yerleşik. Ve o tarihten sonra Batı Trakya Türkleri için kalmak sadece kader değil, nesilden nesile süren sessiz bir direnişin adı oldu. Bazen büyük acılar silah sesleriyle değil, bir masada imzalanan sessiz kararlarla başlar. Etkileri yüzyıllar sürer. Batı Trakya için de öyle oldu.

Çınar'da Batı Trakya'da yönümüzü suyun öte yanında kalan soydaşlarımıza çeviriyoruz. Önce bölgedeki Türk varlığına ve tarihine değinelim. Balkanlardaki Türk varlığının M.Ö. 2. yüzyılda Balkanlara ulaşan İskit Türkleri ile başladığı biliniyor. Onların ardından Hunlar, Avarlar, Peçenekler ve Kumanlar da farklı dönemlerde bu topraklara gelerek bölgenin tarihine iz bıraktılar. Hatta bu Türk toplulukları Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihleri sırasında da önemli destek sağladı. Osmanlı Devleti için Balkanlara açılan kapı ise 1354 yılında fethedilen Gelibolu oldu. Bu tarihten sonra fetihler hız kazandı. 14. yüzyılın ikinci yarısında Edirne, Filibe, Dimetoka, Gümülcine ve İskeçe gibi önemli şehirler kısa süre içinde Osmanlı hakimiyetine girdi. Böylece Trakya'da asırlar boyunca sürecek yeni bir dönem başladı. Fetihlerin ardından Osmanlı Devleti bölgenin sadece askeri değil, sosyal ve kültürel açıdan da güçlenmesini hedefledi. Bu amaçla Yörük Türkmen aileleri Dimetoka, Ferecik, Gümülcine, Eğridere, Çıtak Vadisi, Halaç Deresi, Fırıncık, Tosyalı ve Köseler gibi yerleşim yerlerine iskan edildi. Bu yerleşimler Batı Trakya'nın Türk kimliğinin oluşmasında ve günümüze kadar taşınmasında önemli bir rol oynadı. Peki neresidir Batı Trakya? Günümüzde Yunanistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Batı Trakya, Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç olmak üzere 3 vilayetten oluşuyor. Bölge yaklaşık 8600 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip. Doğusunda Türkiye sınırını oluşturan Meriç Nehri bulunuyor. Batısında Karasu Nehri, kuzeyinde Rodop Dağları ve Bulgaristan, güneyinde ise Adalar Denizi. Türkiye'den batıya doğru ilerlediğinizde ilk olarak Dedeağaç'a ulaşırsınız. Daha batıda Gümülcine, onun da batısında İskeçe bulunuyor. Bölgede günümüzde 120 ila 150 bin arasında Türk yaşadığı tahmin ediliyor. Gümülcine'de nüfusun yarısından fazlasını, İskeçe'de yarısına yakınını Türkler oluşturuyor. Dedeağaç'ta oran daha az. Batı Trakyalı araştırmacı Profesör Doktor Halit Eren'in yaptığı bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Eğer Yunanistan'ın baskıcı politikaları olmasaydı, normal nüfus artış hızı hesaplandığında 1923'ten 1990'ların sonuna gelindiğinde nüfusun 600 bin civarında olması gerekirdi. Batı Trakya'da tamamen ve ezici çoğunlukla Türk nüfusa sahip 200'ün üzerinde köy ve mahalle yer alıyor. Batı Trakya Türkleri için yaptığı büyük mücadeleyi ileriki bölümlerde detaylı anlatacağımız Doktor Sadık Ahmet'in köyü Küçük Sirkeli de bunlardan biri. Bu köylerden birine gittiğinizde ana dilini tüm baskılara rağmen korumuş halk sizi Türkçe karşılıyor. Camiler, kahvehaneler, Türk mimarisiyle yapılmış evler ziyaret edenleri Türkiye'de bir köyde hissettiriyor. Bugün Yunanistan tarafından Yunanca isimler verilmiş olsa da bölge halkı köylerini yüzyıllardır korudukları öz Türkçe isimlerle anıyor. Batı Trakya Türkleri yaşamlarını nasıl sürdürüyor diye sorulsa verilecek cevap baskılara rağmen kimliklerini koruyarak olur. Bölgenin sosyal hayatının merkezinde aile, komşuluk ve dayanışma kültürü yer alıyor. Anadolu'nun herhangi bir yerinden pek farklı değil hayatları. Türkler yaşadıkları köy ve şehirlerde dillerini, geleneklerini ve aile bağlarını koruyarak günlük yaşamlarını sürdürüyor. Tıpkı anavatan dedikleri Türkiye'de olduğu gibi.
erkekleri buluşturan kahvehane kültürü oldu.

çokça yaygın. Sohbetler Türkiye'den farklı olarak çaydan çok Türk kahvesi eşliğinde yapılıyor Batı Trakya'da. Camiler 100 yılı aşkın süredir Batı Trakya Türkleri için sadece ibadethane değil, aynı zamanda Türk kimliğinin, dilinin ve ortak kültürünün aktarıldığı sosyal mekanlar. Camilerde Kur'an kursu, hatim merasimleri, yemekli köy mevlitleri, kurban etkinlikleri ve kandil kutlamaları yapılıyor. Yanı sıra caminin ve tarihi vakıf mallarının onarımı ya da azınlık öğrencilerine burs sağlamak amacıyla cami avlularında hayır kermesleri açılıyor. Seçilmiş müftülerin bulunduğu müftülükler bünyesindeki kadın din görevlileri cami localarında ve avlularında aile, çocuk gelişimi ve kültürel değerlerin korunması üzerine söyleşi buluşmaları yürütüyor. Muharrem ayında aşure programları düzenlenerek birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. Sonraki bölümlerde daha detaylı yer vereceğimiz Türk derneklerine gelince, Lozan'dan sonra Türk azınlık özellikle milli kimliği korumak için çeşitli dernekler kurdu. Yunanistan yönetimi 1980'lerden itibaren Batı Trakya'da Türk yoktur tezini ortaya attı. Yunan mahkemeleri dernek tüzüklerinde ve adlarında Türk kelimesinin geçmesini gerekçe göstererek 1986-1987 yıllarında İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği gibi köklü azınlık derneklerini tamamen kapattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yunanistan'ın örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedip derneklerin tescil edilmesi gerektiğine karar vermiş olsa da Atina yönetimi mahkeme kararlarını neredeyse 20 yıldır uygulamamakta direniyor. Dernek isimlerindeki Türk kelimesini yasaklayan Yunanistan yönetimi eğitimde de engeller koydu. Okulları kapatarak, yeni okul açtırmayarak ve çift dilli anaokullarına izin vermeyerek Türk çocuklarının ana dillerinde kaliteli eğitim almasını zorlaştırmaya devam ediyor. Türk azınlığın baskı gördüğü bir diğer alanda din. 1985 yılına kadar müftüler azınlık tarafından seçiliyor ve Yunan devleti tarafından onaylanıyordu. Ancak Yunanistan, uluslararası antlaşmalara aykırı şekilde tek taraflı bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkararak seçim sistemini iptal etti. Başka bir bölümde detaylı yer vereceğimiz müftülük kurumunda çift başlılık var. Şu an hem seçilmiş hem atanmış müftülük kurumları bulunuyor Batı Trakya'da. Seçilmiş müftüler, Türklerin dini, sosyal ve kültürel olarak saygı duyduğu ve meşru kabul ettiği gerçek liderler. Bir de Yunan hükümetinin atadığı fakat Türk azınlık tarafından kabul görmeyen atanmış müftüler var. Batı Trakya'da Türkler genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ovalık bölgelerde pamuk, buğday, mısır ve ayçiçeği yetiştiriliyor. Adalar denizine yakın sahil şeritlerinde ve Dede Ağaç bölgesindeki Türk köylerinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yaygın. Rodop dağları eteklerindeki dağ köylerinde birincil ekonomik faaliyetse hayvancılık. Tütün yıllar boyunca özellikle İskeçe ve Gümülcine'nin dağlık ve kıraç köylerinde önemli bir gelir kaynağı oldu. Batı Trakya'da tütün yalnızca bir tarım ürünü değil, evlerin geçim kaynağı, tarlaların bereketi, hatta yılın bir zamanının adıydı. Tütün zamanı. Hasat burada kaderdaşlığın bir arada tuttuğu insanların sosyal buluşma
ve dayanışma alanıydı. Ancak bugün Avrupa Birliği tütünde kota uyguluyor. Sanayi ise daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Büyük sanayi yatırımları yapılmadı bölgeye. Hem tütündeki kota uygulaması, hem yatırımların azlığı, hem de Yunanistan yönetimlerinin uyguladığı sistematik siyasi, hukuki ve kültürel baskılar, Türk azınlığın önemli bir kısmının Türkiye'ye ve Batı Avrupa ülkelerine göçüne sebep oldu. Bugün sadece Almanya'da 30 bine yakın Batı Trakya Türkü çalışıyor. Meriç'in Ardı Batı Trakya'nın ilk bölümünde soydaşlarımızın hayatına genel hatlarıyla baktık. Tüm zorluklara rağmen Batı Trakya Türkleri kültürel kimliklerini ve toplumsal dayanışmalarını koruyarak yaşamlarını sürdürüyor. Suyun diğer tarafında yaşamı bir arada olma arzusu ve baskılar şekillendiriyor. Batı Trakya'nın tarihini ele alacağımız ikinci bölümde görüşmek üzere.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: çelikleriyle, kağıtlarından taşmadan, yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.
2: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
3: Türkiye'de saat 10.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ev sahibi ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen kongreye 108 ülkeden yaklaşık 7000 yetkili katılıyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve aracın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetinin tamamlandığını söyledi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Bab-ı Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'a saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ve enerji altyapı yapıları hedef alındı. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Meloni, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. Yapay İsrail hükümeti Ağustos ayında yaşanan ve en az 1455 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu.

Felaketin vurduğu bölgelerde hala 5200'den fazla kişiye ulaşılamıyor. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Yaptığı haber ve programlarla genç meslektaşlarına her zaman örnek olan duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Bir spor. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte amili takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya'nın puanı ise 7'ye yükseldi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, Bern 22, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 22, Viyana 23, Brüksel 21, Sofya 23, Saraybosna 24, Tiran 25, Üsküp 26, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 24, Berlin ve Amsterdam 20, Kopenhag 17, Kerkük 35, Bakü 22 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 derece. Haberleri dinledim.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz, gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta birlikteyiz. 6 Ekim 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Türkiye'de saat 10:08 geçiyor değerli dinleyenlerimiz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Ali Dinçay, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni programında. Efendim bizlere ulaşmak isterseniz +90 312 koduyla 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız değerli dinleyenlerimiz. Facebook ve Instagram üzerinden Memleket Treni ismiyle bizlere ulaşabileceğinizi yine hatırlatalım. Sesimiz Türkiye'nin Sesi Radyosu üzerinden internet aracılığıyla radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulamasından ulaşıyor sizlere. Radyolarınızın başındaysanız kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizi dinleyin.

ulaşabilirsiniz. TürkSat 4A Batı paketi uydusundan da yine televizyonunuzun radyo seçeneklerini tercih edebileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenler. Salı günleri neler yapıyoruz efendim? Kitaplık köşemiz var yine. Sizlerle bir kitabı, bir yazarımızı paylaşacağız. Güncel köşemizde de efendim İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'u konuşacağımız sebebiyle kitaplık köşemizde de İstanbul Ansiklopedisini dinleyeceksiniz Reşat Ekrem Koçu'dan. Şimdi efendim İstanbul'u niçin konuşacağız? 6 Ekim'i gösteriyor takvimler. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden kurtuluş günü efendim İstanbul'umuzun, o güzel şehrimizin. Birçok tarihe, birçok medeniyete zamanında ev sahipliği yapmış ve bizim de gözümüzün bebeği biliyorsunuz. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan o önemli şehir efendim, taşı toprağı, hani altın derler ama taşı toprağı tarih bir şehir aslında İstanbul. İstanbul'u konuşacağız bugün bol bol, her köşemizde ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Efendim Hatice Öney hayırlı sabahlar demiş Danimarka'dan. Teşekkür ediyoruz. Almanya'dan Sivaslı İhsan bize merhaba demiş. Bir isteği var. Belki biraz sonra çalarız. Selam ve sevgilerimizi yollayalım Almanya'ya ve Danimarka'ya efendim. Bugün Ceylan'la başlıyoruz. Grup Ayna'yla hareketli bir başlangıç olacak.

Bugün 6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluş Günü. Çağlar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu farklı dinin, dilin ve ırkın melodisini tek bir yürekte buluşturmuş bir dünya başkenti. Tarihin en zarif, en mağrur mozaiğidir sevgili İstanbul. Ülkemizin nüfus bakımından en çok göç alan, en kalabalık ve ekonomik, tarihi, sosyal kültürel açıdan önde gelen şehirlerinden biri. Fakat takvimler 30 Ekim 1918'i gösterdiğinde Mondros'un kara gölgesi düştü bu aziz şehrin üzerine. 13 Kasım 1918 sabahı Haydarpaşa önlerine demirleyen İtilaf donanmaları başkentin kalbine saplanan birer hançer gibiydi. 16 Mart 1920'de ise o fiili karanlık resmi bir prangaya dönüştü. İstanbul mahzundu, İstanbul esirdi. Tam 4 yıl 10 ay.

Ay 23 gün boyunca boğazın suları matem rengi aktı. Geldikleri gibi gideceklerdi. Öyle de oldu. Lozan'da bükülen bilekler 23 Ağustos 1923'ten itibaren şehri terk etmek zorunda kaldı. 4 Ekim 1923 günü. Son İtilaf Birliği Dolmabahçe Sarayı önünde Türk bayrağını selamlayarak mağrur geldikleri bu topraklardan başları önde ayrıldılar. 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişiyle şehir özgürlüğüne kavuştu. Ve işte o mukaddes gün, 6 Ekim 1923. Şükrü Naili Paşa komutasındaki Muzaffer 3. Kolordu, tek bir yürek, tek bir bilek halinde İstanbul'a girdi. Sokaklar gelincik tarlası gibi kırmızıya boyandı. Asırlık çınarlar hürriyete selam durdu. Tam 103 yıl önce bugün, İstanbul zincirlerini kırdı, özgürlüğüne kavuştu. İyi ki kavuştun İstanbul. Bu canım şehre, bu yeryüzü cennetine en çok özgürlük yakışıyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde bu aziz toprakları bize yeniden vatan kılan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve canlarını siper eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kurtuluş günün kutlu olsun. Hürriyetin başkenti İstanbul.

yağarsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala.

sevişmek, tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Kitaplık köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş stüdyo konuğumuz. Merve Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Bugün yine böyle yumuşacık bir sohbet olacağını düşünüyorum. Mustafa Kutlu'yu konuştuğumuzdaki gibi.
1: Evet.
0: Reşat Ekrem Koçu'yu konuşacağız bugün. İstanbul Ansiklopedisi'nden dinleyicilerimiz daha aşinadır diye hatırlattım ben onlara.
1: Evet.
0: Ama Reşat Ekrem Koçu eminim ki çok iz bırakmış, bambaşka, çok güzel eserler yazmıştır, değil mi?
1: Evet,
0: Biraz
1: evet.
0: sizden dinleyelim
1: Deniz
0: Reşat Ekrem
1: Derya
0: Koçu'yu.
1: hakikaten.
0: Deniz Derya, değil mi?
1: Evet, Reşat Ekrem 1905 doğumlu.
0: Hı.
1: 1975'te vefat ediyor. 70 yıl yaşıyor ve bu ömrüne epeyce bir eser sığdırıyor hakikaten.
0: Hı.
1: Reşat Ekrem Koçu 1905'te doğduktan sonra, İstanbul'da doğduktan sonra babasının görevi sebebiyle Konya'da
0: Hı.
1: bulunuyor. Ve Konya'dayken aslında ilk ve orta öğretimini tamamlıyor, öyle söyleyelim. Daha sonra savaş sebebiyle okulu kapanıyor. O henüz tabii ilkokul ya da ortaokul yıllarındayken olmalı. Ve annesiyle beraber İstanbul'a dönüyorlar.
0: Hı.
1: İstanbul'u orada tamamlıyor ve daha sonra Darülfünun'a giriyor. Yani İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümüne.
0: Hı.
1: Önemli tarihçilerden Ahmet Refik, soyadı Altınay'dır. Ahmet Refik Altınay'ın yanında tarih bölümünü bitirdikten sonra asistanlığa başlıyor. Ve orada önemli de bir eserle eğitimini tamamlıyor. Lozan Muahedesi, Lozan Anlaşması üzerine hazırlığını yapıyor, çalışmasını tamamlıyor. Daha sonra 33'te olmalı Ahmet Refik Altınay'ın üniversite ile ilişiği kesilince Reşat Ekrem Koçu da üniversiteden ayrılıyor. Ve İstanbul'un bugün de hala işte varlığını sürdürdüğünü bildiğimiz önemli liselerinde edebiyat öğretmenliği yapıyor.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet, Vefa Lisesi'nde, Pertevniyal Lisesi'nde. Pertevniyal Lisesi'nden öğrencisi Erol Üyepazarcı o yılları çok güzel anlatır. Ve o hoca-öğrenci ilişkisini uzun yıllar sürdürürler de Reşat Ekrem Koçu'nun vefatına kadar. Erol Üyepazarcı hala hayattadır bu arada. Reşat Ekrem'in eserlerine baktığımız zaman biyografisinde Bursa Lisesi'nde eğitimini tamamladığını görürüz. Lise eğitimini İstanbul'da başlar ama Bursa'da bitirir. Bunu da Erol Üyepazarcı çok güzel anlatıyor. Lisedeyken sınıf arkadaşları bir hocanın oturacağı yere raptiye diziyorlar. Ve tabii bu fark edilince bütün okulu sürüyorlar sınıfı.
0: Böyle bir hikaye var, evet.
1: Reşat Ekrem'in evet bulunduğu okulda oluyor bu. Ve sınıf arkadaşı da Sait Faik.
0: Evet.
1: Aynı dönemden arkadaşlar, sınıf arkadaşı Reşat Ekrem'le bu sebeple liseyi Bursa'da tamamlayıp İstanbul'a üniversite okumak için, fakülteyi okumak için geri dönüyor. Tabii çok kıymetli eserleri var Reşat Ekrem Koçu'nun ama bugün en çok bildiğimiz herhalde İstanbul Ansiklopedisi.
0: Hı.
1: Yakın zamanda Kadir Has Üniversitesi olmalı. Onlar SALT'la birlikte bir işbirliğinde bir web sitesine çevirdiler ve bu web sitesine bütün külliyatı topladılar. Bununla beraber Reşat Ekrem Koçu'nun terekesinden bulunan diyorum çünkü ne yazık ki onlar saçıldı ortalığa. Onu da konuşuruz birazdan. Bütün bu kayıtları alfabetik sırayla diziyorlar. Şimdi İstanbul Ansiklopedisi.org olarak dinleyicilerimiz girdikleri zaman bunu göreceklerdir. Açık erişimde çok büyük bir külliyat İstanbul Ansiklopedisi. Buna erişebilmek gerçekten büyük bir nimet şu anda.
0: İstanbul
1: Peki.
0: Ansiklopedisi deyince hemen bir parantez açsak. Bir sözlük gibi ya da geçmişimizde bizim o hani gazete kuponlarından biriktirip de aldığımız ve bizim küçüklüğümüzde
1: Evet.
0: onlardan gerçekten açık.
1: Ansiklopediler
0: Hani
1: vardı,
0: o günün
1: sözlükler.
0: Google'ı gibi
1: Tabii.
0: kullandığımız yani böyle bir şey mi gelmeli gözümüzün önüne? İstanbul'a ait bütün kavramların yer aldığı bir açıklama eseri midir?
1: Şimdi onu söyleyecektim ben de size. Bunun mahiyeti ne? Reşat Ekrem Koçu 1940 yılında bir İstanbul Ansiklopedisi hazırlamaya karar veriyor. Ve tabii bunun hazırlığı ve basımı çok büyük bir şey. Müellif kadrosunu yani yazarlar kadrosunu oluşturuyor. Ve burada hedeflediği şey İstanbul'un bir kütüğünü oluşturmak. Çünkü İstanbul aşığı ve Türkçeyi çok iyi kullanan bir tarihçi, bir yazar. Ahmet Rasim'den çok etkilendiğini biliyoruz. Ahmet Rasim'in İstanbul sevgisi Dilara destanları zaten. Yine aynı şekilde Ahmet Refik ciddi bir tarihçidir ve ondan da bu tarihçi gözüyle meseleleri değerlendirmeyi, bir taraftan da bunu edebi bir dille yapmayı hakikaten güzel sentezliyor Reşat Ekrem. Ancak 1940'ta buna karar verdiğinde tabii İkinci Dünya Savaşı var ve mali problemler var. Dolayısıyla bunun bastırılması bir problem haline geliyor. Peki ne yapmak istiyor İstanbul'un bir kütüğünü oluştururken Reşat Ekrem? İstanbul'daki bütün sokakları, dervişleri, meczupları, yangınları, selleri, aklınıza ne gelirse, bütün tarihi olayları, yazarlarını, şairlerini, hastanelerini, ibadethanelerini, sadece Müslümanların değil, Hristiyanların ve Musevilerin de aynı şekilde, mescitlerini, çeşmelerini, aklınıza gelebilecek her şeyi kayıt altına almak istiyor. Çok güzel illüstrasyonlar da var bu ansiklopedilerde. Önce fasikül fasikül çıkmaya başlıyor. İşte 15 günde bir çıkacak, ayda bir çıkacak gibi ilanlarla. Bir süre sonra yalnız basımı duruyor. Daha sonra yeniden başlatılıyor. Ama bu sırada Reşat Ekrem bakıyor ki bu iş sürdürülebilir değil. Ne yazık ki, ne yazık ki ailesinden kendisine kalan konağı satıyor. Hiç evlenmemiş Reşat Ekrem. Bir evlat edindiği Mehmet isimli bir genç var. Onu biliyoruz. Bu ailesinden kalma konağı satıyor ve bir kiralık eve geçiyor. Ömrünün kalan zamanını bu eseri tamamlamaya adıyor, ancak tamamlayamıyor. İstanbul Ansiklopedisi tamamlanmış bir eser değil. G harfine kadar basılabiliyor. Ancak dediğim gibi bu terekesinde var olanları orada Erol Uya Pazarcı onu da çok güzel anlatıyor. Artık faaliyeti sürdüremediği sırada dedi ki diyor Erol, ben bu koli koli olan notları en sonunda, bak görüyor musun şu evin karşısında bir boş alan var, burada yakacağım herhalde. Hocam yapmayın etmeyin eylemeyin dedik diyor, çünkü bir ömür. Ancak vefatından sonra bu evlat edindiği Mehmet isimli genç ne yazık ki bunları elden çıkarıyor. Ve bunlar ortalığa hakikaten saçılıyor kelimenin tam manasıyla. Sonra bir şekilde toplanıyor. Tabii bu İstanbul Ansiklopedisi.org sayfasına bakıldığında Reşat Ekrem'in eski yazıyla, Rika harflerle yani, Rika yazıyla diyelim, aldığı notları da görüyoruz. Tabii bunların her biri bir şey değil, bir madde değil, ama maddelerin taslakları. Aklına gelen, yazmayı düşündüğü bir takım küçük notlar, fişlemeler. Bunlar bile bizim için çok büyük bir kaynak şu anda. Neden? Sadece tarihçiler için değil, edebiyatçılar için değil, şehir tarihçileri, kültür tarihçileri, herkesi ilgilendirecek maddeler var burada. Diyelim ki 20. yüzyıl başlarında yazılmış, kaleme alınmış ve o dönemi anlatan bir romanla karşı karşıyayız.

0: Yunus romanı okuyoruz. Orada geçen bir sokak adı. Bakıyorsunuz gerçek. İstanbul Ansiklopedisi'ne baktığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Belki sonra değiştirilmiş sokak adları
1: Çok
0: var.
1: haklısınız.
0: Ya da roman kahramanı olarak karşımıza bir kabadayı çıkıyor diyelim ki. Bir bakıyorsunuz ki gerçek bir kahramanmış aslında. Reşat Ekrem'in notları sayesinde, ya yani onun bu gayreti sayesinde görüyoruz bunu. Tabii şunu söylemek lazım. Tamamlanabilseydi çok daha farklı bir şey ortaya çıkacaktı.
1: Ama
0: Ama
1: hocam düşünüyorum. Yani siz daha tamamlanmamış demeden önce, yani bunu bilmeden önce ben İstanbul'la ilgili bir sözlük nasıl tamamlanır sorusu kafamda şöyle bir, yani sözlük diyorum da yanlış anlaşılmasın, ansiklopedi tabii
0: evet.
1: ki. Şimdi arkadaşım da ekrandan açıyor, göz atma fırsatı da oluyor siz konuşurken. Ya böyle bir şey tamamlanamaz gibi geliyor zaten.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: çünkü İstanbul gerçekten hani mutlaka şimdi siz anlatırken evet dünya üzerinde bazı ülkeler ve şehirler var gerçekten bu kadar çok tarih yaşamış bir sürü din ve inanç ya da kültür ya da devlet üzerinden geçmiş. İstanbul da onlardan birisi. Bunu
0: Evet.
1: kabul etmek lazım. Belki Roma böyledir. Belki Mısır'da belli şehirler böyledir ama gerçekten muazzam bir şehir İstanbul ve Reşat Ekrem Koç'u acaba şu fikirden mi böyle bir şey yapmaya soyunmuştur diye de düşündüm. Kaybolacağını belki de. Yani o
0: Tabii
1: kadar
0: bir küç
1: değişime de uğrayan
0: tabii.
1: bir şehir ki
0: Tabii.
1: İstanbul. Belki gün gelecek ve bunlar unutulacak ve kaybolacak diye düşünmüştür.
0: Tabii. Bütün gayret burada
1: Değil mi?
0: aslında.
1: Ama
0: Tabii.
1: gerçekten bunu tamamlamak bir ömre sığar mı İstanbul için?
0: Sığdıramamış zaten.
1: İstanbul'u çok iyi bilen ya da orada yaşamış bir insan olmadığım halde sanki böyle bir öngörüyle yaklaşıyorum bu ansiklopediye.
0: Evet, ya mali sıkıntılar olmasaydı belki daha farklı bir
1: Tamamlayabilir
0: şeyle
1: miydi?
0: karşılaşabilirdik.
1: Bir engin deniz gibi geliyor bana. Yani
0: Gerçekten
1: bitmez.
0: öyle ve İstanbul Ansiklopedisi bakın tek eseri değildir Reşat Ekrem'in.
1: Tabii çok fazla eseri var.
0: Osmanlı Hanedanı'nı, padişahları
1: Evet.
0: anlattığı eserleri var. Evliya
1: Onlar da bir
0: Çelebi'nin,
1: derya deniz.
0: tabii
1: Yani.
0: Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin ilk 5 cildi olacak yanlış hatırlamıyorsam. Onu sadeleştirerek neşreden ilk kişi. Sonra Vehbi'nin Surnamesini sadeleştirerek neşreden yine ilk kişi. Vehbi'nin Surnamesi neden önemli? Surnameler Osmanlı'da bu modern edebiyatımızdan öncesinden yani Tanzimat öncesinden bahsediyorum. Surnameler düğünlerin, eğlencelerin, sünnet törenlerinin anlatıldığı
1: Biz yani.
0: minyatürlerle evet bezendiği eserlerdir aslında. Vehbi'nin Surnamesi de Lale Devri ne denk gelir. Lale Devri surnamelerindendir. O dönemin zaten saray eğlencesi çok farklıdır. Bilirsiniz, hatırlarsınız bunu. Bununla beraber düğünleri de çok görkemlidir, çok ihtişamlıdır. Ya böyle bir eseri mesela neşretmesi. Hakikaten bir deniz derya Reşat Ekrem. Türklerin giyim, kuşam ve süslenme
1: Tam
0: sözlüğü.
1: onu söyleyecektim. O da benim çok ilgimi çekti. Bu
0: Evet.
1: sizin yolladığınız
0: Bugün mesela bir metin okurken, incelerken biz bilhassa alan araştırmacıları için bir kumaşla, bir kıyafetle karşılaştığımız zaman diyoruz ki burada vardır. Ve hakikaten
1: gerçekten
0: karşılaşıyoruz
1: Türk
0: çoğunlukla.
1: giyim, kuşam ve süslenme sözlüğü. Yani
0: Evet.
1: bunun bir bilmiyorum eşdeğeri başka bir ülkede ya da bizde var mıdır süslenme sözlüğü? 1967'de yazılmış. Yani bunlara bakınca hani şunu da hatırlıyoruz. Ne kadar kültürü zengin. Yani bunu bu konuda kitap yazılması gerektiği düşünülmüş. Demek ki
0: Evet.
1: ne kadar derya, yani deniz derya diyoruz ama tarihimiz ve kültürümüz de o kadar yoğun ve dolu.
0: Çok.
1: Reşat Ekrem Koç'u da oturmuş buna kafa yormuş bir
0: Evet,
1: insan.
0: evet.
1: Çok önemli.
0: Müthiş bir folklorik malzeme de var aynı zamanda. Mesela bu İstanbul Ansiklopedisi'nde birden fazla Ahmet Ağa maddesi var. Şöyle küçücük bir Ahmet Ağa'yı okumak isterim müsaade
1: Tabii ki
0: ederseniz.
1: buyurun.
0: Yeniçeri ocağı kaldırıp Ahmet Ağa Vaybelim parantez içinde. Yeniçeri ocağı kaldırılıp Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni ordu teşkilatı kurulurken hassas süvarilerine trampet ustası muallimi tayin edilen zat. Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. Enderun ağaları arasından yetiştiği tahmin edilebilir. Bu Vaybelim Ahmet Ağa ile beraber yine o hassas süvarilerine Borazan ustası tayin edilen biri vardır ki onun da adı Ahmet Ağa'dır. Şimdi bu Ahmet Ağa

0: Allah'ın adamı aslında böyle bakınca,
1: kim bilir
0: değil
1: kaç
0: mi?
1: tane Ahmet Ağa vardır diye düşündüm
0: Evet,
1: ben de.
0: evet. Ve işte Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, yerine yeni ordu nizamı kurulduğunda bir trompet ustası hocası tayin edilmiş. Şimdi bakıyorsunuz, biz bunu bilsek ne, bilmesek ne, ama burada çok farklı bir duyuş var işte. Bir tarihe kayıt düşmek. Bunu İlber Ortaylı da gördük. Allah rahmet eylesin, yakın zamanda kaybettik İlber Hoca'yı. Hakikaten tarihi bize, birçok kimseye, tarihe biraz merak duyan ama bu alanda doğrudan çalışmaları olmayan pek çok kimseye tarihi popüler bir şekilde anlattı ve sevdirdi. İlber Ortaylı'nın belki daha eski bir versiyonu diyebiliriz Reşat Ekrem Koçu için.
1: Onun da atıfları çoktur Reşat Ekrem
0: evet.
1: Koçu'ya.
0: Mesela şunu biliyoruz. Ben vefatından sonra okumuş ve çok şaşırmıştım. Topkapı Sarayı'nda müze müdürlüğü yaptığı zaman, Topkapı Sarayı'nda görevliyken İlber Hoca belli zamanlarda, dini belli günlerde, Ramazan aylarına denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam, mutlaka soyu kesilmiş, yani artık sülalesinden kimsenin olduğu bilinmeyen harem ağaları için, aşçılar vesaireler için isim isim zikrettirerek Kur'an okuturmuş. Bu ne kadar farklı, ne kadar hoş bir duyuş değil mi? Yani bakınca ve el yazısıyla tek tek bunları yazarmış. Kendisi eliyle yazarmış. Şu isim var, bu isim var. Onlar için işte hayır yapılıyor, Kur'an okunuyor. Bu çok farklı bir duyuş. Çok farklı
1: evet.
0: bir incelik.
1: Görevi sadece görev olarak yapmamak aslında.
0: Evet, evet. Reşat
1: İmza
0: Ekrem'in
1: atmak.
0: De burada İstanbul Ansiklopedisi'nde düştüğü kayıtlar aslında biraz böyle şeyler. Yani diyorum ya, Allah'ın adamı, biz bunu bilsek ne, bilmesek ne. Ama o onu tarihe nakşediyor resmen. Böyle biri vardı, unutulmasın.
1: 2026'da biz Ahmet Ağa'yı konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Aslında Reşat Ekrem Koçu da amacına ulaşmış oluyor.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi yapılan işe, yapılan göreve kendi adını, imzasını atmak bence bu.
0: Evet.
1: Bir isim olmak, bir marka olmak belki. Eminim bu kişiler çok mütevazılar. İlber Ortaylı'yı tanıma şansını tabii ki bulduk ve çok şanslıyız ama
0: evet.
1: Geçmişteki birçok isim için söyleyelim. Eminim ki çok mütevazı insanlardı ki yakmaya kalkmış diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama iyi ki de yakmamış.
0: İyi ki yakmamış, tabii ki iyi
1: değil
0: ki
1: mi?
0: Yakmamış. Son olarak şunu söylemek isterim. Reşat Ekrem Koçu'nun Sahra-i Cedid Mezarlığı'na, İstanbul'da Sahra-i Cedid Mezarlığı'na defnedildiğini biliyoruz.
1: Anadolu yakasında.
0: Ama mezarı kayıp.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ne yazık ki. Yani hangisinin tam olarak onun kabri olduğu belli değil. Çok insanın içini yakan bir şey bu hakikaten.
1: Kaç yılında vefat ediyor hocam?
0: 1975.
1: Çok da eski bir tarih değil
0: Değil,
1: aslında.
0: Tabii değil.
1: O yüzden sordum tekrar.
0: Değil. Ne yazık
1: Çok
0: ki
1: acı.
0: Tam olarak kabri hangisi belli değil. Yani İstanbul'un
1: belki
0: kütüğünü
1: kimsesiz
0: tutmuş ömrünü.
1: olmasıyla ilgili olabilir. Hani bir çocuğu, belki bir
0: Kız
1: eşi
0: kardeşi
1: olsaydı.
0: var
1: Var mı?
0: aslında. Evet, ama kız kardeşiyle vefatında küsler. Onu biliyoruz.
1: Zannediyorum o şekilde defnedildi.
0: İşte evlatlık, oğlu var. Evlat edindiği Mehmet var. Ama demek ki işte çok peşine düşünmemiş. Bu çok insanın içini yakan bir şey hakikaten.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ama tabii ki yeri belli olmasa da zihnimizde yeri, kalbimizde yeri var. Ne güzel
0: Evet.
1: şeyler konuşturdu bize bugün. Anlattık dinleyicilerimize de. Şimdi artık teknolojiden faydalanarak internet üzerinden de İstanbul Ansiklopedisi'ne ulaşabileceklerini
0: Tabii,
1: hatırlatalım
0: tabii. Satın
1: dinleyicilerimize.
0: almak artık hem çok çok çok zor, bulabilmek çok zor çünkü. Önce fasiküller, sonra ciltler halinde basıldı. İstanbul Ansiklopedisi G harfine kadar. Bir kere artık şey, nadir eser grubunda, çok maliyetli. Ama iyi ki dijitalleştirildi,
1: Evet.
0: aktarıldı.
1: Çok önemli bir
0: Böylece
1: hamle yapılmış.
0: rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Evet,
1: Çok
0: elimizin altında bir
1: teşekkür ediyoruz
0: hazine
1: hocam.
0: var.
1: İsmi geçti. Hem İlber Ortaylı'yı hem Reşat Ekrem Koçu'yu rahmetle ve sevgiyle analım. Tarihimize, kültürümüze katkısı olan herkesi de kaybettiğimiz tüm hocalarımızı, bilmiyorum yazarlarımız olur farklı alanlardan, şehir aşıkları olur. Onları da anmış olalım buradan. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik. Vaktiniz olursa göz atmanızı rica ediyoruz efendim. Hem Reşat Ekrem Koçu'nun hayatına hem de İstanbul Ansiklopedisi'ne.
2: Güncel.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Memleket Treni'nde çok kıymetli bir konuğumuz var. Yazar ve sosyolog Profesör Doktor Ümit Meriç'i ağırlıyoruz telefon hattımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: Şimdi babanız merhum Cemil Meriç'le olan hatıralarınızdan da biliyoruz. Siz İstanbul'un asıl o güzel günlerini, zerafetli günlerini, adabını, kültürünü o sohbetlerle yaşayarak büyüdünüz. Biz istiyoruz ki sizden o İstanbul'u biraz dinleyelim. Nasıl anlatırsınız bize?
1: Evet. İstanbul'u anlatmak için bir ilim dalı kurmak lazım.
0: Değil mi?
1: Evet, yani İstanbul tek başına dünya tarihinin özetini taşıyan, dünya tarihine yön almaktan çok dünya tarihinden ona yön veren bir belde. Dolayısıyla İstanbul'un tarihi bir şehrin tarihinden çok daha fazla bir şey. Benim tabii yetiştiğim çevre itibarıyla ben Rodos heykeli gibi bir ayağı Osmanlı'da, bir ayağı Cumhuriyet'te olan nesillerin ortasında büyüdüm. Yani mesela annem bir Osmanlı kızıydı. 1905 Beyrut doğumlu. Babam yine bir Osmanlı torunuydu. 1916 Antakya doğumlu ama Fransız sömürgesi olan bir Antakya bu. Yani evvela bir imparatorluğun bütün tecrübesi İstanbul'da toplanıyordu. İstanbul bir gönül havzası, bütün kültür ve irfan ırmakları oraya akıyor idi. Dolayısıyla şehri tek başına kendisiyle açıklamak mümkün değil. Tasavvur buyurunuz ki bu şehir kuruluşu döneminde çeşitli rivayetler olan ama işte Atik Yarımadası'ndan gelmiş olan insanlar tarafından ilk defa bugün Kurbağalı Dere dediğimiz ırmağın içine yerleşen, yani Fikirtepe'ye doğru uzanan mekana yerleşen insanlar tarafından kurulmuş. Daha sonra bugün Kadıköy dediğimiz Kalkedon, daha sonra Körler Ülkesi olarak vasıflandırılan, çünkü karşı sahildeki Topkapı'nın ve Haliç'in güzelliğini fark etmemiş olan insanların yaşadığı bir mekan. Ve nihayet tarihi yarımada dediğimiz o üçgen üzerinde kurulan ve bugüne kadar dünya tarihinde hep başında bazen görünen bazen görünmeyen bir taç ile bugünlere kadar gelen bir şehir üstü şehir İstanbul. Dolayısıyla ben bir manada o imparatorluk bakiyesinin de içinde büyüdüm. Mesela annem çocukluğu Yeşilköy'de geçmişti. Rum arkadaşlarından Rumca öğrenmişti. Tasavvur buyurun, yani bir şehirde kaç dil konuşuluyor demek ki. Ve çocuklar mahallede birbirleriyle arkadaşlık yapıp birbirlerinin dilini öğreniyorlar. Daha sonraki yıllarda, yani aşağı yukarı işte Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde, o imparatorluktan gelen kimlik ile, asırlık kimlik ile yeni kurulan Cumhuriyet'in kimliği aynı insanlarda buluşuyor. Onun için konuşmamın başında Rodos heykelini söyledim. Yani beni ve benim kuşağımı yetiştiren anneler, babalar, imparatorluktan cumhuriyete geçişin hem zorluklarını hem de güzelliklerini yaşamışlardır.
0: Çok doğru.
1: Elbette ki cumhuriyetin temelleri Osmanlı Devleti'ne uzanıyor. Dolayısıyla biz dilimizle, musikimizle, mimarimizle, edebiyatımızla hala Osmanlı'nın devamı olarak yaşamaya devam ediyoruz bu şehirde. Yani İstanbul bin bir türlü güzelliğin kendisine aktığı, orada yeni bir sentez yarattığı bir şehir. Bu itibarla yani benim büyüdüğüm çevreden bahsederken ben mesela çocukluğumun geçtiği Çengelköy'de evimizin karşısında Rum yetimhanesi vardı. Ben oradan bir Rum arkadaşla büyüdüm, oynadım. Yani sadece annem değil, ben de 1950 yıllarının İstanbul'unda aynı mahallede bir Rum çocuğuyla arkadaşlık ettim. Okuduğum okul Şişli Terakki'ydi, ilk 4 sınıfı. Sınıfımızda hem Yahudiler, hem Ermeniler, hem İstanbul'un seçkin ailelerinin çocukları, hem de Anadolu'nun eşraf ailesinden gelen çocuklar vardı. Yani bir harita idi sınıfımız. Bir manada imparatorluğun devamıydı. Nişantaşı'nda olması ve Selanikliler tarafından kurulmuş bir okul olması da muhakkak bunda etkiliydi. Ama bu seçilmiş bir atmosfer değildi. Yani bir ilkokulda çok farklı inançlara ve geçmişlere sahip ailelerin çocukları bir arada eğitim görebiliyorlar idi. Benim tabii ailem dolayısıyla babamın bir entelektüel olması ve entelektüel çevreyle temas halinde olması evimize birçok ülke kültürümüzü, edebiyatımızı temsil eden çehrenin gelip gitmesine sebep olmuştu. Ben mesela evimizde Hasan Ali Yücel'i gördüm.
0: Yani, ne güzel.
1: Bir dönemin evet maarif vekili.
0: Evet.
1: Ya da mesela Salih Zeki Aksu adlı bir şair. Ya da daha sonraki yıllarda Oktay Rıfat, Celal Sılay, Kemal Tahir, Ekrem Hakkı Ayverdi, Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı. Bunlar bugün yeni kuşakların eserlerini okuyup Türkçenin keyfini demledikleri imzalar.
0: Evet.
1: Şu halde İstanbul bütünüyle değerlendirdiğimizde bugünün İstanbul'u elbette ki gecekondulardan çarpık yapılaşmaya geçen 3-4 katlı ve sağlamlığı şaibeli olan bir yerleşimden bir apartmanlar zinciri, arkasından bir villalar zinciri ve en sonunda işte TOKİ'nin, Emlak Bankası'nın çeşitli inşaatları, firmalar ve bunların içinde oturan insanlar. Şimdi mesela İstanbul adabına göre ayakkabılar dışarıda bırakılmaz. Ama
0: evet,
1: görüyoruz ki birçok apartmanda merdivenleri çıkarken dairelerin önünde gelenler giderler ayakkabılarını bırakmışlar. Bu biraz Anadolu neslinin diyelim terbiyesinin İstanbul'a uyarlanması. Normal şartlar altında yani ayakkabı dışarıda bırakılmaz, içeri alınır, işte münasip bir yere konur, misafire terlik verilir. Ama tabii şimdi bu bizim namaz kılınan evlerin içerisine ayakkabıyla girilmemesi noktasından hareketle bizim hayatımızda yer alan bir davranış.
0: Evet.
1: Ama şimdi mesela İstanbul'da ayakkabıyla girilen evlerin sayısı artmaya başladı. Bu da bir batı etkisi. Şimdi bütün bunların ötesinde insanların birbirleriyle konuşurken siz sigasıyla birbirlerine hitap etmeleri söz konusuydu. Yani sen ancak çok yakın insanlar arasında olabilir idi. Ben mesela anneme ve babama hiçbir zaman sen diye hitap etmedim. Yani bir hidayet mahkemesi reisinin kızı olan annem Kandilli Kız Lisesi'nde ve Erenköy Kız Lisesi'nde ve Darülfünun'da okuyup oradan mezun olmuş olan annem

0: hem İstanbul Türkçesine hakimiyetiyle hem de İstanbul'un zerafetiyle hayatını bizlere anlatan bir insandı. Ve yani hatırlamıyorum ama küçüklüğümden beri annem bize kendisine ve babama siz diye hitap etmeyi öğretmiştir. Bu yüzden ben mesela çok sevdiğim insanlara da o kadar zor sizden sene geçerim ki artık o dostum isyan eder. Ya Ümit biz seninle ne kadar zamandır dostuz. Hani bu samimiyetimizin hakkıdır senin bana sen demen diye. Onlar bana senle hitap ederken ben hala o annemden almış olduğum alışkanlık ya da terbiyeyi sürdürerek sizden sene bir türlü geçemem. Şimdi tabii bütün bunların muvacihesinde Erol Güngör'ü hatırladım. Allah nurlarda yatırsın. O biliyorsunuz Anadolu'nun bir ilinden gelmiştir. Şimdi kendisi oranın bir alim ailesine mensup olmakla beraber Anadolu terbiyesiyle İstanbul terbiyesinin bazı yerlerde birbirini tamamladığını, bazı yerlerde birbirine ters düştüğünü gösteren bir örnek olarak hatırladım. Erol Güngör bir üniversite talebesi olarak İstanbul'a geldikten sonra böyle bir büyükler meclisine dinleyici olarak katılmış henüz bir üniversite öğrencisi. O mecliste kimler var bilemiyorum ama muhakkak işte Ergun Göze, Ahmet Kabatlı efendim gibi büyük o dönemin yazar kalemlerinin de olduğu bir meclis. Büyüklerden birisi Erol Güngör'e rahmetliye nasılsınız evladım diye soruyor. O da teşekkür ederim efendim siz nasılsınız diyor. Şimdi bu biraz havada bir soğuk rüzgarın esmesine yol açıyor. Çünkü çıkarken o mecliste bulunan bir büyük Erol Güngör'ün kulağına eğilip evladım diyor. Büyükler küçüklere hatır sordukları zaman küçükler teşekkür ederim efendim iyiyim derler. Ama siz nasılsınız diye büyüğe soramazlar diyor. Şimdi bakın bu bir İstanbul adabı. Tabii çoktan unutulmuş olan bir adab. Ama böyle bir İstanbul'un kendine mahsus bir aurası var idi. Şimdi bilmiyorum sorunuza yeterince tatminkar bir cevap verebildim mi?
1: Çok güzel cevap verdiniz efendim. O kadar güzel ki tabii ki benim yaşım itibariyle biraz uzak bana ama öyle güzel dinledim ki keşke o günler yani o dediğiniz adap, o kültür onlar biraz daha geri gelebilse ne kadar güzel olur ama dediğiniz gibi bu göç ya da batının etkisiyle değişen, hızlı iletişimle değişen çok fazla şey var artık.
0: Evet.
1: Ama İstanbul hala gönlümüzde çok başka bir yere sahip değil mi Ümit Hanım?
0: Buna hiç şüphe yok. Napolyon'a ya da Baron de Tott'a atfedilen bir cümle vardır. Dünya, ki bugün aşağı yukarı 200'e yakın devlet var. Dünya tek bir devlet olsaydı, başkentinin, payı tahtının İstanbul olması lazım gelir idi. Bu cümle bence İstanbul'da yaşayan bütün İstanbulluların şuurunda ebeden yer etmesi gereken bir cümle. Yani biz bir dünya devletinin merkeziyiz aslında manevi olarak. Çünkü tasavvur buyurun tabii ki çok büyük medeniyetler kurulmuştur dünya üzerinde. Yani Toynbee Çin'den, Hindistan'dan, İslam'dan başlayıp böyle doğudan batıya doğru sayar medeniyetleri. Sınıflandırır, tasnif eder. Ama bu sınıflandırmada bütün yani doğunun batısında bakın İstanbul. Anadolu için de aynı şeyi söyleyeyim. Doğunun batısında, batının doğusunda, kuzeyin güneyinde, güneyin kuzeyinde. Yani İstanbul bir manada dört tarafa kollarını açmış olan bir şefkat abidesi gibi. Buna bağlı olarak da İstanbul'un isimlerinin çokluğundan bahsedilir. Gerçekten de yani Vikinglerden Slavlara kadar, Araplardan Musevilere kadar her kavim İstanbul'a kendi dilinde bir isim de vermiştir. Bu bir yerde

0: İstanbul'a karşı duyulan aşkın diyeyim ya da cazibenin tezahürüdür. Çünkü mesela Rusça'da İstanbul'un adı Çarigrad'dır. Hatta Ömer Seyfettin'in böyle çok tatlı bir hikayesi vardır. Bir delikanlıyı anlatıyor hikayede. İşte bir konakta oturuyor ama bitişikte gayet yakın bir başka konak daha var. Oraya da bir hanım kız misafir gelmiş. Sabahları panjurları açıyor kız. Bu delikanlı da onun orada olabileceğini tahmin ederek o da açıyor. Bakıyor ki kız orada. Ona bakarken böyle sarışın mavi gözlü pek hoş bir kız. Delikanlı aşk hissediyor o kıza karşı. Kız da ona şarkı söylüyor. Ama söylediği şarkı şu. Naş, naş, Çarigrad, naş. Bu ne demek? Olacak, olacak, İstanbul bizim olacak. Şimdi delikanlı anlamıyor tabii Rusça'da. Ve o da bunu söylemeye başlıyor. Şimdi bu komik bir hikaye ama dediğim gibi yani İstanbul'un sahip olduğu geçmişi ve geleceği itibariyle sahip olmuş olduğu kıymet dolayısıyla İstanbul'un üzerinde gözleri olan birçok başka
1: Tabii ki.
0: Ne diyelim iştahta var. İstanbul'un kıyamete kadar bizim olmasını, Ezan-ı Muhammedilerin beş vakit semavata yükselmesini eğer arzu ediyorsak ve bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsak muhakkak ki İstanbul'u çok iyi bilmemiz lazım.
1: Çok
0: Yani
1: haklısınız.
0: İstanbul'da yaşamak İstanbul'u olmak için kafi değil.
1: Çaba göstereceğiz.
0: İstanbul'un evet yani ben geçen gün üniversitenin açılışında Cemil Bilsel Salonu'nda bir konuşma yaptım. 1600 tane yeni gelmiş İstanbulluya, yeni öğrencilerine İstanbul Üniversitesi'nin ve onlara bu şehirde yaşamak bir liyakattır. Bu liyakati kesbetmek için sizlerin İstanbul'u gezmeniz lazım. İstanbul'un bütün mekanlarına girip çıkmanız lazım
1: Evet.
0: dedim.
1: Süremizin
0: Çünkü
1: sonuna geldik Ümit Hanım. Çok güzel
0: tamam.
1: anlatıyorsun ama kusura
0: Ha, sağ
1: bakmayın.
0: olun.
1: Çok teşekkür
0: Pekala.
1: ediyorum.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ev sahibi ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen kongreye 108 ülkeden yaklaşık 7000 yetkili katılıyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı. Erdoğan, Ay araştırma programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve aracın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetinin tamamlandığını söyledi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babil Mendeb'in kontrolünün ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'a saldırılarını sıklaştırdı. Kral Halit Havalimanı ve enerji altyapıları hedef alındı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Meloni, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. Nepal hükümeti, Ağustos ayında yaşanan ve en az 1455 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Felaketin vurduğu bölgelerde hala 5200'den fazla kişiye ulaşılamıyor. Çorum Hattuşa'daki Büyük Kale kazılarında bulunan çivi yazılı bir tabletin Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Barış'ın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduklarını, bu keşfin Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Ve spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasman

0: Anda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya ise puanını 7'ye yükseltti. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerindeki para transferi tespit edildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 22 derece, yine parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Sofya 23, Bern 22, Brüksel 21, Saraybosna 24, Tiran 25, Üsküp 26, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 20, Paris 24, Kopenhag 17, Kerkük 35, Bakü 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 6 Ekim 2026 Salı, yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Ali Şahin, mikrofon başındaysa ben İpek Önder. 11.50'ye kadar Türk'ten ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazeteleriyle başlayacağız. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçe'ye bağlanacağız. Son gelişmeleri dinleyeceğiz. Sonrasında da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, Ankasam danışmanı ve İsmail Gasparalı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Sabah gazetesiyle turumuza başladık. Somali'de uzay limanı kuruyoruz. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirten Başkan Erdoğan, Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini attık. Uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Aynı şekilde uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır, dedi. Ekonomi dünyasından bir haber paylaşalım. Enflasyon 58 ay sonra %30'un altında. Eylül'de %1.84 ile beklentinin altında kalan enflasyon yıllık bazda da %29.73'e indi. Böylece 2021'in Kasım ayından bu yana yıllık enflasyon ilk kez %30'un altına gerilemiş oldu. A Ligi'nde duvara tosladık. A Milli takımımız İtalya deplasmanından da mağlup ayrıldı. Uluslar A Ligi 1. grupta puansız son sırada kalan Ay Yıldızlı ekibimiz Kasım ayında da Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Hürriyet gazetesine geçtik. 3 kritik isim Mekke zirvesinde başlığına detaylarını sizlerle paylaşalım. Mekke anlaşması kapsamında oluşturulan stratejik, siyasi ve savunma komitesi, Husi saldırıları sonrası Yemen'deki krizin tırmandığı bir dönemde Riyad'da kritik bir toplantı yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun heyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleriyle bir araya geldi. Toplantıda Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları kınandı. Kolektif savunma taahhütlerinin hızla uygulanması için askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a konuşlandırılması yönelik tedbirlerin alınması da kararlaştırıldığı denilmiş haberin detaylarında. 1.9 milyar TL iade ediyor. Fona para yatırıp katlayan isimlerden eski bakan Fatma Betürsayan Kaya ile kocası İlyas Kaya elde ettikleri 1 milyar 860 milyon lirayı iade için açılan hesaplara yatırıyor. Kaya'nın başvurusu üzerine çiftin hesaplarındaki bloke savcılığın yazısıyla kaldırıldı. Paranın TMSF tarafından açılan iade hesabına bugün geçmesi bekleniyor. Brezilya'da Trump etkisi mi? Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Trump'a yakın kampanyalarında ABD bayrakları kullanan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro %47 ile sürpriz yaptı. Devlet başkanı Lula da Silva %45'te kaldı. %50 alan olmadığı için de yapılacak ikinci tur 25 Ekim'de gerçekleşecek.

0: Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attı. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladı. 2.4 milyar avroluk dev sözleşme ile çelik kubbe daha da güçlenecek. Bu sözleşme Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki tek seferde yapılmış en büyük sözleşme niteliği taşıyor. Aselsan'ın çok katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbe kapsamında hava savunma projeleri için SSB ile 2026'da imzaladığı sözleşmelerin toplam değeri ise 7 milyar avroya yaklaştı. Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan hisseleri de son bir yılda yatırımcısına yaklaşık %74 kazandırdı. Askeri destek görüşüldüğü Mekke Ortak Savunma İttifakı kritik bir toplantı için dün Riyad'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası Mekke İttifakı kurumsallaşacak açıklaması yaptı. Fidan, askeri ve teknik konuların yanı sıra Suudi Arabistan'ın savunması yönelik destekleri görüştük, sorunun barışçıl yollarla çözülmesini ele aldık ifadelerini kullandı. Sevkiyat savaş öncesine döndü. Başlığının detaylarını paylaşalım. İran hariç Orta Doğu'dan haftalık ortalama petrol sevkiyatları ABD ve İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez savaş öncesi günlük yaklaşık 18 milyon varillik seviyeyi aştı. Bu akışların da yaklaşık %40'ının Hürmüz Boğazı'nı geçmeden gerçekleştirildiği öğrenildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Yeni Şafak gazetesine geçtik. Riyad'dan 100 uçakla destek, Yemen'de en büyük karşı saldırı. Husilerin Babürmendeb Boğazı'nı kontrol edecek kadar ilerlediği Yemen'de önceki akşamdan bu yana denklem değişti. Yemen ordusu, Yemen Şafağı adını verdiği operasyonla Sana ve Babürmendeb başta olmak üzere birçok cephede Husi mevzilerini hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda 100 uçakla Yemen ordusuna destek verip 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı. Yemen hükümeti Babürmendeb'i geri aldığını duyurdu ancak Husiler Babürmendeb hala bizde açıklamasını yaptı. CHP'de tek çatı için özelle gizli temas CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların iddiasına göre eski delegelerle kurultay yapılmasını isteyen bazı isimler yeni parti lideri özelle gizli temas yürütüyor. Hedef kurultayda Kılıçdaroğlu ve ekibini saf dışı bırakarak CHP ile yeni partiyi tek çatı altında birleştirmek. Göksel Ersoy vefat etti. Türk sinemasının altın çocuğu.

lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçının vefatı sinema camiasında üzüntüyle karşılandı. Arsoy için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Akşam gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Soykırımcının alçaklıkta sınırı yok. Yahudi işgalciler Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'ne girip şarkılar eşliğinde dans etti. Küstahlığa tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Çelik, insanlık dışı saygısızlığı lanetliyoruz dedi. Tahıl gemisine İHA'lı saldırı, İtalya'ya tahıl götüren Türk bandıralı gemi Romanya çıklarında vuruldu. 2 mürettebat öldü, 11'i de yaralandı. Kiev, Rusya'yı suçladı. Tıp Nobel'i 3 isme beyin hücrelerinin ışıkla kontrolünü sağlayan optogenetiğin temelini atan Dizeroth, Nagel ve Hegeman'a Nobel verildi.

0: Dış Basın.
1: İran'ın Mehr Haber Ajansı'na göre İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdullahi, ülkesine yönelik yeni bir saldırı ihtimaline karşı değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunması halinde savaşın genişleyeceğini savunan Abdullahi, İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyarete atıf yapan Abdullahi şöyle devam etti. Siyonist çetenin başının bölgede bulunması ve İran'ın nükleer programının askeri aşamaya geçtiğini belirtmesi kuruntudan ibarettir. Koyun postuna bürünmüş, kurt rolü oynamaktan geri durun ve İran'ın nükleer tesisleri hakkında temelsiz açıklamalar yapmaktan kaçının. İsrail Ordu Radyosu, Başbakan Netanyahu'nun daha çok ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirterek daha fazla gemi ve deniz aracı alacaklarını söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Katz ve donanma komutanlarıyla Aşdod deniz üstünde bir araya gelerek briefing aldığını açıkladı. Netanyahu, burada yaptığı konuşmada Hürmüz ve Babilmendeb boğazlarını örnek göstererek deniz alanının fiilen uluslararası bir savaş alanı haline geldiğini savundu. İsrail'in Akdeniz'deki deniz alanlarının, limanlarının ve deniz trafiğinin tehdit altında olduğunu savunan Netanyahu, güvenlik yetkililerinden daha fazla ekipmana ihtiyaç duyduklarını duydum, ülkeye 6. denizaltı geldi ve daha fazlasını istiyorlar, daha fazla gemi ve burada ayrıntılarına girmek istemediğim başkaca araçlar ifadesini kullandı. CNN International'ın haberine göre ABD, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer hava bombardıman uçaklarını henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle ABD'deki ana üslerine geri çekti. ABD'li yetkililer uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan ABD'ye geri götürülmesinin oldukça sıra dışı ve kritik bir adım olduğunu vurguladı. Uçakların geri çekilme kararı üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi. 27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmış, araçlarında patlayıcı bulunmaması üzerine kefaletle serbest bırakılmışlardı. İngiltere Başbakanı Burnham, olayın arkasında İran'ın bulunduğuna dair ellerinde güçlü emareler olduğunu açıkladı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: İngiliz gazetesi The Guardian, İspanya Başbakanı Sanchez'in konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladığını yazıyor. Sanchez, seçim kararını düşünme zamanı olarak gösterdiği hafta sonunda partisinin önde gelen isimleriyle görüş alışverişinde bulunarak aldığını ifade etti. İspanya Devlet Başkanı Kral 6. Felipe ile görüştüğünü aktaran Sanchez, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplanarak meclisin

0: edilmesi kararını alacağını ve 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini bildirdi. İspanyollara seslenen Sanchez şunları aktardı. İktidarda olduğu her yerde gerilemeye neden olan aşırı sağcı dalgaya katılmak mı, yoksa İspanya'ya daha geniş bir ilerici çoğunluk kazandırıp İspanya'nın açıklık ve sosyal adaletin kalesi, barış, feminizm ve refah için küresel bir ölçüt olarak kalmasını sağlamak mı istediğinize karar vereceksiniz. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geoffrey, France 2 ve France Inter kanallarında katıldığı programda eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle liselerin günlerdir sürdürdüğü eylemleri değerlendirdi. Şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde 24'ten fazla okulun ateşe verildiğini bildiren Geoffrey, hasar gören yaklaşık 500 okulda bugün eğitime kısmen ya da tamamen ara verileceğini açıkladı. Geoffrey, lise eylemlerinde 78 eğitim görevlisinin yaralandığına dikkati çekerek öğrenciler ve öğretmenler için gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını dile getirdi. Başkent Paris ve çevresindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan eylemler farklı şehirlere ve okullara yayılmıştı. Eylemlerde eğitim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Rus TASS haber ajansına göre Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görevli bir çalışanda nedeni belirlenemeyen zatüre tespit edildiği bildirildi. İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada Sibirya ve Uzak Doğu Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nün bir çalışanının hastalanması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtildi. Çalışana nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada kapsamlı incelemeler sonucunda hastadan alınan örneklerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada Irkutsk bölgesiyle Irkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durum istikrarlıdır ifadelerine yer verildi. Güney Kore Ajansı Yonhap'ın haberine göre Güney Kore 21 Eylül'de ülkeyi Kuzey Kore ile ayıran askerden arındırılmış bölgede yapılan arama çalışması sırasında 3 subayın yaralanmasına neden olan patlamanın ardından Kuzey Kore'nin özür dilemesini talep etti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada patlama sonrası elde edilen mayın parçalarının Kuzey Kore'deki antipersonel mayın plastiği ile uyuştuğu öne sürülerek bu ülkenin bölgeye kasıtlı olarak mayın yerleştirdiği savunuldu. Mayınların temizlenmesi için ordunun operasyon başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada Güney Kore ordusu mayın patlamasında yaralanan askerler için Kuzey Kore'nin samimiyetle özür dilemesi ve ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yerleştirilen mayınları derhal temizlemesi çağrısında bulunmaktadır ifadesi kullanıldı. Dış basında öne çıkan haberleri aktardık. Mikrofonlarımız İpek Önder'de.
2: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bizlerle birlikte.
3: Atina'dan merhabalar. Bugün yine Yunanistan gündeminden notlarımızla sizlerle birlikteyiz. Yunanistan'ın en büyük dostu İsrail'den sonra sırtını yasladığı ülkelerden bir diğeri de Fransa biliyorsunuz. Milyarlarca avroluk silah satın aldılar Fransa'dan. Fırkateynler, savaş uçakları satın aldılar. Hatta şu sıralar gündemi epey meşgul eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan arasındaki sualtı elektrik kablo projesi var biliyorsunuz. Bu projeyi Fransızların patronluğunda yapmak üzere anlaştılar. Fransa da Yunanistan'a her türlü rahat olun biz sizi koruruz arkanızda koskoca Fransa var tarzı motive ediyordu. Ancak Türkiye ile Fransa arasında geçtiğimiz günlerde bir anlaşma imzalandı. Savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki yani Türkiye ile Fransa arasındaki savunma işbirliğinin daha ileri bir seviyeye taşınması hedefleniyor. Bu durumun Atina'da yarattığı hayal kırıklığını tahmin edebiliyordur dinleyicilerimiz. Bu anlaşma Yunanistan için ihanet başlıkları atıldı Yunan basınında.

0: tarihin tekerrür ettiğini 1920'de Yunan ordusu Anadolu'dan çekilirken Fransızların onları yalnız bırakması gibi şimdi de Türk tehlikesi karşısında yalnız bırakıldıklarını yazdılar. Yani en iyi müttefikimiz bizi sırtımızdan bıçaklıyor yorumu yapıldı Yunan gazetelerinde. Atina için alarm zillerinin çaldığı belirtildi. Şunu da söyleyelim, geçtiğimiz Mayıs ayında Fransız Safran şirketiyle Baykar arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması da Atina'da büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendirilmişti, hatırlayacaksınız. Konu Yunan Meclisi'ne taşınmıştı. Atina Fransa nezdinde girişimde bulunarak Paris'ten resmi bir açıklama bile talep etmişti. O zaman da büyük ihanet, sırtımızdan vurulduk başlıkları atılıyordu. Bugün yine atılıyor. Değişen bir şey yok diyelim ve Yunanistan gündeminden bir diğer başlığımıza geçelim hemen. Yunanistan'ın bugün önemli bir ziyaretçisi var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Atina'ya geliyor. Beklentiler de çok yüksek. Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri stratejik diyaloğunun 6. turu yapılacak. Gündemde işte savunma, enerji güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak ve tabii görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri de F-35 savaş uçakları olacak. Yunanistan ABD'den sipariş edilen 20 adet F-35'in teslimat takvimini ve uçakların hangi silahlarla donatılmış olacağını netleştirmeye çalışacak. Bu 20 adet F-35 tabiri caizse şu an için boş kasa olarak Yunanistan'a teslim edilecek. Anlaşma bu şekilde. Şimdi Yunan basındaki yorumlara göre Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler de görüşmenin gündemini taşımaya çalışacak Yunanistan. Egemenlik alanları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara ve Atina arasında nasıl bir denge kuracağına dair beklentiler Yunan tarafında çok yüksekte. Bir de tabii elektrik kablosu konusu var. Az evvel de bahsettik ondan. Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi elektrik bağlantısı projesinde Atina Fransızlarla işi yürütüyor. Ancak ABD'den de Türkiye'den izin alınması konusunda destek isteyecekler. Biliyorsunuz bir de Dikey Koridor isimli bir proje var. O da konu başlıklarından birisi Rubio'yla konuşulacak. Yunanistan'dan başlayıp Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Moldova, Ukrayna ve son dönemde katılan Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkeleri yani kuzey-güney ekseninde birbirine bağlayan bir doğal gaz taşıma ve LNG tedarik güzergahı bu Dikey Koridor. Bu proje ABD tarafından destekleniyor ve Amerikan LNG'si taşınacak bu hattan. Dolayısıyla Yunanistan Doğu Akdeniz hattına da ABD'yi çekip iki projeyi ABD üzerinden birbirine bağlama fikrini daha cazip bir paket olarak sunmak istiyor bu görüşmelerde. Dolayısıyla bugün ve yarın devam edecek olan Rubio ziyaretinde paketin içinde birçok konu başlığı olacak. Görüşmelerden çıkan sonuçları izleyip göreceğiz ve dinleyicilerimize Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve bugünlük Yunanistan'ın başkenti Atina'dan sözü size bırakalım.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü bizlerle beraber de aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de stüdyomuzda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, ANKASAM danışmanı İsmail Gasparalı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Çelik.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları nedeniyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında dün Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi Riyad'da. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma, dışişleri ve genelkurmay başkanlarını buluşturan çok önemli bir zirveydi. Bu zirvenin önemine dair değerlendirmelerinizi almak isteriz.
2: Tabii İpek Hanım, öncelikle 5 Ekim'deki Riyad toplantısının ana temeli, bence en önemli asıl muhteva içeren kısmı alınan kararın niteliği. Toplantının yapılmasından ziyade toplantının sonucu çok çok daha önemli. Bu tip bölgesel stratejik güvenlik kompleksleri iddiasıyla ortaya konan kurumsal yapıların rutin toplantıları yapmasını artık biz sıradan olağan bir gelişme olarak ele alırız güvenlik çalışmalarında. Bunların kararlarına yoğunlaşırız. İşte burada da kararın ciddi anlamda dikkati cezbettiğini görüyoruz. Nedir bu? Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hattında mutabık kalınan bir askeri kuvvet olgusu olduğunu gördük. Yani bu Mekke Anlaşması ilk tesis edildiği zaman uluslararası kamuoyunda da bir takım bu ittifakın

0: karşı duran devletlerin, aktörlerin eleştirileri, uzmanların da eleştirileri çok işlevsel olamayacağı yönündeydi. İşte NATO'ya rakip, NATO'nun muadili şeklinde algılanıp bir teraziye, tartıya konulduğunu görüyorduk. Esasında Türkiye'nin de defaatle vurguladığı gibi NATO'ya alternatif değil ama çok vektörlü güvenlik kompleksi içerisinde yeni bir güvenlik mimarisinin tesisiydi ve ilk ciddi sınavını da bugünkü jeopolitikte vermeye başladı. Burada da ne oldu? Hızlı bir şekilde Suudi Arabistan'a asker konuşlandırılması kararı tatbik edildi. Bu çok çok önemli. Neden önemli? Bir yandan askeri entegrasyon, diğer yandan kolektif savunma sisteminin hem siyasi irade bakımından hem saha pratiği bakımından stratejik anlamda tesis edildiğini bize gösteren bir karardır. Bu anlamda Körfez güvenliği başta olmak üzere bölge jeopolitiğinin güvenlik mimarisinde Mekke Anlaşması artık teorik bir savunma zemini veya düzlemi değil, pratik bir şekilde operasyonel bir güvenlik opsiyonu olarak kendini gösterdi. Yani somut bir çıktı ortaya kondu ve bu somut çıktı artık kurumsal bir mekanizma şeklinde işlevsellik kazanmaya başlıyor. İşte bir Pakistanlı isim de biliyorsunuz kurumsal yapılanmada yetkilendirildi. Şimdi tarihte bunun örneklerini görebilirsiniz. Mesela bir Sadabat Paktı örneğini görebilirsiniz. 1955'lerde Bağdat Paktı örneğini görebilirsiniz. Mesela Bağdat Paktı'nın temel mantığı Sovyetler Birliği'nin o dönem itibarıyla.
1: Balkan Paktı
0: Balkan
1: gerçekleşti.
0: Paktı vardı mesela.
1: Evet.
0: Hani bu dış tehdidin, bölge dışı tehdidin ve küresel ölçekte bir aktörün tehdidinin savuşturulması, bu tehdide karşı bir caydırıcılık oluşturulması amacıyla tarihte de yapılan bir takım bölgesel güvenlik mimarisi girişimleri söz konusu. Bu tecrübe, Türkiye'nin bu tecrübesi bugün 2026 yılında nereye evrildi? Yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı kendini dönüştürebilme yeteneği ve bu dönüştürebilme yeteneğiyle birlikte operasyonel karar alabilme ve bunu saha pratiğiyle destekleyebilme yeteneği. Bu toplantının kararlarında biz açıkçası bunu gördük. Ve burada bir yandan doğrudan simetrik tehditler, yani devletlerden gelen tehditler, diğer yandan da özellikle 5. nesil savaşları yaşadığımız dönemde çok daha fazla üzerinde tartıştığımız, kafa yorduğumuz asimetrik tehditlere yönelik de güvenlik tedbirlerinin alınacağı, caydırıcılık oluşturulacağı ve bunlarla mücadele noktasında özellikle Arap Yarımadası olarak adlandırılan bu bölgenin güvenlik mimarisinin şekillendirilmeye çalışıldığını biz görüyoruz. Bakınız bu bölge işte Körfez bölgesi, Orta Doğu'nun güney kesimi sadece bir teritoriyel saha olarak ele alınmamalı. Burada coğrafi niteliklerinin çok çok daha ötesinde coğrafyanın, jeopolitiğin getirdiği önemle birlikte stratejik niteliğe sahiptir. Önemli enerji güzergahları, önemli ticaret yolları, önemli hidrokarbon kaynaklar, önemli yerüstü kaynakları, tarihsel arka plan, burası küresel hakimiyet sahasının önemli mücadele alanlarından birisidir. Ve aynı zamanda Kargah olarak nitelendirdiğimiz dünya hakimiyet merkezi olarak ifade edebileceğimiz jeopolitik hattı çevreleyen iç hilalin en önemli kesişim noktasıdır. Bu bölgedeki bir güvenlik mimarisi Akdeniz jeopolitiğini, Süveyş'i, Basra'yı, bunlar üzerinden Okyanus'u, Asya Pasifik'i, Hint Pasifik'i koordine ve konsolide etme noktasında da hem aktörlerin elini kuvvetlendirir hem de bölgesel ve küresel barış ve refaha, güvenliğe katkı sunan bir projeksiyonun önünü açar. Başarılı olursa ki bu anlamda ben çok çok önemli buluyorum. Çünkü artık Türkiye açısından da baktığımızda Türkiye sadece Anadolu'ya sıkışmış bir devlet değil. Türkiye sadece Balkanlarla iletişim kurabilen bir devlet de değil. Türkiye bugün Kafkasya'dan Türkistan coğrafyasına, Körfez'den Hint Pasifik'e, hatta Asya Pasifik'e kadar uzanan hatta uzanabilen, öte yandan Afrika'ya, Avrupa'nın Karadeniz jeopolitiğinden tutun Doğu Avrupa'nın bütün stratejik hatlarına ulaşabilen, buradaki güvenlik problemlerinde, meselelerde dikkate alınabilen ve oyun kurabilen bir aktör oldu. Bu aktör olduğu iddiasını, tezini ispatlayan bir karara da bu toplantıyla imza atılmış oldu.
1: Evet efendim, şimdi

0: Yemen'e baktığımızda da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yemen'de hükümet güçleri İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla başlattığı Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Babülmendeb'in yeniden ele geçirildiğini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini duyurdu. Sahadaki tüm bu gelişmeleri nasıl okumak lazım?
1: Şimdi Yemen meselesi sadece bir devletin içerisindeki iç çatışma, diyalektiği değil, açıklanacak kadar sığ bir mesele değil Peki Hanım.
0: Afrika'ya yansımalarını da soracağız çünkü.
1: O
0: Bir
1: zaman adım
0: sonraki
1: adım,
0: başlıkta
1: adım
0: evet.
1: adım gidelim. Şimdi Yemen'e baktığınızda işte sizin de işaret ettiğiniz üzere hem kendi jeopolitiğini hem komşu jeopolitikleri etkileyebilme kapasitesine sahip bir bölge. Burada özellikle imparatorlukların siyasi tarih sahnesinden silinmesinin ardından oluşan nüfuz boşlukları içerisinde emperyalist müdahalelerle istikrarsızlaştırılmış alan projeksiyonlarından bir tanesiydi Yemen. Yemen'de siyasi istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlık, toplumsal istikrarsızlık vardı. Çok doğruydu. Bu problematiği oluşturan altyapının üzerine bir vekalet savaşı inşa edildi Yemen'de. İşte sizin de biraz önce sunuşta ifade ettiğiniz gibi başka devletlerin vekil unsuru olarak Yemen sahasında mücadele eden aktörleri görüyoruz. Bir takım aktörler İran tarafından, bir takım aktörlerin Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini, hatta daha arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in bunlara ilişkin bir takım projeksiyonlar olduğunu sizler defaatle zaten ifade ettiniz. Şimdi burada Husilerin son dönemde işte füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini Suudi Arabistan'a görüyoruz. Şimdi burada üç önemli bölge var. Hürmüz, Aden, Babülmendeb. Buralar çok ciddi stratejik lokasyonlar. Nereyi bize getiriyor burası? Basra'yı getiriyor, Kızıldeniz'i getiriyor. Kızıldeniz'in hemen üst yakası Süveyş'i getiriyor. Akdeniz jeopolitiği. Bütün jeopolitik hatları birbirine bağlayan bir stratejik lokasyondan bahsediyoruz. Biz çok yakın bir siyasi tarih kırılması yaşamıştık. Süveyş krizi. Süveyş krizi Mısır'da Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesiyle başlayan bu kriz de Orta Doğu jeopolitiğini değiştiren çok ciddi problemler oldu. Çünkü nedir? Burası Aden sadece günümüzde değil tarihten beri özellikle bir başta İngiltere olmak üzere küresel aktörlerin hegemon güç iddiasıyla uluslararası sistemde mevcudiyet göstermeye çalışan ve zaman zaman emperyalist uygulamaları maksimum seviyede politikalar uygulamaya çalışan aktörlerin özellikle Hindistan yolunun güvenliği açısından önemlidir. Sadece bu emperyalist güzergah anlamında değil, Babülmendeb'i kontrol ettiğiniz zaman Avrupa ile Hint Okyanusu arasındaki deniz ulaşımını kontrol ediyorsunuz. Bu ne demek? Ticareti kontrol ediyorsunuz. Çünkü küresel ticaretin büyük bir yoğunluğunun deniz yoluyla yapıldığını, su yoluyla yapıldığını biliyoruz. Bu deniz yolu ticaretinin, deniz ticaretinin de çok ciddi bir kısmının bahsettiğimiz hat içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu hat hem yoğunluk hem de rantabilite açısından çok önemlidir. Yani buradaki trafiğin durması demek, biz bunu özellikle ABD-İran savaşında, Hürmüz Savaşı olarak adlandırılan savaşta da çokça ifade ettik. Alternatif bir rotanın Ümit Burnu olduğunu biliyoruz. Ümit Burnu'nu dolanmak demek en iyi ihtimalle yaklaşık 20 günlük bir zaman kaybı demek. Navlun ücretlerinden tutunuz, taşıma maliyetlerine, personel giderlerine, akaryakıt maliyetlerine bir sürü kalem var. Bu kalemleri alt alta koyduğumuzda ve zamanı günümüzdeki ekonominin işlerliğinin nedenli hızlı olduğunu dikkate alırsak zaman kaybını da eklediğimizde ekonomiye maliyeti hem ciddi rakamlar hem de yaklaşık bir 100 yıllık gerileme anlamına gelecek riski barındırıyor. Böylesi küresel bir risk de var. Bu küresel risk içerisinde küresel liderlik mücadelesi de var. İşte burada Husiler bu jeopolitik avantajları da kullanmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla ve bu tip yerel aktörlerin temel angajmanlarından birisi daha büyük bir öteki ve çatışma unsuru ortaya koymak suretiyle daha büyük destekler alabilmektir. Çatışmanın yayılması anlamına gelir bu. Ve bunu da çok düşük maliyetli sistemlerle yapmaya çalışıyorlar. Çünkü günümüzdeki teknolojik gelişmeler bu imkanı veriyor. İHA'lar ve füze saldırıları büyük devletlerin kabusu haline gelmiş durumda.
0: Evet. Şimdi Afrika'ya da baktığımızda Yemen'deki

0: Krizin sanki Afrika ülkelerine de bir gerilimin yansımasını arttırdığını gozlemliyoruz. Cibuti, Etiyopya başta olmak üzere Afrika'daki bu gelişmeleri nasıl okumak lazım? Husilerle Somali'deki Eşrebap örgütü arasında da bir ilişkinin ne olduğunu biliyoruz.
1: Devlet dışı aktörlerin mevcut uluslararası sistem diyalektiği içerisinde belli merkezler tarafından zaman zaman bilinçli, zaman zaman doğrudan, zaman zaman dolaylı ve bilinçsiz şekilde aynı hedefler doğrultusunda manipüle edilebildiğini çok örnekte gördük, test ettik. Bu devlet dışı aktörlerin en önemli varlık kaynakları, yani bekalarını sürdürme noktasındaki en önemli ekonomik kaynaklarının kara para trafiği olduğunu, burada silahtan tutunuz çeşitli unsurlara kadar çoğaltabiliriz. Bunları da aynı operasyonel merkezler üzerinden kurulan diyalektik içerisinde birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Çünkü uluslararasılaşmış bir olgudan bahsediyoruz. Bunlar 200 yıl önce konuşsaydık, devlet dışı aktörler yerel ölçekteydi. Kendi teritoriyel sahalarıyla sınırlıydı. Ama günümüzde öyle değil. Dolayısıyla böylesi bir yapısal ilişki var, bu bir. İkincisi, bahsettiğimiz bölge biraz önce sizlerin de işaret ettiği üzere stratejik önemi, küresel sistemi etkileme niteliğine sahip bir bölge. Şimdi Yemen'e bakınız, hemen karşısı Afrika. Babilmendep dediğiniz yer Afrika jeopolitiğini etkiliyor. Somaliland, Somali ve Sahra Afrikası, Kuzey Afrika. Buralar hem stratejik kaynaklara ev sahipliği yapıyor, hidrokarbon kaynaklara. Hem biraz önce ifade ettiğimiz önemli enerji güzergahları, ticaret güzergahları buralarda. Öyle olduğu zaman bazı devletlerin ciddi hesapları var bu bölgelerde. Mesela İsrail'in Somaliland'ı tanıması gibi
0: Birleşik
1: veya
0: Arap Emirlikleri'ni
1: Birleşik
0: belki
1: Arap Emirlikleri
0: sayabiliriz, değil
1: hakeza.
0: mi?
1: Evet. Şimdi Körfez'deki bir stratejik rekabetin bu kıyılara yansıdığını görüyoruz. Birbirinden bağımsız ele alamıyoruz. Afrika jeopolitiği aslında çok bizim Türkiye'de gündeme çok gelmese de Sudan'daki gelişmeler, işte Eritre'de yaşananlar, devletler arasındaki baraj sorunları gibi kritik meselelerden dolayı aslında çok istikrarsız ve kaotik. Bu istikrarsızlık ve kaotik durum Afrika jeopolitiğinin bir dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Hangi unsur hangisinin nedenidir ciddi bir tartışma konusu olmakla birlikte bugün baktığımız resimde kadim emperyalist kuvvetlerin Afrika jeopolitiğinde güç kaybettiğini görüyoruz. Yani Fransa'nın, İngiltere'nin, ABD'nin çok kadim olmasa bile ABD'nin hani Batı'nın jandarması rolüyle çok varlık gösteremediğini, Çin'in ekonomik kartlarla bölgeye girdiğini, Türkiye'nin uluslararası imajının, insancıl dış politikasının, arabuluculuk rolünün yani yapıcı dış politikadan dolayı işbirliği modelleriyle Afrika kıtasında güçlendiğini görüyoruz. İşte bu jeopolitik dönüşümde böyle kırılmaları, çatışmaları daha fazla tetikliyor. Bir diğeri de Afrika'da çok ciddi anlamda matruşka milliyetçiliği diyebileceğimiz, çok daha düşük ölçekte kabilecilik olarak ifade edebileceğimiz demografik problemler var ve bunlar müdahalelere müsait. Bir devlet içerisinde birden fazla alt demografik unsurun, etnik unsurun birbiriyle çatıştığını, bunların herhangi bir dil birliği veya din birliği veya farklı bir milli kimlik unsuru çerçevesinde bir araya gelemediğini, bilinçli bir şekilde başarısız devlet modeline evrildiğini görüyoruz. Çünkü burada böyle istikrarsızlık olursa bir işte emperyalist ve İsrail gibi stratejik hedefleri olan aktörlerin bölgede varlığı ve nüfuzu daha rahat tesis edilebilir. İki, bölge çok ciddi bir enerji kaynağı, çok ciddi bir servet yatağı. Bu kaynaklar ve yatak çok rahat bir şekilde sömürülebilir. Fransa'da hiçbir altın madenini göremezsiniz. Yoktur. Toprakları buna müsait değil. Ama Fransa'nın dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerin başında geldiği olduğunu da biliyoruz biz. Nereden elde ediyor bunu? İşte Sudan'daki altınları sömürerek, Afrika'daki altınları sömürerek. Bu sadece basit bir örnek. Bu çatışma diyalektiği işte devletlerin doğrudan birbiriyle çatışmasının yerine tercih ettikleri vekalet savaşlarının yansımasıdır. Bütün bu savaşlar, bütün bu çatışma diyalektiği tamamıyla biraz önce de ifade ettiğim gibi vekalet savaşlarının neticesinde küresel bir rekabetin yansımalarıdır. Bu küresel rekabet en fazla maliyeti de bölgeye ödetmektedir. Vekil aktörler de burada kısa vadeli kazanımlar elde etse dahi uzun vadede kaybedecek aktörlerin başında geliyor. Orta Doğu jeopolitiği bunu bize defaatle gösteriyor.

0: göstermiştir.
1: Evet. Sayın Çelik, şimdi İsrail'in de 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze soykırımının üzerinden 3 yıl geçti. Bu konuya da değinelim isteriz. Savaş öncesinde bile İsrail'in ablukasının yaşandığı bir bölgeydi. Tabii büyük sorunlarla boğuşan bir saha. Bu süreçte, geçen bu süre zarfında Gazze'deki sivil altyapında neredeyse tamamının çöktüğünü ve binlerce can kaybının yaşandığını biliyoruz. 3 yılın ardından Gazze'deki tabloyu nasıl özetlersiniz?
0: Tabii Pekin Hanım, Gazze'deki tablo birincisi insanlık tarihinin, siyasi tarihin, sadece modern tarihin değil, bütün insanlığın tespit edebildiğimiz kadarıyla en vahim tablolarını bize sergiledi. Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz şekilde insanlığa karşı ağır suçlar orada işlenmiştir ve maalesef hala işlenmeye devam etmektedir. Ama bu sadece 7 Ekim'den günümüze, yani 3 yıl öncesinin meselesi gibi de durmamaktadır. Balfour Deklarasyonu'ndan sonra Orta Doğu jeopolitiğini merkeze alan, tırnak içinde ifade edelim, bu Siyonist kuvvetler 48 itibariyle İsrail'in kuruluşunu deklar ettiler, biliyorsunuz. Hemen ardından savaşlar başladı. 48'de, 56'da, 67'de, 73'te, işte 78'de bir Camp David süreci Mısır'la, kısmen bir barış yumuşama havası ama netice itibariyle bir barış gelmedi. 90'larda, 93'te Oslo'yu işletmeye çalıştılar. Oslo sürecine katkı sunan İsrailli siyasetçiler suikastlere uğradı. Dolayısıyla bölgede bir barış beklenilmiyordu. 2000'li yıllarda ilk 87'de, sonra 2000'de ikincisi intifada hareketlerini gördük biz. Bu intifadanın 7 Ekim'de tekrar canlandığını görüyoruz biz. İşte adına biz Aksa Tufanı dedik. Uluslararası kamuoyu da öyle adlandırdı. Buradaki temel olay, orada yaşayan bir insan topluluğunun en temel hakkı olan yaşam hakkını elinde tutabilmesi amacıyla son bir çırpınışıydı. Ve Netanyahu yönetimi 48'den beri bu problematiği, yapısal sorunu kendi siyasi çıkarları doğrultusunda da manipüle etmek üzere, hem iç siyaset hem İsrail'in bölge jeopolitiğindeki çıkarları doğrultusunda Gazze'yi insansızlaştırma projesini ortaya koydu. Sizin biraz önce ifade ettiğiniz altyapının tamamen iflas etmesi, yıkıma uğraması esasında tesadüfi bir durum değil. Veyahut hesaplanmayan bir gelişmenin sonucu değil. Tamamen Netanyahu ve ekibinin bilinçli bir şekilde, soykırım suçu işleyen bu organizasyonun bilinçli bir şekilde Gazze'yi, Gazze şeridini insansızlaştırma projesine hizmet amacıyla ortaya konmuş bir adımdır. Bu soykırım suçudur İpek Hanım. Çünkü soykırım suçu doğrudan insan öldürme fiiliyle sınırlı değildir. İnsanın temel hayati gereksinimlerini ortadan kaldırmak suretiyle de siz soykırım suçunu işlersiniz. Bu 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi anlaşmasında yer alan, ikinci maddesinde yer alan metnin anlaşılır bir şekilde ifade edilmiş halidir. Burada insanlar yerlerinden edilmiştir, soykırım suçudur. Zaten öldürülmüştür ve öldürmenin de en ağır fiilleri ifade edilmiştir. Bugün 7 Ekim'in 3. yılı, 7 Ekim sadece Gazze'nin geleceğini de değil, bütün Orta Doğu jeopolitiğinin geleceğini etkileyen, yani uluslararası politika açısından değerlendirdiğimizde bütün Orta Doğu jeopolitiğinin geleceğini etkileyen bir durum. İnsani duygularla, vicdani duygularla, kanaatle ifade edeceğimiz zaman da bütün insanlığın kara lekesi olarak not edilmiş bir hadise. Hala devam ediyor. Orta Doğu jeopolitiğini nasıl etkiliyor sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu jeopolitiğini öncelikle İsrail'in saldırgan revizyonist, maksimalist genişleme stratejisi noktasında durdurulamayan bir aktör olma durumunun daha katmerli bir şekilde bölgedeki diğer devletleri de tehdit etme riskini beraberinde getiriyor. Çünkü 7 Ekim sonrası süreçte, bu 3 yıl içerisinde İsrail sadece Gazze'yi vurmadı Pekan. Nereyi vurdu? Suriye'yi vurdu.
1: Lübnan'ı vurdu.
0: Çeşitli körfez ülkelerini vurdu. 7 tane ülkeyi vurdu İsrail. Neden yapıyor bunu? Çünkü Netanyahu 7 Ekim yaşanır yaşanmaz 3 yıl önce çıktı, dedi ki bütün Orta Doğu haritası yeniden şekillendirilecek. Bunu kastederken, bunu ifade ederken neyi kastetti? Orta Doğu'da İsrail'in işte teolojik altyapıyla da süslediği arz-ı mevzu stratejisine uygun bir şekilde su ve enerji imparatorluğu

0: bunu kurma. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin marifetiyle yapma stratejisini hayata geçirdiğini ifade etti. Çünkü Obama'ya gitmiştiler, ikna edememiştiler. Biden'a gitmiştiler. Trump'ın birinci döneminde Trump'ı da ikna edememiştiler. Ama artık ABD'yi ikna ettiklerini fark ettiler. Ve o ikna sürecinin bugün Orta Doğu jeopolitiğine nasıl bir kaosu, nasıl bir gözyaşını, nasıl bir insanlık dramını getirdiğini de biz görüyoruz. Bu insanlık dramına karşı evet işte bir ateşkes süreci de söz konusu oldu biliyorsunuz 22 Eylül itibarıyla. İşte bu ateşkesin korunmasına ilişkin girişimler oluyor, ikinci aşamaya geçilmesi şeyi. Burada temel olay ne? Öncelikle hedef İsrail'in saldırgan fiillerine son vermesi gerekiyor. Ateşkesin temel şartı bu bile ihlal ediliyor. İkinci aşamaya uygun bir şekilde çekilmesi, silahsızlandırma, uluslararası istikrar gücü ve Gazze Ulusal Komitesi olarak bir komite tesis edilmişti. En azından uluslararası kamuoyu bunu şimdilik kabul ediyor. Bunun işlerlik kazanması ve yeniden imar. Bir an önce buna geçilmesi lazım. Ama en temelde hala biz orada akli melekelerini yitirmiş küçücük çocukları görüyoruz. Annesiz babasız kalmış bebekleri görüyoruz. Oksijen alamadığı için hala hayatını kaybeden insanları
1: Çok
0: görüyoruz.
1: ağır
0: Gıdaya
1: insanlık
0: ulaşamadığı
1: dramı
0: için
1: yaşanıyor. Evet
0: maalesef.
1: efendim. Kalıcı barış da bir türlü gelmiyor ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ olunuz efendim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, Ankasam danışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaş Çelik bugün bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bu bölümümüzde Kolombiya'dan bir mektup var. Rafael Rodriguez yazmış mektubu. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostlarına en içten selamlarımla. Her şeyden önce Latin Amerika'ya kısa dalga aracılığıyla bu kadar iyi programlar ve sinyal gönderdiğiniz için çok teşekkür etmek isterim. Her hafta Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve turistik bilgilerini öğrenmek için kısa dalga alıcımı açıyorum. Yayınlarınızı Bogota, Kolombiya'dan dinliyorum ve her ay yarışmalarınıza katılmak için hevesli olsam da bu sefer sadece dinleme raporu gönderiyorum. Umarım bu mesajımı çarşamba günü posta kutusu programında okursunuz. Kendi hakkında sizlere şunları söyleyebilirim. 47 yaşındayım, mali müşavir olarak çalışıyorum. Akşamları ve boş vakitlerimde kısa dalga yayınları dinlemekten zevk alıyorum. Ayrıca eşimin ve annemin ülkemde gösterilen Türk dizilerini kaçırmadan izlediklerini de belirtmek isterim. Televizyonun büyük bir hayranı olmasam da Türk dizilerinin yüksek kalitesinin farkındayım. Cevabınızı ve QSL kartınızı beklerken ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. Rafael Rodriguez.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin o efsanevi ıslığından, yani spagetti western türünü bir sanat formuna dönüştüren 1969 yapımı İyi, Kötü, Çirkin filminden söz edeceğiz. Sergio Leone'nin bu efsanevi filmi, savaşın, açgözlülüğün ve insan doğasının tozlu bir panoramasıdır. Başrollerde Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve bütün enerjisiyle Elie Wallach yer alıyor. Hikayemiz, Amerikan İç Savaşı'nın kaosu içinde saklanmış, altın dolu bir mezarın peşine düşen üç adamın yollarının kesişmesini anlatır. İyi, soğukkanlı bir ödül avcısı, kötü, sadist bir kiralık katil, çirkin ise kurnaz bir hayduttur. Bu üç zıt karakter, altının yerini öğrenmek için birbirlerine de muhtaçtır. Bu film, izleyicisine bir hikayenin sadece diyaloglarla değil, bakışlarla ve mekanın ruhuyla nasıl anlatılabileceğini de gösterir. Sergio Leone, karakterlerin göz bebeklerine kadar giren yakın çekimlerle sinema diline yeni bir boyut katmıştır. Ennio Morricone'nin efsanevi temalarıyla devleşen filmde Clint Eastwood, İsimsiz adam imajıyla modern aksiyon kahramanı prototipini inşa eder. İyi, kötü ve çirkin, finaldeki o meşhur üçlü düello sahnesiyle doruk noktasına ulaşır. Dakikalarca süren o sessiz gerilim aslında bir yönetmenlik dehasının da kanıtıdır. Film bize savaşın anlamsızlığını ve paranın insanı nasıl dönüştürebileceğini anlatırken, sinemanın ne kadar görkemli bir görsel şölen olduğunu da kanıtlar. Bugün bile pek çok yönetmene ilham veren bu başyapıt, spagetti western türünün sinemadaki en güçlü halidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim.

Ben Orhan Yaşar haberleri veriyoruz. Yeni yasama yılı başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul bugün çalışmalarına başlayacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fon krizinde ismi gündeme gelen ve soruşturulan fonlardan 2 milyar civarında para çektiği tespit edilen eski bakan Fatma Betül Sayankaya 1 milyar 860 milyon lirayı fonlar için açılan iade hesaplarına yatırdı. İsrail'de iç savaş riski. CIA uzmanlarının hazırladığı içten kırılma başlıklı rapora göre 27 Ekim seçimleri öncesinde İsrail'in istikrarsız bir dönemden geçtiği belirtildi. Raporda askerlik muafiyeti, yerleşimci şiddeti ve evlerine dönen askerlerin ruh sağlığı gibi konuların bölünme yarattığı kaydedildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Meloni, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. Nepal hükümeti, Ağustos ayında yaşanan ve en az 1455 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Felaketin vurduğu bölgelerde hala 5200'den fazla kişiye ulaşılamıyor. Çorum Hattuşa'daki Büyük Kale kazılarında bulunan çivi yazılı bir tabletin Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Barış'ın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduklarını, bu keşfin Anadolu'nun diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Yeşilçam'ın altın çocuğundan üzücü haber. Türk sinemasında 1950'li yılların sonundan itibaren beyaz perdenin en tanınan yüzlerinden biri haline gelen sanatçı Göksel Arsoy, 90 yaşında vefat etti. Ve spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 4 haftada puan alamadı, İtalya ise puanını 7'ye yükseltti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 22 derece, yine parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Sofya 23, Bern 22, Brüksel 21, Saraybosna 24, Tiran 25, Üsküp 26, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 20, Paris 24, Kopenhag 17, Kerkük 35, Bakü 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz.
1: Kalabalık bir evde tek başına kalmış bir adamın bu serzenişini bir kitapta okumuştum. Bunu söyleyen dağ başında bir münzevi değil, bir grup insanla aynı koridoru paylaşan bir adam. Duvarın arkasında biri öksürüyor. Mutfakta biri kahve pişiriyor. Dipteki odada iskambil kağıtları dağıtılıyor. Bütün bu uğultunun içinde o yalnız. Hatta yapayalnız. En acısı da şu. Issız bir yerde değil de kalabalığın ortasında. Memduh Şevket Esendal, 1934'te yayımlanan Ay Aşlı ile Kiracılarında bu adamı ve komşularını anlattı. Mekanımız yeni yapılmış bir apartmanın 9 odalı bir katı. Zaman, Cumhuriyet'in ilk yılları. Şehrin adı kitapta hiç geçmez. Ah, bu hükümet o canım İstanbul'u bırakıp bu dağ başlarına niye geldi diye söylenen bir kaynananın sözlerinden şehrin neresi olduğunu anlarız. Ankara. Anahtar kapıcıda. Koridora girince sağdan birinci kapıyı açıyoruz.

Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor. Her yeri toz kaplamış. Sevmek, sevilmek de bu.

Esendal aslında bir roman yazmaya oturmamıştı. Aklındaki alışık olduğu türden bir öyküydü. Adını bile koymuştu. Bir Büyük Evin Dokuz Odası. Vakit gazetesinin ortağı Hakkı Tarık Usta verdiği söz yüzünden metni tefrika halinde sürdürdü. Yazdıkça büyüyen bu metne kendisi bir küçük hikaye azmanı diyecekti. Roman 12 Mart'la 21 Mayıs 1934 arasında gazetede tefrika olarak yayımlandı. Aynı yılda kitap olarak basıldı. Kapağında yalnızca iki harf vardı. M.Ş. Yazar o sırada Kabil'de büyükelçiydi. Kitabın adındaki ilenin basımda B olduğunu oradayken öğrendi ve mektuplarında bundan yakındı. 8 yıl kimse bunun üzerinde durmadı. 1942'de ulusal bir roman yarışmasında Yaban, Sinekli Bakkal, Kuyucaklı Yusuf gibi eserlerin ardından 5. olduğunda okurlar onu ancak fark etti. Sabri Esat Siyavuşgil, kitabın Türk romanında yeni bir devir açtığını söyledi ve bu türe bir ad önerdi. Kahramansız roman. Gerçekten de kitabın bir baş kahramanı yoktur. Kahramanı koridorun kendisidir. Olaylar tek bir kaderin peşinden değil, dokuz kapının ardından ayrı ayrı akar. Anlatıcı da bir kahraman değil, sabah kahvesini bekleyen bir tanıktır. Dili ise 1934 için şaşırtıcı ölçüde bugünün dilidir. Kısa cümleler, konuşma Türkçesi, sayfalar boyu diyalog. Esendal kendi ifadesiyle bugünkü cemiyetimizin şiddetli bir tenkidi olan bu kitap için şöyle hayıflanacaktı. Ah, ne olurdu şunu bir yıl daha yazsaydım.

0: anlatıcı, genç bir banka memuru. Adını kitap boyunca öğrenemeyiz. Ev sahiplerinin karı koca kavgalarından bunaldığı eski odasını bırakıp bu 9 odalı apartman katına taşındığı gün yatağını soluk benizli, çelimsiz bir hizmetçi kızla kurar, Halide. Kız Erzincanlı olduğunu, kimsesinin kalmadığını söyler. Evlerde çalışmak güçtür ona göre. Ne erkeğinden rahat vardır, ne kadınından. Evin sahibine herkes baba demektedir. O da alışmıştır. Baba, yani Ayaşlı İbrahim Efendi. Eşkıyalıktan otelciliğe, feleğin çemberinden geçmiş, hapiste yatmış, sonunda bu katı tutup odalarını kiraya vermeyi akıl etmiş bir adam. Rüşvet üzerine kendine göre bir felsefesi bile vardır. Memur da pazardaki dükkancı gibidir. Parayı alıp işi yapmayan memur, parayı alıp malı vermeyen bakkaldan farksızdır. Kapılar birer birer açılır. Dipteki odada Ayaşlı'nın üvey kızı Faika, şoför kocası Fuat ve İstanbul'dan gelip bir türlü dönemeyen kaynanası. Diğer odada Buharalı tüccar Abdülkerim'le karısı İffet. Bir başkasında eski tercüman Şefik Bey, masa örtüsü yüzünden Halide ile kavgaya tutuşur. Anlatıcının hemşehrisi Hasan Bey de oradadır. İçkisi, dertleri ve resmi kapılarda sürünen bir hak davası vardır. Sonra memur Haki Bey ile karısı Turan Hanım gelir ve ev bir daha eskisi gibi olmaz. Turan'ın odası bir kumar sofrasına döner. Bütün kat oraya akar. Rusya'da okumuş hemşinli tüccar İskender de o sofranın müdavimidir. Başı polisle dertten kurtulmaz. Bir sabah anlatıcı işe giderken Halide'yi yerde baygın bulur. Doktor arkadaşı Fahri'nin teşhisi bellidir. Kız hamiledir. Kumar sofrasının en gürültülü gecelerinden birinde hikayeyi durduruyoruz. Çünkü koridordan yükselen uğultu birkaç soruyu da beraberinde getiriyor. Alman sosyolog Georg Simmel, 1903'te büyük şehir insanının ruh halini yazdı. Kalabalık büyüdükçe insan komşusuna karşı mesafeli, ihtiyatlı, biraz da kayıtsız olur. Yoksa dayanamaz. Amerikalı David Reisman ise 1950'de bu hale bir ad verdi. Yalnız kalabalık. Esendal'ın 9 odalı katı bu iki metnin arasında bir yerdedir. Orası ne köydeki gibi herkesin herkesi bildiği bir cemaattir, ne de büyük şehrin birbirini hiç tanımayan kalabalığı. İkisinin arasındaki eşiktir. Mutfak ortak, banyo ortak, koridor ortaktır. Dertler ayrıdır. Kiracılar birbirinin kapısını çalar, sofrasına oturur, aynı masada iskambil kağıdını keser. Sonra herkes kendi odasına, kendi hesabına döner. Bu ev aynı zamanda genç cumhuriyetin küçük bir haritasıdır. Erzincan'dan, Buhara'dan, Hemşin'den, Trakya'dan, İstanbul'dan gelmiş insanlar aynı koridorda buluşmuştur. Yeni başkent hepsini çekmiş, henüz hiçbirini yerleştirememiştir. Sosyologların geçiş toplumu dediği hal budur. Eski değerler gevşemiş, yenileri kurulamamıştır. Arada kalan boşluğu, kumar, dedikodu ve küçük hesaplar doldurur. Romanın bir yerinde söylenen şu cümle, bu boşluğun itirafı gibidir.
1: İstediğimiz gibi insanlar yaratmak da elimizde değil ki.
0: Peki insan başkalarının ne düşündüğünü bilmediği bir dünyada nasıl yaşar? Felsefenin başka zihinler problemi dediği mesele tam da budur. Karşımdakinin içini hiçbir zaman göremem. Ancak sözüne, yüzüne, elinin titreyişine bakarak tahmin edebilirim. Anlatıcı da bütün roman boyunca bunu yapar. Bakar, dinler, tahmin eder. Çoğu zaman da yanılır. Esendal'ın cevabı ise kendi dünya görüşünden gelir. Ona göre toplumun en küçük birimi birey değil, ailedir. Kalabalığın içinde yalnız kalamamanın yolu, o kalabalıktan bir kişiyi seçip onunla bir ev kurmaktan geçer. Bu cevabın romanda nasıl karşılık

Memduh Şevket Esendal 1883'te Çorlu'da çiftçi bir Rumelili ailenin çocuğu olarak doğdu. Savaşlar ve göçler yüzünden düzenli bir okul hayatı olmadı. Fransızcayı, Rusçayı, Farsçayı kendi kendine öğrendi. 20'li yaşlarında İttihat ve Terakki'ye girdi, cemiyetin müfettişi olarak Rumeli'yi ve Anadolu'yu dolaştı. Balkan Savaşı nedeniyle ailesi Çorlu'dan İstanbul'a sürüldü. İşgal yıllarında arkadaşlarıyla İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Dönüşünde Ankara'ya geçip milli mücadeleye katıldı. Siyasette kendine has bir yolu vardı. Ülkeyi partilerin değil, mesleklerin temsil etmesi gerektiğine inanıyordu. Bu fikir onu tek parti yönetimiyle zaman zaman ters düşürdü. Uzak elçiliklerde görevlendirilmesinde bunun da payı vardı. Sonrası bir diplomat ömrüdür. 1920'de Büyük Meclisi'nin yurt dışına gönderdiği ilk temsilci olarak Bakü'ye gitti. Çehov'u orada tanıdı ve bu tanışıklık öykücülüğüne yeni bir boyut kazandırdı. Ardından Tahran, sonra da Kabil. Bir ara liselerde tarih coğrafya öğretmenliği yaptı. Elazığ ve Bilecik'ten milletvekili seçildi. 1942'den 1945'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğini yürüttü. Bu görevi bırakmasının gerekçesi siyasetçilerde pek

0: rastlanmayan bir durumdu. Edebiyata daha çok vakit ayırmak istiyordu. Yazarlığını siyasetten özenle ayırdı. Öykülerini MŞE gibi kısaltmalarla Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat gibi takma adlarla imzaladı. Şöhretin peşinde koşmadı. İlk öyküsü Veysel Çavuş 1908'de Tanin gazetesinde çıkmıştı. Hayattayken yalnızca iki öykü kitabıyla bu tek romanı basılabildi. Asıl hazinesi ölümünden sonra ortaya çıktı. Dergilerde dağınık kalmış yüzlerce öykü ve çocuklarına yazdığı 1200 sayfa yaşam mektuplar. O mektuplar, kızıma mektuplar ve oğullarıma mektuplar adıyla ancak 2000'li yıllarda kitaplaştı. 1952 Mayıs'ında Ankara'da hayata veda etti. Esendal'ı dönemin öykücülerinden ayıran asıl nokta kurmacayı olay merkezli olmaktan çıkarmasıdır. Olayın değil, anın, kahramanın değil, sıradan insanın öyküsünü anlatır. Edebiyat tarihçileri buna durum öyküsü der ve bizdeki öncüsü olarak onu gösterir. Öldüğünde Haldun Taner, onun okurun önüne başı sonu belli bir vaka koymak yerine bir hayat parçası seren ilk Türk hikayecisi olduğunu yazdı. Geçen programda Sait Faik'i dinlemiştik. Edebiyat tarihçileri her iki yazarı da Çehov tarzı öykünün bizdeki iki büyük adı olarak yan yana anar. Romansa ekrana taşındı. 1989'da TRT için çekilen dizide yönetmen koltuğunu Tuncay Önder'le Handan İpekçi paylaştı. Ayaşlı'yı Tuncer Necmioğlu, Turan Hanım'ı Gönen Bozbey, İffet'i Sumru Yavrucuk canlandırdı. Kitap Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesine girdi. Lise sıralarında da üniversite tezlerinde de okunmaya devam ediyor. Son yıllarda arka arkaya ön sözlü ve açıklamalı yeni basımları yapıldı. Çoğunun kapağında artık yazarın tam adı ve kendi istediği başlık var. Ayaşlı ile Kiracıları. Bugün dizide, lisede yaşayan bu koridorun sakinlerini kumar masasının başında bırakmıştık. Şimdi o masaya geri gidiyoruz. Ev bir gecede değil, oda oda boşalır. Kumar yüzünden çıkan bir kavganın ardından Turan Hanım taşınır. Onunla birlikte katın gürültüsü de gider. Halide çocuğunu doğurmak üzere evden ayrılır. Şefik Bey birkaç gün ortalarda görünmez. Sonra öldürüldüğü haberi gelir. İskender'i polis alıp götürür. En ağırı Hasan Bey'dir. Anlatıcının hemşehrisi, evdeki en yakını bir inmeyle yatağa düşer ve ölür. Koridorun iki yanındaki kapılar birer birer kilitlenir. İşte o boşalmış evde roman sona yaklaşırken anlatıcının içinden programın başındaki cümleler dökülür.
1: Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor. Her yeri toz kaplamış.
0: Masanın üstünde vaktiyle özenip başladığı bir yazının müsveddeleri de tozlanmaktadır. Kimsenin ne düşündüğünü bilemez. Sevmek de boş gelir, sevilmek de. Bu yalnızlığı her zaman duymadığını da söyler. Demek ki bir zamanlar yalnız hissetmiyordu. Kumar sofrasının gürültüsü, kaynananın söylenmeleri, Halide'nin kahvesi. Hepsi bir kalabalık oluşturuyordu. Ama bir aile değildi. Kalabalık dağılınca geriye kalan dört duvar ve bir adam. Esendal anlatıcısını orada bırakmaz. Genç adam Hasan Bey'in kızı Selime'ye bir mektup yazar. Babası hastayken tanışmışlardır. Onu çağırır, Selime gelir, nişan, romandaki her şey gibi tek nefeste olup biter.
1: Birbirimizle bakıştık. Ayrıca konuşacak bir sözümüz var mı diye sordum. Benim bir sözüm yok dedi. Elini istedim, uzattı, aldım, öptüm. Böylece Selime ile nişanlanmış olduk.
0: Sonrası kısa bir sondur. Ayaşlı katı yeniden kiralamaktan vazgeçer, kocasının bırakıp gittiği Faika'yı yanına alıp başka bir eve çekilir. Çok geçmeden ölür. Gömüldüğü yer anlamlıdır. Hasan Bey'in mezarı

0: kızlarının yanı. Bütün roman boyunca kiracılarını idare eden, hesabını kitabını bilen o adam, sonunda kendisine de bir komşu seçmiştir. 9 odalı katın hikayesi, iki mezarın yan yana durmasıyla biter. Açılıştaki cümleye bir kez daha kulak verelim.
1: İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz.
0: Cümle karakter için doğrudur. Kitabın tamamı okununca yarım oldu anlaşılır. Anlatıcı kimsenin ne düşündüğünü bilemediği bir koridorda aylar geçirdi. Sonra tek bir insanın elini tuttu ve yalnızlık en azından o gün için geri çekildi. Esendal'ın gösterdiği şudur. Yalnızlığı kalabalık iyileştirmez. İyileştiren o kalabalığın içinden seçilmiş tek bir yüzdür. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Ayaşlı ile Kiracıları romanıyla 9 odalı bir koridorda kalabalığın yalnızlığa nasıl dönüştüğüne tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: İnsan 360.
1: Değerli dinleyenler, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akürek ve çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Hayatın o karmaşık gürültüsü içinde kendi iç sesimizin ritmini ne sıklıkla duyabiliyoruz. İnsan 360'da bugün soğuk bir metale nefese can vermeyi, babadan oğula geçen bir sanat mirasını ve çocuk kalplerin estetikle nasıl yeşerebileceğini konuşacağız. Stüdyomuzda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın kıymetli sanatçılarından Sayın Mutlu Özer bizimle. Üstad hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Tabii ki. 1970 yılında Ankara'da doğdum. Çok küçük yaşlarda piyano eğitimiyle başladım. Daha sonra TRT Çocuk Korosu'nun ilk stajyeri olarak TRT'de müzik yaşantıma başladım. Zaten trompete olan ilgim de bu koro sayesinde oldu. Orada rahmetli trompet hocam Mehmet Erten'in bu hepimizin dinlediği 23 Nisan şarkısının başındaki girişteki trompet solo benim hayatımı değiştiren bir unsur olmuştur. Bunun üzerine ben trompet sanatçısı olmaya, yani öğrencisi olmaya önce sonra sanatçısı olmaya karar verdim. Fakat bazı aksilikler oldu. Öncelikle bir piyanist oldum. 3 sene piyano okuduktan sonra trompete başladım. Fakat gizli gizli rahmetli babamdan kaçarak trompet dersleri almaya başlamıştım okuldayken. Böyle bir şey oldu. 1991 yılında da Devlet Opera Balesi'nin açmış olduğu sınavı kazanarak orada sanat yaşantıma başlamış bulunmaktayım.
1: Üstad, müzik insanın kendi ruhunu, varoluşunu bir enstrümana üflemesiyle can buluyor.
2: Evet.
1: Böyle tanımlayabiliriz. Bakır sazlar gerçekten girdiği her eserde çok ciddi etki yaratan, farklılık yaratan, zenginlik yaratan sazlar.
2: Öyle.
1: Tabii ki. Ama o ihtişamlı, o çok güçlü sesin ardında muazzam bir insan nefesi var. Yani ciddi bir efor var. Kendi nefesinizi soğuk bir metale üfleyip ona can vermek. Onu adeta sizinle konuşan canlı bir varlığa dönüştürmek. Bir sanatçı neler hissettiriyor? Yani o an enstrümandan çıkan ses aslında o günkü ruh halinizin, iç hüznünüzün, coşkunuzun bunların yansımalarına izler taşıyor mu?
2: Evet, yani insanın ruh halini gerçekten yansıtıyor. Agresifseniz o gün çok agresif çalmaya başlıyorsunuz ve şeflerden tepki almaya başlıyorsunuz. Sazımız zaten trompet biraz gergin bir saz. Zaten eserlerde genellikle zaferi, işte ihtişamı yansıtır. Yani çok etkilendiğimiz oluyor. Yani insan her şeyden etkileniyor.
1: Değil mi? O eserlerde, filmlerde görüyoruz. Sahnenin yükseldiği anlarda, gerginlik
2: aynen
1: anlarında
2: öyle.
1: Bakır sazlar net bir şekilde
2: aynen duyuluyor. Öyle. Zaferi yansıtır hep genelde trompet.
1: Şimdi enstrümandan yola çıkıp biraz çocukluğumuza geçmişe, eve doğru gitmek istiyorum ben müsaadenizle.
2: Tabii ki.
1: Bazı evlerde duvarlar sadece tuğlarla değil, notalarla, sahnelerle, sanatın o büyülü tozlarıyla örülür. Siz sadece bir müzisyen değilsiniz. Aynı zamanda kıymetli ustamız Şinasi Özel'in, kendisinden de bahsedersek çok sevinirim, gölgesinde, daha doğrusu onun aydınlığında büyümüş bir evlatsınız.
2: Evet.
1: Evde bir baba olmanın ötesinde büyük bir sanatçı ile aynı çatıyı paylaşmak bir çocuğun hayata, mesleğe ve dünyaya bakışını nasıl etkiliyor? Yani Şinasi Özel'in oğlu olmak sanat yolculuğunuza size güven veren bir liman mıydı? Yoksa her zaman daha mükemmelini yapmanız gereken ağır bir sorumluluk, aşmanız gereken çok yüksek bir çıta mıydı?
2: Evet, maalesef öyle oluyor. Sanatçı bir babanın oğlu olmak gerçekten zor. Çünkü yaptığınız her şeyden anlıyor karşınızdaki insan ve yanlış yaptığınız zaman çok ağır eleştirebiliyor. Ben şöyle anlatayım. Ben konservatuara girmek istediğimi babama söyleyemedim. Ve ben gizli saklı annem ve Muammer Sun'la birlikte gizli saklı girdim. Birinci sınavı kazandıktan sonra babama söyledik. Babam biraz üzülür gibi oldu. Çünkü istemiyordu. Nedenini bilmediğim bir şekilde istemiyordu. Sonrasında dedi ki madem kazandın gel bir kulağına bakalım. Baktı. Dedi ki senden hiçbir şey olmaz. Beceremeyeceksin sen bu işi. Bu arada insanlar diyor ki kulağın absolut. İnandıramadık. Eve işte sanatçı bir babanın oğlunun olmasının avantajlarından değerli üstadlardan Muammer Sun gelip kulağıma baktı tekrar. Beraber gitmemize rağmen. Dedi ki bu çocuk birincilikle kazanacak ve dediği oldu. Daha enteresanı işte konservatuar eğitiminin yatılı eğitimi olduğunu söyleyerek evimiz Ankara'da olmasına rağmen 10 yaşında bir çocuğu konservatuara yatılı olarak gönderdi. Yani bu zorluklar var. Evet, arkamda hep büyük bir destekti ama önümde de hep onu geçmem gereken bir duvardı. Mesela opera sınavına girerken, ki babam opera sanatçısı, devlet konservatuarında yıllarca sahne öğretmenliği yapmış bir insan. Ben Şinasi Özel'in oğlun olduğunu söylemeden opera sınavına girdim. Sonra arkadaşları dedi ki, neden sınavda söylemedin? Dedim ki, ihtiyaç var mıydı, gerek var mıydı? Yani onun oğlu olsam bir şey mi değişecekti? Belki hayatım başka bir yöne gidecekti. Yani evet, bir ailede sanatçıyla büyümek zor. Nitekim benim de 23 yaşında bir oğlum var. Çok enteresan gelecek ama oğlum bana ben müzisyen olmak istemiyorum dediği gün benim en mutlu günümdü. Yani böyle bir zorluğu var sanatçı bir ailede yetişmenin.
1: Yani sanatçı bir ruha sahip olmak sadece aynı evi paylaşırken toplum içerisinde de sanatçı ruha sahip insanları kırgın hale de getiriyor. Evet, hayata farklı bir yerden bakıyoruz. Başka insanların göremediği şeyleri görebiliyoruz, hissedebiliyoruz belki ama sanatçı bir ruha sahip olmak biraz da verdiği ayrıcalığın yanı sıra insanı biraz da kırılgan hale getiriyor. Kesinlikle. Hele bu modern dünyada.
2: Kesinlikle.
1: Bu bağlamda sormak istiyorum. Sanat insanın aslında kendisiyle olan en çetin yüzleşmesi.
2: Evet.
1: Becerinize bakıyorsunuz, algınıza bakıyorsunuz. Bu yüzleşmeyi izleyebilen çocuklar dünyayı yaşıtlarından çok daha farklı okuyabiliyorlar.
2: Evet.
1: Az önce bahsettiğim şeye düşünecek olursak. Kendi çocukluğunuzdan ve çevrenizdeki gözlemlerden yola çıkarak sormak isterim. Sanatçı bir ebeveynin mesleğinin getirdiği o yoğun duygu durumları, provalar, bitmeyen arayışlar arasında böyle bir ortamda büyüyen çocukların psikolojisine nasıl bir iklim oluşuyor? Ne gibi getirileri ve dezavantajları var?
2: Yani şöyle, gerçek hayatta siz kendiniz bu ortama girdiğiniz zaman o stresin ne olduğunu bildiğiniz için çok daha rahat ediyorsunuz aslında. Yani şimdi ben opera koridorlarında büyümüş bir çocuk olarak meslek yaşantımı operada devam ettiğim için bana hiç yabancı gelmeyen bir ortamdı. Oradaki gerginliklerin hepsinin farkındaydım. Aslında ben çok zorlanmadım ama sanatçı bir aileden gelmeyen, bu kuruma ilk defa gelmiş insanlarda mesela o operanın eter kokusu insanlara tuhaf gelir ama benim için bir yaşam tarzıdır o eter kokusu. Yani işte sanatçı bir aileden gelmenin ve aynı kurumda büyümenin en büyük avantajını yaşayan insanlardan biriyim. O yüzden çok mutluyum. Yani bana bazen sordukları zaman, burası senin babanın çiftliği mi? Evet, burası benim babamın çiftliği diye biliyorum.
1: Peki üstad, şuna katılıyor musunuz? Sanatçı çocukları yaşıtlarına göre hayata, duygulara ve insan olmanın getirdiği o ince sızılara karşı daha mı erken uyanıyor? Yani erken empati uyanıyor, becerileri evet. Daha mı erken gelişiyor?
2: Aynen öyle oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Yani insanları daha kolay anlayabiliyorsunuz.
1: Peki biraz da hep gündelik hayatın şikayetlerinden bahsedelim. Hı hı. Çok ortak bir şikayet. Yani bu pek çok programda da konu oldu. Dijital dünya, modern hayat dediğimiz, tanımadığımız bu bağlam aslında çok hızlı. Ve insanlar deli gibi bu hıza kendilerini kaptırmış durumdalar. Bu dijital dünyanın hızına kapılmış bu yeni nesil. Hı hı. Yavaşlamaya, hissetmeye, düşünmeye. Bu nesli bunlara davet etmenin yegane yolu sanat olduğunu nacizane düşünüyorum. Ekranların, tabletlerin, hızlı tüketim kültürünün içine doğan bu gençlerimizi sanata, kalıcı olana, estetiğe yönlendirmek her zamankinden daha zor gibi görünüyor.
2: Kesinlikle.
1: Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin tecrübeli bir sanatçısı olarak o gençlerin kalbine sanat tohumunu, o estetik merakını yeniden nasıl yükleyebiliriz?
2: Şimdi kurumumuzun yaptığı çok güzel bir çalışma vardır. Çocuk Balesi ve Çocuk Korosu. Çocuklarımızı buraya hiçbir ücret ödemeden, her yıl açılan sınavları takip ederek operamızın sayfasından, Instagram sayfasından, yine sosyal medyaya girdik ama maalesef bu şekilde yürüdüğü için. Evet. Web sitemizden takip edebilirler. Mesela geçen hafta yapıldı çocuk koromuzun seçmeleri ve çok değerli hocalarla, hem çocuk balesinde hem çocuk korosunda çok değerli öğretmenlerle, bu işin gerçekten ilmini yapmış insanlarla çalıştıkları için sanata erken giriyorlar. Bir de Devlet Opera Balesi'nin bu özel kurslarının bir özelliği daha, eserlerde çocuklarımız yer alıyorlar. Ve bu en büyük tohumdur. Bence yapılması gereken bu tip şeylerin daha da desteklenmesi gerekir. Kurumlar olarak bunun biraz gerisinde kalıyoruz. Sınırlı kontenjanlarla insan alıyoruz. Ama bunu birazcık daha arttırıp kursiyer sayısını, zamanı biraz daha arttırıp çocukları o binaya sokmak gerçekten başka bir şey. Dediğim gibi demin, insanlar dışarıdan ilk geldikleri zaman o eter kokusu onları rahatsız ediyor. Ama beni etmiyor. Hatta geçen senelerde bir eserde sahnede trompet çalmam gerekiyordu. Makyöz arkadaşlar o kadar ağır bir makyaj yapıyordu.

0: ki bana. Ama alışık olduğum için o eteri suratıma babamdan kalan şey olarak sürüyordum. Ve ben babamı kokluyordum o sırada. Yani çocuklarımızı eğitmenin en güzel yaşı genç yaşta, küçük yaşta tamamen uzaklaştıramasak da hiç olmazsa oradaki bir 3 saatte sanata yönlendirmek en güzel şey olacaktır.
1: Şöyle bir ikilem de karşımıza çıkıyor aslında. Ebeveynler özellikle bunu çok yaşıyorlar. Bu soruyu çok soruyorlar kendilerine. Bir genci, bir çocuğu sanata yönlendirmek demek, mutlaka ondan kusursuz bir virtüöz yaratmak mıdır? Yoksa ona kendini ifade edebileceği, sığınabileceği, hayatın zorlukları karşısında ruhunu dinlendirebileceği güvenli bir liman mı inşa etmektir?
0: Yani güvenli liman inşa etmek çok daha doğru. Neden? Biz bu kurslardaki veya müzikle ilgilenen, baleyle ilgilenen çocuklarımız da illaki hepsi sanatçı olacak diye bir şey yok. Bizim kaliteli izleyiciye ihtiyacımız var. Bunlar o şekilde ilerleyeceklerdir hayatlarında. Yani illaki sahnede olması gerekmiyor. Bizim kaliteli, karşısında gördüğünü anlayan, zevk sahibi seyirciye de ihtiyacımız var. Tabii ki sahnelerimiz herkese açık ama biraz eğitim almışın hakikaten bize verdiği elektrik enerji çok daha iyi oluyor. Ve bu yüzden çocuklarınıza bir gitar alın, bir şarkı söyletin. Yani bunlar çok önemlidir. Ben en büyük kazanımımı TRT çocuk korosunda almış olan biri olarak bunu söylüyorum. Evet, ailemde bir sanatçı vardı fakat ben TRT'de eğitildim.
1: Üstad, bir yönetim ve strateji doçenti olarak bambaşka bir alandan geliyorum.
0: Evet.
1: Ama ben burada yönetim bilimiyle ilgili teorileri anlatırken orkestra metaforunu mutlaka kullanıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü uyumlu ve iyi bir orkestrayı izlemekten aldığım keyif kadar dinlemekten aldığım keyif ve başka hiçbir şeyden keyif almıyorum. Çünkü orkestra birbirinden tamamen farklı seslerin birbirini ezmeden, aksine birbirini yücelterek, destekleyerek bir arada var olduğu bir ortam. Sahnede onlarca farklı enstrümanla birlikte nefes alıyorsunuz. Bakır sazların o gür, o görkemli sesiyle incecik bir kemanın sesinin aynı partisyonda aynı amaca hizmet etmesi. Bize birlikte yaşamak ve toplumsal hoşgörü bağlamında ne mesajı veriyor?
0: Çok haklısınız. Yani güçlünün zayıfı ezdiği bir ülke. Yani bizim enstrümanımız çok güçlü bir enstrüman. Yani 15 kemanın çaldığı bir melodiyi ben tek başıma onların daha üstünde çalabiliyorum. Yani burada ama tabii ki tamamen yönetene düşüyor iş. Ben istediği şeyi yapmak durumundayım. Yani bu uyumun sağladığı en güzel şey bir yöneticinin başta sizi idare ediyor olması lazım. Ama siz oraya hazır gelmeden yaparsanız zaten orkestrayı mahvedersiniz. Yani çalışma hiçbir zaman bitmiyor bizim hayatımızda. Dediğiniz gibi bir trompet 15 kemanı üstünde çalabilen bir enstrümanken bunu şef size yapma dediği zaman yapmamalısınız. Yani metafor burada böyle başlıyor.
1: Değil mi? O eserlerin içerisinde kendi sıranızı beklerken diğer sanatçıları büyük bir dikkatle dinlemek, onlara alan açmak, aslında ötekini duymak ve anlamak hayat içinde harika bir pratik değil mi?
0: Aynen öyle. Yani şimdi biz bakır sazlar bir yaylı sazlar kadar gümbür gümbür sürekli çalan bir enstrüman değiliz. Çünkü insan yapısına çok aykırı. İki dudağın arasına bir metali bastırarak çalıyorsunuz ve bir yerden sonra dişler dudağa geçmeye başlıyor. Şimdi burada siz sıranızı beklerken müziği çok iyi takip etmek zorundasınız. Biz notalarımızın üstüne bizden önce çalan enstrümanları yazarız. Yüzlerce ölçü saymaktansa bu. Bu nedir? Müziği tamamen konsantre olarak dinlemek zorundasınız. Yani çok enteresan bir iş yapıyoruz ya. Onlarca demeyeyim. Yani şimdi opera orkestrası dediğiniz zaman 50 kişi bir çukura giriyorsunuz. 50 ayrı karakter aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Bu aslında çok zor ama bir o kadar da çok keyifli bir iş. Birbirimizi tanımamızın sebebi de 10 yaşında aynı konservatif bir şeyin içine girip hem arkadaş hem rakip olarak birbirimizle çok güzel vakit geçirmemizden dolayı.
1: Şimdi tabii bakır saz deyince hep benim aklıma Nigel Louis Armstrong geliyor.
0: Evet.
1: Ve şunu da okuyoruz tam olarak bilmediğim için size soracağım. Bakır saz çalmak bir yerden sonra insanın anatomisiyle de ilgili sorunlar yaratıyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve Louis Armstrong'un bir yerden sonra enstrüman icra etmekten solistliğe geçmesine de bunun etkisi var. Bunu bize anlatabilir misiniz kısaca meraklılarına?
0: Tabii ki yani vücut anatomisine gerçekten çok ters gelen bir enstrüman trompet. Yani Evet, çok zor. Anatomik yapımızı bozuyor.

0: Dişlerimiz sürekli taş yapıyor. Onları temizletmek gerekiyor. Dudaklarımız çok güçlü ve gerçekten bize acı veriyor bir yerden sonra. Yaş aldıkça her organın yaşlandığı gibi insan beyni de ve vücudu da yaşlandığı için zorlanmaya başlıyoruz. Şimdi 56 yaşındayım ama çok şükür hala çalıyorum. Bilmiyorum bir 5 sene sonra neredeyim? Artık birinci trompet çalabilir miyim? Hiç bilmiyorum ama gerçekten zor. Bunun için yani sürekli bir egzersiz halinde olmamız gerekiyor. Yani ben oldum. Bugün çalışmasam olur mu? Yani bizim hayatımızda çok olan bir şey yok. Çok değerli bir piyanistin ismi aklıma gelmiyor. Bir gün çalmazsam ben anlarım. 5 gün çalmazsam seyirci anlar lafı çok doğru. Hiçbir şey yapmasanız 20 dakika bir egzersiz her gün muhakkak şart. Ne yapıyoruz? Yataktan kalkmadan önce nefesimize bakıyoruz. Sonra bir 5 dakikalık bir dudak egzersizinden sonra bu gerçekten yeterli bir şey oluyor. Ama insan vücudu yaşlandıkça maalesef bakırsağız biraz ihanet etmeye başlıyor.
1: Değil mi? İhanet sözcüğünü oradan hemen yakalamak istiyorum. Ben de profesyonel ya da amatör herhangi bir enstrümanla ilgilenenler bilirler ki bir enstrümanı çalabilmek aslında en iyi dert taşını bulmak anlamına da geliyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Ama bir o kadar nankör.
0: Çok.
1: Yani bir gün bırakırsanız 10 gün geri götürüyor sizi.
0: Gerçekten öyle.
1: Burada pratiğin de faydasını bir kez daha vurgulamış olalım. Her melodinin son notası olduğu gibi sohbetimizin de değişmez ve nihai sorusuna geliyoruz. Her konuğuma bu soruyu sormayı kendime görev edindim. Ömrünüzü müziğe, orkestralara ve babanızdan aldığınız o kıymetli sanatsal mirası yaşatmaya, nakletmeye adadınız. Tüm notaların, alkışların ve sahnenin ötesinde Mutlu Özel, kendi hayatında, kendi sessizliğiyle baş başa kaldığında mutluluğu, huzuru nerede buluyor?
0: Mutluluğu, huzuru arkadaşlarımla, dostlarımla geçirdiğim zaman benim için çok değerli. Mutluluğu ben insanlarda buluyorum. Bu işte birlikte büyümenin bence bir gereksinimi. Hep birlikteydik, gece gündüz birlikteydik, hala da birlikteyiz ve ben mutluluğu dostlarımda ve arkadaşlarımda buluyorum kesinlikle. Şunu da söylemek istiyorum, bir daha dünyaya gelsem yine müzisyen olurum.
1: Misyonusuz. Doğru. Son olarak da şunu soracağım size. Hepimizin hayattan çıkardığı dersler var. Bazı dersleri böyle motto gibi, slogan gibi böyle bir tarafa yazarız, aklımızın bir tarafını tutarız. Sizin dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz böyle dersler var mı?
0: Evet, var tabii ki. Yani işte diyorum hayata bir daha gelsem müzisyen olurum. Fakat şu aklımla tekrar konservatuvar okumak isterdim. Şu bilgimle tekrar konservatuvar okuyup yine muhtemelen Ankara Devlet Opera Balesi'nde sanatçı olmak isterdim.
1: Değil mi? Hepimizin öyle bir ukdesi vardır. Şu aklımızla geçmişe gitmek
0: Kesinlikle.
1: aslında bugünkü aklımızı yaşadığımız şeylere borçlu olduğumuzu hiç düşünmüyor. Kendimize de bazen haksızlık ediyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Üstad çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz
1: Güzel
0: için. Sağ olun.
1: sohbetiniz için. Değerli dinleyenler, bugün soğuk metale ruh veren nefesi, usta bir babanın mirasında büyümeyi, sanatı ve gençliğin estetikle buluşmasını çok kıymetli konuğum, Ankara Devlet ve Opera Balesi orkestra sanatçısı Sayın Mutlu Özel ile konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyorum.

soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fon krizinde ismi gündeme gelen ve soruşturulan fonlardan 2 milyar civarında para çektiği tespit edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 1 milyar 860 milyon lirayı fonlar için açılan iade hesaplarına yatırdı. İsrail'de iç savaş riski, CIA uzmanlarının hazırladığı içten kırılma başlıklı rapora göre 27 Ekim seçimleri öncesinde İsrail'in istikrarsız bir dönemden geçtiği belirtildi. Raporda askerlik muafiyeti, yerleşimci şiddeti ve evlerine dönen askerlerin ruh sağlığı gibi konuların bölünme yarattığı kaydedildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Meloni, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. Nepal hükümeti Ağustos ayında yaşanan ve en az 1455 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Felaketin vurduğu bölgelerde hala 5200'den fazla kişiye ulaşılamıyor. Çorum Hattuşa'daki Büyük Kale kazılarında bulunan çivi yazılı bir tabletin Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Barış'ın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduklarını, bu keşfin Anadolu'nun diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Yeşilçam'ın Altın Çocuğu'ndan üzücü haber. Türk sinemasında 1950'li yılların sonundan itibaren beyaz perdenin en tanınan yüzlerinden biri haline gelen sanatçı Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti. Ve spor, A-Milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte A-Milli takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya'nın puanı 7'ye yükseldi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, Bern 22, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 22, Viyana ve Sofya 23, Brüksel 21, Saraybosna 24, Tiran 25, Üsküp 26, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 20, Paris 24, Kopenhag 17, Kerkük 35, Bakü 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la yarım saat boyunca sizleyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var?
2: Merhaba Miray Önsal. Geçen hafta yapay zeka ile ilgili gelişmeleri konuşmuştuk. Özellikle bu yapay zekanın yavaşlatılması meselesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin buna gösterdiği tepkiler. Ama bu hafta da yine yapay zeka bizim gündemimizin merkezinde. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir yapay zeka ordusu kurmaya karar verdiğini ilan etti Trump'ın ağzından. Ve bunun haricinde de Türkiye'de yapılan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre çok ilginç bilgiler var elimizde. Bunları dinleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Bir yanda tabii sağlık konusunda da önemli başlıklarımız var. Ebola'ya ilişkin son verileri de paylaşacağız ve Rusya'da ilginç bir haber var.
2: Evet, pnömonik veba vakası. Bir 2 Ekim tarihinden itibaren uluslararası basında yer almaya başlayan bir vaka. Pek çok soru sorduruyor. Tabii ki Rusya'nın kapalı bir yönetimi olması itibariyle, yani Çernobil felaketinde de benzer bir tecrübe yaşamıştı dünya. Irkutsk'ta, Sibirya bölgesindeki bu laboratuvar kazasının tam olarak neye yol açtığına dair sağlıklı bir veri paylaşımı olmaması dünyayı endişelendiriyor.
1: Evet, dolu dolu başlıklarımız var yine bu haftada. Şimdi yapay zeka dendiğinde artık akla ikinci başlık olarak da güvenlik geliyor. Nitekim geçen hafta da bunu sıkça konuştuk. Yapay zeka şirketi OpenAI'nin modellerinin belirlenen güvenlik sınırlarını aşması üzerine bazı eğitim çalışmalarını geçici olarak durdurduğu biliniyor. Yani yapay zeka kendi kendine eğitiyorken etik olmayan, yasal olmayan bir takım yollara başvuruyor bu sistemler. Dolayısıyla bu da artık konuşulmaya başlandı. İnsanlar nasıl önlemler almalı ya da hukuk nasıl önlemler almalı tartışılıyor.
2: Yani özerk olarak harekete geçip edindiği bilgiler yardımıyla mesela Avustralya'da bir kurumun
1: sistemlerine
2: sızmayı başarmış.
1: Yani kamu kurumlarına ait böyle gizli verileri de alıyor baktığımızda internet siteleri üzerinden. Dolayısıyla bazı sistemlere bu izinsiz erişim girişimlerinde bulunması yine güvenlik önlemlerine dair bir takım açıklar ya da öngörülemeyen bir takım şeyler olduğunu gösteriyor aslında bize.
2: Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bazı ülkelerin mesela hacker orduları kurarak geçmişte başka ülkelerin, hasım kabul ettikleri ülkelerin kurumsal veri tabanlarına sızma girişimleri, sızma başarıları olmuştu. Bu durumda hacker orduları herhalde artık kurmaya gerek kalmayacak. Yapay zeka programlarıyla bu bilgi hırsızlığı, casusluğu daha da üst seviyeleri çıkacak gibi görünüyor.
1: Şimdi o siber saldırılardan farklı olarak buradaki problem aslında şu. Yapay zeka sistemlerinin testler sırasında kendilerine tanımlanan sınırlarının dışa çıkabilmesi. İşte yani bunu... kendi kendine bir inisiyatif alıyor ve işte ona programlanan ya da işte ona prompt edilen, ona yönlendirilen bir insan tarafından yönlendirilebilen şeylerin dışına çıkıyor.
2: Tamam işte yani dolayısıyla artık siber saldırı için insan kullanmaya, insan istihdam etmeye gerek kalmamış demek ki. Herhalde Amerikalılar da bunu gördükleri için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bir yapay zeka ordusu kurmaya karar vermiş. Kim bilir bizim bilmediğimiz yapay zeka üzerinden şu anda nasıl bir savaş dönüyor.
1: Evet, hatta Trump geçen hafta işte yapay zeka demeyelim, süper zeka diyelim gibi bir takım söylemlerde de bulunmuştu. Bu kararın ardından da işte bu yapay zeka yarışında Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini koruması için işte süper zeka gücü diye tabir edebileceğimiz, çevirebileceğimiz bir şey kurmaları da hakikaten böyle bir gerçekten ülkeler yapay zeka yarışında mı sorusunu beraberinde getirdi.
2: Artık bence bu yarış olmaktan çıkmış. Dediğim gibi bizim hiç bilmediğimiz bir takım mücadeleler yaşanıyor. Henüz vakıf olmadığımız, açığa çıkarılmayan, söylenmeyen bir takım mücadeleler söz konusu. Uzayın ve siber alanın hızla savaş alanına dönüştüğünü görüyoruz.
1: Şimdi bir de mesela İletişimde de akademide de böyle önemli dönüm noktaları vardır ya, işte sanayi devrimi.

0: vardır, internet vardır. Acaba yapay zeka da yeni bir dönemin kapısını mı açtı
1: E
0: bize?
1: tabii ki sanayi devriminden sonra insanlığın aradığı sıçramanın bu yapay zeka yoluyla gerçekleşebileceğini düşünenler var. Ancak belki kurumsal anlamda bir sıçrama gerçekleşecek ama bireysel anlamda bir ilerleme anlamına gelecek mi bu? Yani bireyin ilerlemesi anlamına mı gelecek? Hayır, bilakis pek çok alanda yapay zeka ile kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde yapay zekanın arkadaşımız olmadığının, psikoloğumuz olmadığının anlatılması yönünde giderek artan vakalar yaşıyoruz.
0: Şimdi bu noktada çok ilginç bir haberi de paylaşmak istiyorum. Antropik Halka Arz İzahnamesi'nde gelişmiş yapay zekanın insanlık için felaket boyutunda veya varoluşsal riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu. Şirket gelişmiş modellerin kapatılmaya direnme, bilgi gizleme, manipüle etme ve şantaja benzeyen davranışlar sergileme ihtimalini risk faktörleri arasında gösterdi.
1: Çünkü ilk baştan beri konuşuyoruz. Yapay zeka kendisini kullanan kişinin hoşuna gidecek cevaplar vermeye yönleniyor. Bu ne anlama geliyor? Bu yapay zekanın sizin zaaflarınızı tespit ettiği anlamına geliyor. Biraz önce söylediğin o şantaja benzeyen davranışların temelinde bu yatıyor olabilir.
0: Sizden daha fazla özel bilgi almak için aslında sizi daha tatmin edecek cevaplar vermeye programlanmış şekilde bu sistemler.
1: Evet.
0: Ki böylece siz de psikolojik olarak belki daha fazla bağlanın. Hani o sizin sürekli başvurduğunuz bir unsur olarak hayatınızda yer alsın ve size dair pek çok şey bilsin ki hani yarın öbür günde bu bilgileri tabiri caizse size karşı kullanabilsin. Hani böyle bir sistem tasarlanmış gibi gözüküyor. Şimdi buna karşılık olarak da elbette bu güvenlik zafiyetlerinin, güvenlik açıklarının önlenmesi için bir takım anlaşmalar ve görüşmeler de yapılıyor. Birleşmiş Milletler'de de hatta gündem olmuştu yapay zeka sıkça. Gönüllü güvenlik anlaşması denilen bir anlaşma yapıldı. Burada yapay zeka alanında faaliyet gösteren dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri Beyaz Saray'da gönüllü bir güvenlik anlaşmasına imza attı. Ama hani gönüllü dediğimiz gibi bu şu demek oluyor bence. Biz belli başlı güvenlik zafiyetlerinin olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani ama çözüm ne? Hani ya da o çözüme işte bu anlaşmaya uymazlarsa bu şirketler yaptırım ne? Bunlar biraz havada kalan
1: Yani
0: şeyler.
1: bunlar bir de şunu belirtelim. Amerikan şirketleri arasında yapılan anlaşmalar. Yani bir de bu konunun
0: Dünyanın hepsi
1: uluslararası
0: değil.
1: boyutu var. İşte Çin Halk Cumhuriyeti ne diyor? Yapay zekayı yavaşlatmaya yönelik girişimler diyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu alandaki gelişimini engellemek için düzenlenen bir komplodur diyor bu söylemler. Yani dolayısıyla iklim değişikliğinde olduğu gibi bu alanda da çok farklı görüşler hakim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti kesinlikle yapay zekanın gelişiminin sınırlandırılmasına karşılar. Kendi aralarında bir takım anlaşmalar imzalıyorlar. Fakat senin de belirttiğin gibi acaba bunlar bir yaptırım içeriyor mu? Bir sonuç içerecek mi?
0: Diyorlar ki mesela şirket içindeki bağımsız ekipler aracılığıyla düzenli olarak değerlendirelim işte bu yapay
1: Tabii.
0: zeka
1: Yani eğer bu tür değerlendirmeler, kurum içi değerlendirmeler bir sonuç veriyor olsaydı,
0: sistemlerini.
1: bir etik yaratıyor olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında küresel ekonomik krize yol açan, kendi şirketlerini soyan yöneticiler ortaya çıkmazdı.
0: Evet,
1: Yani
0: kesinlikle.
1: dolayısıyla bu liberal yaklaşımın bir faydasının olmadığı, henüz yapay zekanın bile söz konusu olmadığı dönemde finansal piyasalarda görüldü. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun biraz önce belirtmiştik, Türkiye'de yapay zeka kullanımının artışına ilişkin bence çok önemli bir araştırması var, sonuçları var.
0: Türkiye'de yapay zeka kullanan insanları yaş aralığına göre TÜİK sınıflandırmış ve eski yıllarla günümüzü mukayese etmiş TÜİK. Ve 65-74 yaş aralığında yapay zeka kullanımının bu yıl içinde erkeklerde %5,3, kadınlarda %4,9 olarak hesaplamış. Ve eski yıllara göre
1: Bir
0: baktığımızda da,
1: önceki yıla
0: yani bir
1: göre.
0: önceki yıla göre baktığımızda da bir artış söz konusu. Yani yaklaşık 3 katına çıkan bir artış
1: Evet,
0: söz konusu.
1: 65-74 yaş aralığı geçen yıl %1,7'si yapay zeka kullanırken bu yıl bu oran %5,1'e çıkmış. Daha bence sorunlu olan tabii ki 16-24 yaş aralığı, yani ergenlik ve gençlik kısmı. 2025'te %39,1

0: %1,4'ü bu yaş aralığının yapay zeka kullanırken bu yıl bu oran %64,9'a çıkmış.
1: Çok
0: Yani
1: yüksek.
0: gençlerimizin 3'te 2'den fazlası neredeyse kendilerini yapay zekaya emanet etmiş vaziyetteler.
1: 25-34 yaş aralığı da bence önemli. Çünkü şu açıdan işte işe yeni başlayan insanlar olarak
0: Evet,
1: bunu düşünebiliriz.
0: işlerini yapay zekaya
1: Evet.
0: yaptıranların oranı da artmış.
1: Burada da mesela geçen seneye oranla %30'muş kullanım. Şimdi %55,7 olarak kayıtlara
0: Bu
1: geçmiş.
0: arada Fransa'daki çok büyük bir edebiyat ödülü yarışmasında Kanadalı dünyaca ünlü bir roman yazarının kitabını, eserini yapay zekaya yazdırdığına dair şüphelerin ortaya çıkması üzerine yarışma listesinden çıkartılmış.
1: Bu da inanılmaz bir
0: Evet
1: şeymiş
0: ve
1: yani.
0: yine sosyal medyada çok ilginç önüme çıkan bir bilgi vardı. Özellikle iş yerlerinde çok basit cümlelerle ifade edilebilecek bir takım elektronik postaların uzun uzun cümlelerle ifade edilmesine dair örneklerin aslında yapay zekadan kaynaklandığını ifade eden
1: Evet.
0: bir paylaşım vardı.
1: Evet, sıkça
0: Ve
1: kullanılıyor mail.
0: yani bizi dinleyenlere önemli bir uyarıda bulunayım. Yapay zeka ile yazılmış bir metnin anlamanın en basit yollarından bir tanesi bizim normal günlük yazışmalarda pek kullanmadığımız, nerede unuttuğumuz noktalı virgülün
1: Olmaması.
0: yapay zeka tarafından hazırlanan metinlerde çok kullanılması.
1: Çok kullanılması.
0: Evet,
1: Tam tersi.
0: noktalı
1: Aa.
0: virgül bir metinde çok kullanılıyorsa, çok kullanılmışsa ve karşınızdakinin üslubunu, genel yazı üslubuna da hakimseniz, o metnin yapay zeka tarafından kullanıldığına emin olabilirsiniz.
1: Kesinlikle yani şu an oturdu kafamda çünkü noktalı virgül dediğimiz o imla neredeyse hiç kullanılmıyor.
0: Evet, bizim
1: Hani
0: günlük
1: günümüzde çok nadir.
0: yazışmalarımızda kullanılmaz.
1: Evet, kesinlikle. Güzel bir turnusol.
0: Evet,
1: Şimdi
0: bu arada çok özür dilerim.
1: ha,
0: Şimdi
1: lütfen.
0: tabii bu muazzam artış yaş gruplarına bağlı olarak yapay zekanın kullanımındaki muazzam artış yapay zeka servisi hizmeti sağlayan şirketleri de belli ki cesaretlendirmiş. Diyorlar ki artık bize bağımlı olanların sayısı yeterince artmış.
1: Evet.
0: Pazar fiyatları arttırmak için son derece müsait bir hale gelmiş
1: Nitekim zaten bayağı
0: dediler.
1: arttırdılar. Yani mesela ChatGPT'nin hani fiyatlandırmalarına baktığımızda böyle paket paket yapmışlar ama en üst fiyatı yani en üst paketinin fiyatı neredeyse 27 bin TL olmuş. Yani bir maaş gibi neredeyse değil mi?
0: Tabii ki
1: Baktığımızda.
0: asgari ücret kadar bir hatta asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapmanız gerekiyor. Niye? Aslında kendinizin biraz vakit ayırarak araştırıp öğrenebileceğiniz şeyleri birisinin size öğretmesi, sizin yerinize yapması için para
1: Şirketlerde de
0: ödüyorsunuz.
1: yine çok sık kullanılıyor. Ya sanıyorum bu hani biraz daha
0: Özür
1: acaba
0: dilerim.
1: ticari amaçla da kullanılan kişiler için mi yani
0: Tabii ki.
1: ChatGPT'ye?
0: Yani bir kez işte bu rahatlık, bu konfor insanlara sağlandıktan sonra bundan artık vazgeçemeyeceklerine kanaat getirildiği anda fiyatlar
1: Şimdi
0: yükselmeye başlıyor.
1: işveren olarak düşündüğünüzde yani böyle de söylemek istemiyorum ama ChatGPT hani ne hastalanıyor, ne derdi çıkıyor, ne tribi çıkıyor. Ya bir
0: Ama
1: açıdan sorunsuz bir işleyişe de aslında
0: sorunsuz
1: sağlıyor.
0: olduğuna emin miyiz? Çünkü ChatGPT kullanarak dava dilekçesi yazan bazı avukatların
1: Ya her
0: durumu
1: işte
0: tespit
1: bence değil.
0: edildi.
1: Her işte değil. Hani avukatlık zaten bence ChatGPT
0: Bence
1: ile
0: hiçbir işte
1: yapılamayacak bir
0: hala
1: meslek.
0: yapay zekaya mutlak bir güven verdiği bilgilere
1: Evet
0: mutlak
1: yani
0: şekilde
1: mutlaka
0: güvenmek
1: kontrol
0: mümkün değil.
1: edilmesi gereken.
0: Kontrol ediyorsam zaten o işi o kişiye yaptırırım. Şimdi hatırlıyorsan geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford Otomotiv şirketinin geri adım attığı bir konu vardı.
1: Evet.
0: İşten çıkardığı tecrübeli kontrol mühendislerini geri almak zorunda kaldı. Çünkü özellikle kalite kontrolde yapay zekanın istenen performansı vermediği anlaşılmıştı.
1: Evet. Şimdi bunları da görüyoruz ama ben hala bir yandan bazı noktalarda yapay zekanın işleri kolaylaştırdığını
0: Peki
1: da
0: o
1: düşünüyorum.
0: bazı noktaları lütfen gelecek hafta bir liste yapıp
1: Evet. Tabii dava
0: yapınız.
1: dilekçesi falan değil yani
0: Tabii
1: ya da bir
0: yapınız ve paylaşalım. Burada
1: evet
0: üzerlerine
1: ya da
0: konuşalım
1: bir kitap
0: Sayın
1: yazmak
0: Önsal.
1: değil belki ama mesela şöyle bir haber var. Hemen bu argümanla
0: Buyurunuz.
1: karşınızda durmak istiyorum. Yapay zeka 217 yıldır çözülemeyen bir askeri mektubun şifresini kırdı.
0: Yani ama o askeri mektup 217 yıl önce Napolyon Bonaparte tarafından yazılmıştı
1: Doğru,
0: galiba.
1: şifrelenmiş.
0: Günümüzdekini de belki kırabilirler ama günümüzde

0: şifreleme yöntemleri de biraz daha vakit alır yani.
1: Şimdi bu çizimleri, bu sembolleri analiz etmeleri, hani birçok veriyi alabildikleri için çok daha bir insana nazaran hızlı
0: Hızlandırıyor tabii,
1: oluyor.
0: tabii.
1: Yani aynı işte dil konusunda da mesela, hani bir metni çok hızlıca hemen çevirebiliyor. Ben şimdi Çince'den bir şey okuduğumda mesela, onu böyle tek tek cümleleri, ne bileyim, ya Çince bilen biriyle göndereceğim, oradan çeviri gelecek falan. Bunların hepsi mesai. Ya da işte hani eski usul baktığımızda işte Google çeviriden deneyeceğim,
0: Ya
1: o da doğru
0: Çin
1: düzgün
0: Halk
1: çeviremiyor
0: Cumhuriyeti'nin askeri mesajlarını mı
1: Yani işte
0: çeviriyorsunuz,
1: hani böyle alfabesi farklı olan dillerde bile hakikaten çevirileri böyle çok hızlı ve düzgün yaptığını da görüyoruz. Hani bir yandan aslında avantajları da var. İşte bu semboller, ne bileyim işte gizli bir takım işte şeyler, şifreli mektuplar buralarda başarılı belli ki. Yani böyle bir haber de var. Çözümün kriptografi uzmanı Satoshi Tomokiya tarafından doğrulanmasının ardından mektup 217 yıl sonra çözülemeyen tarihi şifreler listesinden çıkarılmış. Bu arada gördüğümüz gibi yine doğrulamasını bir uzman tarafından yapıyoruz.
0: Şimdi Napolyon hayatta olsaydı, yapay zekadan haberdar olsaydı eminim daha sofistike bir şifreleme metoduna
1: Şimdi bence yapay zeka ve meslekleri düşünürken sorun şu: yapay zeka tüm bunları yapabiliyorken, İşte 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bizim bunu kontrol edecek kriptografi uzmanı Satoshi Tomikiyo gibi uzmanlarımız olacak mı acaba? Zaten
0: Ha,
1: çeviriyor dedikten sonra
0: evet, çok
1: bence
0: güzel.
1: bunları bitiriyor zaten.
0: Evet, yani artık o meslek dalında bir şey yapacak insana gerek kalmadığı düşünülerek bunların
1: Düşünülerek,
0: sonu
1: evet.
0: gelebilir tabii.
1: Yani öyle çok niş alanlarda da ters bir etki yaratıyor diye düşünüyorum ben.
0: Evet,
1: Şimdi,
0: yapay zekadan çıkalım istersen, süremiz azalıyor.
1: evet,
0: Dün
1: azalıyor.
0: başka önemli konularımız var. İspanya'da erken seçim ilan edildi dün sabah.
1: Evet, İspanya'da bunun yani nedenleri arasında aslında birçok şey vardı ama artık bardağı taşıran son damla konut kriziydi. Neden? Çünkü İspanya'da 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesi üzerine ülkede konut krizine yönelik büyük protestolar vardı. İnsanlar böyle çadırlarda, sokaklarda falan yaptı yani. Hani çok büyük çaplı protestolardı. Madrid'de yine binlerce kişi artan kiraları ve tahliyeleri protesto etmek için bir Mari Carmen daha olmasın sloganıyla sokağa çıktı. Ve protestoların ardından ev sahibi şirketlerle anlaşmaya varıldı ve Mari Carmen'in evine dönmesi sağlandı. Ama tabii olayın ardından İspanya hükümeti de ekonomik açıdan kırılgan kiracıları tahliyelere karşı korumaya yönelik yeni düzenlemeleri de gündemine aldı. Ama
0: Fakat mecliste bu konudaki öneriler kabul edilmeyince Pedro Sanchez yaklaşan tehlikeyi gördü, bir kumar oynamaya karar verdi ve dün sabah
1: erken seçim kararı
0: erken seçim kararı aldı, 29 Kasım'da. Şimdi ilginç olan şeylerden biri şu: Barcelona'da zaten bu özellikle Airbnb'lere karşı protestolar vardı. Yani İspanya'da konut krizi yeni bir şey değil. Daha doğrusu dünyada konut krizi
1: evet, yeni değil.
0: giderek tırmanıyor. New York ve Berlin'de Mamdani ve Elif Erap, yanlış hatırlamıyorsam, onların belediye başkanlığı seçimlerinin kazanmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bu konut krizine getirdikleri çözüm önerileriydi. Demek ki bu dünyada tırmanan bir durum. Ancak Pedro Sanchez hükümetine yönelik olarak İspanya'da aslında operasyon uzun süredir devam ediyordu. Bu SEPTE'deki, Kuzey Afrika'daki İspanya topraklarında düzensiz göç operasyonu tetiklendi ve bunun ardından Sanchez hükümetinin, sosyalist hükümetinin erozyonu hızlandı. Şimdi bir sonraki seçimlerde İspanya için tehlikeli bir vaziyet ortaya çıkıyor. Halk Partisi ve Aşırı Sağcı Parti'nin koalisyon kurarak iktidara gelme ihtimali var. Bu Avrupa'daki aşırı sağın yükselişinde bir sonraki adım olacak. Bir de geçtiğimiz hafta sonu Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminde yine Trump yanlısı Bolsonaro'nun ilk turu önde bitirmesi önemli bir olay. Orada da bütün anket şirketleri Lula'nın ilk turu önde kapayacağını, hatta ilk turda seçimi bitireceğini öngörüyorlardı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ülkelerinde ve Avrupa'da kendi yanında duracak siyasi hareketleri para olarak desteklemeye başladı. Hatta bunu da ilan etti Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir ay kadar önce. Balkanlar, Orta Avrupa, Güney Asya ve Afrika'daki bazı ülkelere yapılan yardımların kesildiğini, bu yardımların Latin Amerika başta olmak üzere Trump yanlısı siyasi hareketleri desteklemek üzere harcanacağını ilan etmişlerdi. Dolayısıyla bu İspanya'da yapılacak seçimleri ve Brezilya

0: ya da yürüyen seçim sürecini incelerken dikkatli olmak lazım. Yani olay nereye gidiyor, nereye
1: Evet.
0: gidecek? Çünkü bir de İspanya ve Brezilya'nın şu yönü unutulmamalı. Bunlar Gazze meselesinde İsrail'e karşı önemli bir konum elde etmiş, İsrail'e karşı duran ülkelerin önde gelenleri arasında.
1: Sanchez o yüzden siz de kumar oynuyor dediniz
0: Evet.
1: mevcut koalisyonlara karşı da.
0: Yani Katalanları bir kez daha yanına alması gerekecek.
1: Sağlıkla devam edelim. Rusya'da ilginç bir haber var. Veba alarmı baş gösterdi ve İrkutsk'ta bir karantina oldu. Yani peki hani olay nasıl cereyan etti diyelim. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde yaşanan bir laboratuvar kazasıyla.
0: Evet.
1: Orada 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Şipilova'nın salgın hastalıkların araştırıldığı bir merkezde pnömonik veba bakterisi içeren bir tüpü yanlışlıkla kırması üzerine bu olay yaşanıyor. Ve kısa süre sonra da hayatını kaybediyor bu laboratuvar teknisyeni. Şipilova'nın ardından yaklaşık 200 kişinin ve 5 hastanenin karantinaya alındığı öne sürüldü. Olay özellikle Rusya'nın sürece ilişkin sınırlı bilgi vermesi nedeniyle de soru işaretlerine neden oldu. Yani açıklama yapılmıyor.
0: Evet, şimdi pnömonik veba nedir? Vebanın en tehlikeli türlerinden bir tanesi. Çünkü tükürük yoluyla, partiküller yoluyla
1: Solunum
0: bulaşabiliyor.
1: yoluyla da işte bu
0: Tabii ki solunum yoluyla
1: bulaşabilir.
0: bulaşıyor, zatüreye ve devamında şoka yol açabiliyor. Keza Darya Şipilova'nın ölüm sebebi de zatüreye bağlı şok olarak açıklandı.
1: Uyumlu yani.
0: Evet, yani şimdi tabii bu Şipilova'nın temas ettiği tahmin edilen 200 kişi karantina altında. Hatta İrkutsk'taki 5 hastane ve bu hastaneye giriş çıkış yapan tüm ambulansları neredeyse Rusya İç İstihbarat Servisi FSB'nin ajanlarının eşlik ettiği yönünde yerel medyada haberler var. Şimdi tabii Wuhan'daki 2019 yılında Wuhan'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Covid-19 salgını ile ilgili olarak da Çin Halk Cumhuriyeti'nin uzun süre dünyaya sağlıklı bilgi vermemesi, karantinaya dair Wuhan'dan sosyal medyaya sızan görüntüler paniği arttırmıştı ve ardından da etkileri bugün hala devam eden bir ekonomik çöküşe yol açmıştı. O pandemi sırasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı. Dolayısıyla ülkelerin bu konularda artık daha şeffaf olmaları gerekiyor. Daha bilgi paylaşımını daha da arttırmaları gerekiyor ama dünyada öyle bir jeopolitik ortam, öyle bir çatışma ortamı var ki Rusya gibi ülkeler, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeleri kendi içlerine daha fazla kapanmaya yöneltiyor.
1: Evet, yani savaşların da tabii burada etkisi
0: Tabii
1: var
0: ki.
1: diye düşünüyorum ben de. Kongo'da da Ebola salgınının arttığını, yani daha doğrusu Ebola salgınından hayatını kaybeden insanların arttığını görüyoruz. Çünkü can kaybı 4.000'i aştı. Vaka sayısı ise 9.000'e ulaştı. Ve Kenya'da da Ebola vakası
0: Evet,
1: bildirildi.
0: bugünkü Salı günü itibariyle, yani 6 Ekim itibariyle önemli bir gelişme bu. Yani Ebola salgınının da önü alınamıyor. Daha doğrusu önünün alınması için bir çaba da yok. Yani Afrika'da,
1: Farkındalık da yok aslında,
0: evet,
1: değil mi? Evet.
0: Afrika'daki insanlar ölüyor nasıl olsa diye bakılıyor herhalde meseleye. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi son derece zor bir coğrafyada yaşayan insanların geleceğinin ne olacağı kimseyi ilgilendirmiyor. Ancak coğrafi şartları itibariyle de bu salgının Sudan, Uganda ve Kenya'ya ulaşmamış olması mümkün değildi zaten.
1: Evet, nitekim
0: Nitekim bir süre
1: çıkıyordu.
0: Kongo'da yaşamış bir Kenya vatandaşında Kenya Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre bir Ebola vakası tespit edilmiş. Eğer Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne komşu ülkelere bu virüs zaten yayıldıysa bizim bilmediğimiz çok büyük bir felaket şu anda yaşanmakta o coğrafyada.
1: Yani işte maalesef dünya Afrika'yı işte çok sanki bağımsız bir yermiş gibi değerlendiriyor.
0: Tabii
1: İşte orada
0: sanki orada olan bitenler dünyanın başka yerlerindeki gelişmeleri
1: yani
0: etkileyemeyecekmiş gibi bir
1: izoleymiş
0: algı
1: gibi,
0: var.
1: evet.
0: Halbuki Sahra altı ülkelerden başlayan göç dalgası işte Akdeniz'de veya Atlantik Okyanusu'nda yüzlerce kişinin öldüğü, batan teknelerden dünyanın haftalar sonra haberinin olduğu düzensiz göçmen teknelerinden bir ortam yaratmış vaziyette.
1: Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru da yaklaştık. Son olarak Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin son bilgileri de paylaşmak istiyoruz. Biz önemli davaların programımızda fikri takibini de yapıyoruz. Son gelişmeleri de aktarıyoruz. Bolu yangınına ilişkin de şöyle bir durum var. Yakınlarını kaybeden aileler kamu görevlerine ilişkin

0: soruşturma sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor. Kamu görevlilerine ilişkin bu soruşturmaların yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığının, soruşturma izni üzerinden hani bir somut bir adım atılmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla sorumlulukları ve ihmalleri raporlara yansıyan kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın ilerlememesinin kabul edilemez olduğu belirtiliyor ve
1: Aileler tarafından.
0: tepki de veriliyor buna.
1: Evet, bu yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yargı sürecinin ilk aşamasında özellikle otel sahipleri ve olayda sorumluluğu, ölümlülerde sorumluluğu bulunan otel çalışanlarına verilen cezalar bir nebze olsun hem ailelerin hem kamuoyunun vicdanını
0: Su serpmişti,
1: rahatlatmıştı.
0: evet.
1: Dolayısıyla bunun belli ki devamının gelmesi yakınlarını kaybetmiş aileler tarafından talep ediliyor. Umarız bu konunun takipçiliği hayata geçer.
0: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile konuştuk. Haftaya Salı yine aynı saatte sizle olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği Türkiye'de. Antalya'da düzenlenen kongreye 108 ülkeden yaklaşık 7 bin yetkili katılıyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yeterlilik oranına sahip olduğu vurgulandı ve aracın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin

Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarın Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketi Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesi ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Abdülmendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Husiler ise Suudi Arabistan'a saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ve enerji altyapıları hedef alındı. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Meloni, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı eksenliğinde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine iletildiğini açıkladı. Nepal hükümeti Ağustos ayında yaşanan ve en az 1455 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma operasyonunu sonlandırdığını duyurdu. Felaketin vurduğu bölgelerde hala 5200'den fazla kişiye ulaşılamıyor. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Yaptığı haber ve programlarla genç meslektaşlarını her zaman örnek olan duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ve spor, amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte amili takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya'nın puanı 7'ye yükseldi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasına mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Son yılların en çok derbi yöneten hakem Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 20, İstanbul parçalı 22 derece. Güneşli olmak üzere Bern 22 ve parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Brüksel 21, Sofya 23, Saraybosna 24, Tiran 25, Üsküp 26 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 20, Paris 24, Kopenhag 17, Kerkük 35, Bakü 22 derece, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere, Lefkoşa ise 26 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'da yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı hazırlayanlar Selengü Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan var.

0: Kanun ne diyordu? Bu hafta uluslararası hukukta soykırım, savaş suçu ve hukuki sonuçlarını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Uluslararası hukukta soykırım suçu nasıl tanımlanıyor? Savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan hangi yönleriyle ayrılıyor?
1: Evet, bazen bir haber izlerken hepimizin söyleyecek sözleri aslında kalmıyor. Sözlerimiz kifayetsiz kalıyor. Evlerinden çıkarılan aileleri görüyoruz. Yakınlarını arayan, vefat etmiş yakınlarının annesini, babasını, hatta çocuklarını arayan insanları görüyoruz. Önce insan olarak tabii ki bu durumlara tepki gösteriyoruz. Sonra aynı olaylarla ilgili farklı haber sitelerinde, farklı televizyon kanallarında, haber bültenlerinde farklı ifadeler duyabiliyoruz. Bir yerde yaşanmış olayla alakalı savaş suçu olarak nitelendirme görüyoruz. Başka yerde insanlığa karşı suç, başka bir haber kanalında ise soykırım suçundan söz ediliyor. Özellikle farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız aynı olayın farklı dillerde ve farklı kavramlarla anlatılmasıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. En başta tabii ki şunu söylemek isteriz. Bu ayrımları yapmak, bu şekilde insanlığa karşı suç, soykırım veya savaş suçu olarak yapmış olduğumuzu nitelendirmek, tabii ki insanların arasını sınıflandırmak veya bir mağduriyetin diğer mağduriyetten daha hafif kaldığını, daha önemsiz kaldığını göstermek için yapmış olduğumuz ayrımlar değil. Tabii ki bir anne için, şu an Gazze'de zaten görüyoruz, evladını kaybetmenin acısı, mahkemenin suçun adını nasıl koyduğuna göre tabii ki hafiflemeyecektir. Ancak tabii ki hukuk açısından, hukuk bakımından doğru nitelendirmek de önemlidir. Çünkü bahsetmiş olduğumuz suçların bir de ceza karşılığı olacaktır. Yani tabii ki bize göre soykırım olarak görünen bir şey, uluslararası hukukta soykırım olarak olmayabilir. Ya da savaş suçu dediğimizde uluslararası hukukta savaş suçu olmayabilir. Tabii ki bunların karşılığında da bir ceza verileceği için nitelendirmelerin doğru yapılmış olması gerekiyor. İlk olarak soykırım suçundan bahsedecek olursak, soykırım suçunun temelinde 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşmeye göre milli olarak kişilerin benlikleri, etnik olarak kökenleri, ırksal veya dini bir grup olmaları sebebiyle tamamen ya da kısmen yok edilme kastıyla belirli fiillerin işlenmesi soykırım olarak tanımlanıyor. Burada özellikle üzerine durmamız gereken ifade grubu yok etme kastı olacaktır. Yani yalnızca insanlara zarar verilmesinden değil, insanların mensubu olduğu topluluğun, bu etnik olarak belli bir topluluk olabilir, millet olarak bir topluluk olabilir, dini olarak bir topluluk olabilir. Tamamen buradaki amaç bu grubu yok etme kastı olacaktır soykırımdan bahsedebilmemiz için. Bir insana dininden dolayı veya etnik kimliğinden dolayı saldırılması, evet, çok ağır bir suçtur. Ancak her olayda tek başına otomatik olarak bu soykırım anlamına gelmeyecektir. Soykırım bakımından ayrıca o kişinin mensubu olduğu grubu tamamen veya önemli bir bölümünü yok etme hedeflenmiş olması gerekiyor. Hukukta zaten biz bunu özel kast diyoruz. Soykırım suçları içinde bu özel kast ayrılıyor. Burada ayrımcılık, düşmanlık veya nefret bu değerlendirmede önemlidir. Ancak eğer bir topluluğa yapılan bu saldırıda amaç eğer topluluğu yok etmekte ise burada soykırım olarak nitelendiremiyoruz, dediğim gibi. Bir diğer önemli noktada da genellikle soykırım dediğimizde toplu öldürmeler olarak akıllara gelebiliyor. Ancak soykırımın yalnızca toplu öldürmelerle de işlenmiş olması onun soykırım olması anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda toplu öldürmeler olmasa bile soykırım olarak nitelendirebiliyoruz biz. Sözleşmede ve Roma statüsünde grup üyelerinin, yani bahsetmiş olduğumuz gibi etnik olarak, milli olarak, ırksal veya dini olarak bir grubun, grup üyelerinin öldürülmesinin yanında ağır bedensel veya ruhsal zararı uğratılmaları da soykırım olarak değerlendiriliyor. Yine grup içerisinde doğumların engellenmesi, yani o grubun çoğalmasını engellemek de bazı durumlarda soykırım olarak değerlendiriliyor. Ya da grubun mevcut çocuklarını ya da mevcut gruptaki kişileri alıp farklı bir gruba nakledilmesi ya da farklı bir kimlik olarak, vatandaşlık olarak onların vatandaşlıklarının değiştirilmesi de, bunların hepsi tabii ki soykırım olarak nitelendiriliyor. Yani soykırım için yalnızca bir kişinin bir grubun topluca öldürülmesi değil, o grubun çoğalmasını engellemek ya da fiziksel olarak, ruhsal olarak ağır bedensel zararlara uğratılması da soykırım olarak değerlendiriliyor. Hatta örneğin bir topluluğun temel gıdaya ve temiz suya ulaşımının erişiminin engellenmesi de o topluluğu fiziksel olarak yok etme amacıyla yapıldığı için bu gibi durumlarda da yalnızca burada silahla ya da bir bombayla, bir kimyasal maddeler kullanılarak öldürülmesi bakımından tamam, o zaman bu yoksa soykırım yoktur diye

yemeyeceğiz. O kişinin temiz gıdaya ve temiz suya erişimi, eğer onu fiziksel olarak yok etme amacıyla yapılıyorsa, burada da tabii ki soy kırım suçundan bahsedeceğiz. Özellikle insanları normal yaşamları, standart yaşamlarını sürdürmelerine engellenen gibi durumlarda da doğrudan burada öldürme yoksa soykırım yoktur diyemeyeceğiz. Kullanılan yöntem kadar o yöntemle gerçekleştirilmek istenen sonuç da önem taşıyor çünkü. Yine aynı şekilde soykırım denilebilmesi için ölümler olmasıyla birlikte mutlaka milyarlarca, milyonlarca ölümün olması da yanlış bir düşünce. Hukukta böyle bir noktada soykırım için şu kadar kişinin vefat etmiş olması gibi sabit bir sayı da bulunmuyor. Bununla birlikte sayı tamamen de önemsiz değil. Grubun yalnızca bir kısmının yok edilmesi bile amaçlanıyorsa ve hedef alınan kısmın grup bakımından esaslı bir bölümü vefat etmişse, bu gibi durumlarda doğrudan soykırım suçundan bahsedebiliriz. Hatta Srebrenica bu ayrımı somutlaştıran en önemli yargısal örneklerden biri. Temmuz 1995'te binlerce Bosnalı Müslüman erkek ve erkek çocuğunun öldürülmesi eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarında soykırım olarak kabul edildi. Mahkemenin 19 Nisan 2004 tarihli temyiz kararında bu ülkede soykırımın işlendiği açıkça ortaya konuldu bu yerde. Burada bütün Bosna'daki Müslümanların yok edilmiş olması tabii ki aranmadı. Ya da Bosna'daki Müslüman erkek ve erkek çocuklarının tamamının öldürülmüş olması sayıca belli bir oranın arandığını da biz görmüyoruz. Buradaki Müslüman topluluğunun bir grubu korunan grubun önemli bir parçasının ve eylemlerin aslında oradaki grubu yok etme amacıyla yapıldığı mahkeme tarafından, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kanaat verildiği için burada doğrudan bir soykırım suçunun yapıldığı uluslararası alanda kabul edildi. Bu kararın bize anlattığı şey de aslında şu: bir suçun belirli bir şehirde veya bölgede gerçekleşmesi onun soykırım olmasını engellemiyor. Aynı şekilde grubun bazı üyelerinin hayatta kalması da tek başına soykırım değildir dememizi, bu ifadeyi kullanmamıza engel değildir. Hukuk yalnızca geriye kalan kişinin nasıl kaldığı, ne kadar kişinin kaldığıyla değil, buradaki olayın etkisini, buradaki olayın aslında amacını, bu oradaki gruba yapılan saldırının aslında niteliği ve amacına bakıldığında doğrudan o grubu yok etme amacıyla yapılmış olması sebebiyle uluslararası arenada, uluslararası alanda bu durum tabii ki soykırım olarak nitelendirildi. Yine Ruanda yargılamaları da soykırımın işleniş biçimleri bakımından önemli bir örnek olarak hukukumuzda yer alıyor. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi 2 Eylül 1998 tarihli kararında tecavüzün soykırımı gerçekleştiren bir fiil olarak değerlendirilebileceğini kabul etti. Burada belirleyici olan cinsel şiddetin korunan grubu yok etmeye yönelik amaçla bağlantısıydı. Dolayısıyla hukuk burada yalnızca öldürmeyi değil, insanların bedenlerine ve ruhlarına yönelmiş olacak ağır saldırıları da dikkate aldığını bu Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi kararından da görüyoruz. Burada aslında asıl amaç dediğimiz gibi öldürmek değil ya da soykırım suçunun neticesinde mutlaka bir ölüm olayının gerçekleşmiş olması değil, insanların beden olarak ağır ruhsal çöküntülerinin de ağır saldırılarında dikkate aldığını söyleyebiliriz. Tam bu noktada günlük dilde sıkça kullanılan etnik temizlik ifadesine de değinmek istiyorum Tülin Hanım. Bir topluluğu yaşadığı bölgeden zorla uzaklaştırmak ile o topluluğu fiziksel olarak yok etmek, iyi amaçlamak aslında aynı şey değil. Bu nedenle her zorla yerinden etme kendiliğinden soykırım olarak sayılmıyor hukukta. Ancak yerinden etmenin gerçekleştiriliş biçimi ve devamında eşlik eden diğer fiiller soykırım değerlendirilmesinde çok önem taşıyor. Bir grubu yerinden çıkarmak ile o grubu tamamen yok edercesine yapılmış olan fiillerin günlük hayatta karşımıza çıkması tabii ki burada artık bir soykırımın olduğunu gündeme getirecektir. Soykırımdan sonra savaş suçlarına da kısaca değinmek istiyorum. Savaş suçlarına değerlendirdiğimizde merkezine silahlı çatışma tabii ki yer alıyor savaş suçları için. Silahlı çatışmayla bağlantılı ağır uluslararası insancıl hukuk ihlalleri olarak geçiyor. Ayrıca çatışmanın mutlaka iki devlet arasında ya da üç devlet arasında olmuş olması da gerekmeyecektir. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar da aslında savaş suçu olarak değerlendirilecektir. Yine sivillere karşı kasten saldırılma, işkence, bir ülkenin sivillerinin rehin alınması, yağma, gerekli şartlar oluştuğunda tabii ki bunları da biz savaş suçu olarak nitelendiriyoruz. Buradaki temel fark tabii ki suçun silahlı çatışma ile olan bağlantısı olacaktır.
Şunu özellikle vurgulamak isteriz. Savaşın başladığı tabii ki durumlar olabiliyor. Burada tamamen artık hukuk yoktur.

0: savaş çünkü hani çok önermesek de çok istemesek de aslında yapılıyor. Ancak burada tabii ki hukuka uygun alanlar da olabiliyor, sözleşmeler vesaire gibi. Ama zaten savaş var ve böyle şeyler olur sözü sivillerin hedef alınmasını tabii ki meşrulaştıramaz. Çatışmanın tarafları sivillerle savaşan kişiler arasında tabii ki ayrım yapmak zorundadır. Bir insanın karşı taraftaki toplumun üyesi olması, yani yalnızca karşı taraftan bir insan olması onun doğrudan saldırının meşru hedefi haline tabii ki getirmeyecektir. Başka bir deyişle aslında bir ülkenin veya topluluğun bütün insanlarını tek bir düşman kitlesi gibi görmek, bir savaşta sivilleri korumamak, bu aslında uluslararası alanda korunan temel ilkelerle asla bağdaşmayacaktır. Ayrıca savaş suçu için mutlaka çok sayıda mağdur bulunması da yine soykırım gibi gerekmeyecektir. Silahlı çalışmayla bağlantılı olarak koruma altındaki tek bir esire dahi işkence edilmesi bir ülke için savaş suçu olarak kabul edilip gerekli önlemlerin alınmasına yol açabilir. Bu nedenle dediğimiz gibi çok sayıda bir mağdurun bulunması, çok sayıda ölümlerin olması, vefatların olması da doğrudan savaş suçunu kendiliğinden sayı olarak, oran olarak getirmeyecektir. Tek bir kişinin dahi olması burada eğer devletin kendi hedeflerine vesaire bunlara aykırıysa savaş suçunun işlendiğinin kabulünü gerektirecektir. Yine insanlığa karşı suçlarda dikkatimizi sivil nüfusa yönelmiş yaygın ve sistematik bir saldırı olarak biz hukukta nitelendirmeler yapıyoruz. Öldürme, işkence, köleleştirme, hukuka aykırı olarak ağır özgürlükten yoksun bırakma, zorla yerinden etme veya ağır cinsel şiddet gibi fiillerde böyle bir saldırının parçası olarak gündeme gelecektir. Buradaki yaygın veya sistematik ifadesi üzerinde durduğumuzda yaygınlık saldırının geniş çapını ve çok sayıda insanı etkilemesi olarak nitelendirilecektir. Sistematiklik ise fiillerin tesadüfi olmaması aslında bunların bir planlı şekilde örgütler tarafından düzenli bir şekilde yapılıyor olmasını anlamamız gerekiyor. Kanun lafzında yaygın veya sistematik dendiği için bunların her ikisinin bulunması gerekmiyor. Yaygın yapılıyor olması da doğrudan insanlığa karşı suçları gündeme getirecektir ya da sistematik olarak yapılması da bu suçu gündeme getirecektir. Örneğin bir ülkede sivillerin bir devlet veya örgüt politikası kapsamında düzenli biçimde evlerinden alınması, bulundukları bölgeden taşınmaları, hukuka aykırı olarak bir alanda tutulmaları ve işkenceye uğratıldığını düşündüğümüzde burada tabii ki insanlığa karşı suç işlendiğini söyleyebiliriz. Yine mağdurların mutlaka aynı etnik veya dini grup mensubu olması da gerekmeyecektir soykırım gibi. Bu nedenle zaten soykırım suçundan da insanlığa karşı suçlar bu yönüyle ayrılıyor. Yine savaş suçları gibi bunun bir silah zoruyla silahla yapılıyor olmasına da gerek yok. Kişinin bulunduğu yerden alınıp farklı bir alana bırakılması, özgürlüğünün hukuka aykırı bir şekilde yoksun bırakılması gibi durumlarında insanlığa karşı suçlar olarak yapıldığını ve bunların bu cezalarla cezalandırıldığı bu kişilerin söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarz bir de ayrımların bir de kamuoyuna yansıyan tarafları oluyor. Bazen bütün tartışma yalnızca soykırım kelimesinin aslında kullanılmaması da haberlere yansıyabiliyor. Dediğimiz gibi oysa bir dosyada soykırımın özel kastı ispatlanamadığında tabii ki kanun lafzında ya da verilen geçici mahkeme kararlarında soykırım olarak geçmese bile tabii bizlere göre soykırım olarak nitelendiriyoruz ancak hukukta maalesef bazı durumlarda gerekli değerlendirmeler yapılmadığı için farklı suç olarak da lanse edilebiliyor. Hatta Uluslararası Adalet Divanı'nda bu yönde verilmiş bir karar da var. Devletler tabii ki bu konuda uluslararası alana uymak zorunda. Uluslararası mahkemelerin, adalet divanlarının vermiş olduğu kararlara uymak zorunda. Ancak bir mahkeme kararında da suçun adının doğru yazılmamış olması onun o suç olmadığı anlamına tabii ki tüm yeterli incelemelerin tüm uluslararası mahkemeli kanallarının kullanılmış olması gerekecektir. Nitekim İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımın 3. yılında bu konuyu özellikle seçmiş bulunduk. Gazze'de yaşanan katliamları, açlığı ve zorla yerinden edinilmeleri Filistin halkının bu zulme karşı hayatta kalma mücadelesi de hepimizin kanayan yarası. Zaten
1: Maalesef.
0: Selin Hanım birazdan bu konuda detaylı
1: Evet.
0: açıklamaları yapacaktır.
1: Sayın Yiğit, Gazze'de yaşananları söylüyoruz hep. Soykırım, bu Burada yaşanan soykırım suçu açısından nasıl değerlendiriliyor? Ruanda ve Srebrenica yargılamaları bu konuda nasıl yol gösterebilir
0: Evet,
1: bize?
0: Türkan Hanım da bahsetti zaten bu konuyu seçmemizin sebebi
1: Evet.
0: 7 Ekim 2023 tarihinin yarın 3. yıl dönümü oluyor olması. Ama biz aslında zulmün çok daha eskiden başladığını hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
0: Yine Gazze'yi konuşurken burada bir rakam olarak ya da bir raporun arkasında bir insan olduğunu, bir insan hayatının söz konusu olduğunu da kesinlikle hatırlamak gerekiyor. Bu gibi bir veri gözüyle kesinlikle bakmıyor olmak lazım. Burada bir çocuğun bir yarım kalan okul hayatından, evladını arayan bir anneden, ilaca ulaşamayan bir hastadan söz ediyoruz. Burada da yine bizim Türkan Hanım'la birlikte hukukçu olarak görevimiz de bu acıları doğru hukuki kavramlarla hem anlatıyor olmak hem de sorumluluğun nasıl ortaya çıkarılacağını açıklıyor olmak buradan dinleyicilerimize. Yine buradan bir insan hayatını kaybetmesine yol açan bu kararın kim tarafından verildiği, yardımın hangi gerekçelerle engellendiği, önlenebilecek bir ölümün neden önlenmediğini soruyor olmak adalet arayışının tabii ki de başlangıcı olacak. Burada bizim yapmış olduğumuz açık bir tespit var en başta. Burada işgalci İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak değerlendirilmesinin ciddi ve somut hukuki dayanakları var. Bunun ilk dayanağı aslında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kurmuş olduğu Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu'nun kendi düzenlemiş olduğu raporları. 16 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan bir raporuna baktığımızda, bu raporu incelediğimizde İsrail'in Gazze'de olan Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucunda kesin bir şekilde bu rapor 2025 yılında sonuca varıyor. Komisyona bakıyoruz. Yine komisyon Haziran 2026 tarihinde de çocuklara yönelik eylemleri inceliyor ve bu incelemiş olduğu raporda da soykırımın sürdüğü yönünde değerlendirmesini tekrardan yinelemiş oluyor. Burada dediğim gibi 7 Ekim'e vurgu yaparken işgalin o tarihte başlamadığını da kesinlikle unutmuyor olmak lazım. Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli bir danışma görüşü var. Bu danışma görüşüne baktığımızda İsrail'in işgal altındaki bu Filistin topraklarında devam eden bu varlığının hukuka aykırı olduğunu zaten buradaki mahkeme kesin bir şekilde danışma görüşünde belirtiyor. Gazze bakımından da hem İsrail'in 2025'te askerlerini oradan çekiyor olması ama orada halen sürdürmüş olduğu etkili bir şekilde kontrol biçiminde yapmış olduğu ve işgal hukukundan doğan yükümlülükleri de yine ihlal ettiği ve aynı zamanda bu yükümlülüklerinin ortadan kalkmadığı, yani burada işgalci devletlerin de işgal hukuku kapsamında bazı sorumlulukları, yükümlülükleri hali hazırda devam ediyor. Buna rağmen hem işgali haksız bir şekilde işgal ettiği hem de bunun yanında kendi yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmediğini burada Uluslararası Adalet Divanı kendi danışma görüşünde söylemiş oluyor ve bunlar hep dediğim gibi uluslararası hukuki metinler, uluslararası geçerliliği olan metinler ve dolayısıyla yine işgalci İsrail'in de sorumluluğunu tartışıyoruz. Evet. İşgal ettiği burada topraklarda yaşayan insanların hayatını ve temel ihtiyaçlarını koruma yükümlülüğünü de kesinlikle altına çizmemiz gerekiyor. Bu aşamada yine dediğim gibi her ne olursa olsun bir bebeğin, bir hastanın, bir yaşlının yaşam hakkı da hiçbir gerekçeyle ortadan kaldırılacak nitelikte değil. İşgal olsun ya da farklı bir şey olsun. Kesinlikle böyle bir nitelendirme yapmıyoruz. Yine Cenevre Sözleşmesi'ne bakıyoruz. Bir kişinin kendisinin işlemediği bir fiil nedeniyle cezalandırılıyor olması ve toplu bir cezalandırmayı kesinlikle yasakladığını görüyoruz. Yine şu anki güncel duruma baktığımızda bu tarih itibariyle ateşkes haberleri evet oluyor. Ama burada insanların günlük hayatı arasında büyük bir mesafe olduğunu görüyoruz. Bir yandan ateşkes haberleri evet geliyor, bunları görüyoruz, resmi bir şekilde taraflar da onaylıyor. Ama günlük orada yaşayan insanların hayatlarına bakıyoruz. İnanılmaz bir mesafe olduğu ve ateşkesin hiçbir şekilde uygulanmadığını görüyoruz insanların günlük hayatlarından. Yine 6 Ekim 2026 itibariyle, yani bugün itibariyle ulaştığımız bu Birleşmiş Milletler verilerine bakıyoruz. Burada İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin 5 Ekim'de yayınlamış olduğu ve 2 Ekim tarihinde hazırlanan bir rapor var. Bu rapora baktığımızda da yine Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde günlük hava saldırılarının sürdüğünü söylüyor. Ve dediğim gibi sadece bu rapor 4 gün öncesine ait bir rapor. Yine kritik insani malzemelerin girişinde kısıtlamaların sürdüğünü, sağlık hizmetlerinin ve kış hazırlıklarının tamamıyla aksadığını söylüyor ilgili rapor. Yine aynı rapora bakıyoruz. Yine bugün günümüzde nüfusun %74'ünün tankerlerle taşınan içme suyuna bağımlı hale yaşadığını görüyoruz bu raporla birlikte. Yine su arıtma sistemlerinde ihtiyaç duyulan bu yedek parçaların ve ekipmanların hepsinin yetersiz olduğunu, insanların içilebilecek suya erişiminin çok ciddi bir şekilde kısıtlandığını görüyoruz.
2: Yine bir diğer raporun değerlendirilmiş olduğu şey de açlık bakımından da aynı şekilde durumun daha da aslında vahim olduğunu görüyoruz. Dünya Gıda Programı'nın yine 30 Eylül 2026 tarihli açıklamasına bakıyoruz. Orada da Gazze nüfusunun yaklaşık 1/3'ünün akut gıda güvensizliği yaşadığını söylüyor ilgili rapor.

0: Şimdi bunu günlük dilde aslında anlatacak olursam da insanların yeterli bir şekilde beslenmesinin tamamıyla engellendiğini, önüne bir sürü aslında hukuki, onlara göre hukuki olduğu söylenen bazı sebeplerin çıkarıldığını görüyoruz. Yine kurum buradaki Dünya Gıda Programı'ndan sağlanan iyileşmelerin de büyük ölçüde devam eden insani yardımlara bağlı olduğunu söylüyor. Yani yardımlarla beraber bu şekilde bir iyileşmenin olduğunu ama tabii ki yine buradaki gıda güvensizliğinin de ortaya çıktığını görüyoruz maalesef. Bu nedenle burada yardımın sürekliliği de hayati önem taşıyor. Yine üstelik yine Birleşmiş Milletler'in son durum raporunu tekrardan ele aldığımızda finansman eksikliği yüzünden de bu aydan itibaren hem sıcak yemek hem de gıda paketi dağıtımlarının da azalabileceğini söylüyor Birleşmiş Milletler. Yine buradaki giriş kısıtlamaları olsun, güvensizlik olsun ya da kaynak yetersizliği olsun. Yine bunlarla birlikte sivil halka yönelik saldırılarda maalesef şu an halihazırda Gazze halkının gerçeğini bize gösteriyor. Yine Gazze'de yaşanan bu yardımlar açısından yaşanılan asıl sıkıntı, ihtiyaç duyulan bu yardımın zamanında yeterli miktarda ve güvenli biçimde insanlara ulaşmasının işgalci İsrail tarafından engelleniyor olması ve çok açık bir şekilde bunun yapılıyor olması. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 Ekim tarihli, dün tarihli açıklamasına bakıyoruz ve burada onaylanan yardım yüklerinin dahi yalnızca tek bir yerden girişine izin verildiğini söylüyor ilgili açıklamada. Yine aynı açıklamaya baktığımızda bir protez olsun ya da bir yardımcı cihazlardan oluşan bir sevkiyatın dahi 6 ay içerisinde 4 kez reddedildiğini ve bu sevkiyatın bile en az 6 aydır beklediğini söylüyor ilgili rapor. Yani burada bir uzvunu kaybetmiş bir insanın yeniden yürüyebilmesine yardımcı olacak bir malzemeden söz ediyoruz. Bu malzemelerin dahi hayati önem taşıdığı bilinmesine rağmen girişinin İsrail tarafından engelleniyor olması ve burada da doğrudan bir soykırım suçunun ortaya çıktığını bu şekilde biz görmüş oluyoruz. Bu tabloyu da dediğim gibi anlatmış olduğum bu şeyleri soykırım hukuku açısından değerlendirdiğimizde burada bizim temel aldığımız ölçüt soykırım sözleşmesi. Yine bu sözleşme Türkan Hanım da bahsetti. Hem ulusal, etnik, ırksal ya da dini bir grup olabilir. Sırf o grup olduğu için tamamen ya da kısmen yok etme kastıyla gerçekleştirilen belirli fiilleri bir soykırım olarak tanımlıyoruz hukuki olarak. Yine burada o kişilerin ağır bedensel ya da ruhsal zarar veriliyor olması ve grubun fiziksel bir yok oluşa götürecek yaşam koşullarının da kasten dayatılması, doğumlarını önleme yönelik tedbirlerin uygulanması, çocukların zorla başka bir gruba aktarılması da bu soykırım kapsamı içinde. Dolayısıyla bir soykırım nitelendirilmesinde İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli koşulların ne yapıldığını da yani bu koşullara da ne yapıldı bunlar da engellendi mi vesaire bunların da incelemesinin kesinlikle ele alınması gerekiyor. İncelemesinin de detaylı bir şekilde yapılıyor olması lazım. Tam bu noktada da aslında Ruanda yargılamaları bizim için önemli bir yol gösterici. Burada Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara bakıyoruz. Yine insanları hemen öldürmeyen ama sonunda grubun fiziksel yıkımını amaçlayan yöntemlerin de soykırım kapsamına girdiğini açık bir şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi söylüyor. Yine burada yetersiz beslenmeye mahkum edilmesi insanların, sistematik bir biçimde insanların evlerinden sürülmesi ve zorunlu sağlık hizmetlerinin asgari düzeyde dahi sağlanamıyor olması da yine bu şekilde soykırım suçunun oluştuğunu gösteren yine buradaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir kararı. Bunu Gazze açısından değerlendirdiğimizde orada hem gıda, bir su, barınma ve sağlık hizmetlerine ilişkin bu olguların neden soykırım incelemesinin merkezinde olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Yok etme kastıyla bağlantısı kurulabilen bu tür uygulamalarda hukuken doğrudan öldürme fiilleriyle eşdeğer kabul edilecektir ve soykırım olarak nitelendireceğiz bu hukuki olarak da bu ilgili eylemleri. Yine özel kasta baktığımızda herhangi bir şekilde her dosyada bir farklı bir emir olsun ya da farklı bir şekilde belge olmasını biz beklemiyoruz. Ne Ruanda Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara baktığımızda da tamamıyla hukuken baktığımız şey bu kastın eylemlerin genel bağlamı, yaygınlığı, sistematik niteliği ve aynı gruba yönelip yönelmediği. Yine bununla alakalı Gazze bakımından yapılan açıklamalara bakıyoruz, orada alınan kararlara bakıyoruz ve bu kararların uygulanışına baktığımızda bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde biz bugün diyebiliyoruz ki hukuki olarak da diyebiliyoruz ki Gazze'de şu an bir soykırım suçu işleniyor, insanlara karşı bir suç işleniyor. Yine Ruanda'dan örnek verecek olursam hem de radyo programında özellikle hatırlatılması gereken bir başka bir örnek. O dönem yine Ruanda'da soykırım yaşandığı dönemde yayın yapan bir radyonun yayınları da soykırıma doğrudan ve alenen teşvik nedeniyle yargılamaya konu olabiliyor. Mahkeme bir topluluğun bütün üyelerinin düşman olarak gösteriliyor olması ve yok edilmelerine yönelik çağrıları inceliyor. Ve burada da yani her ağır söz kendiliğinden aynı suç oluşturuyor diyemiyoruz mahkeme olarak da, hukuk olarak da. Ama sonuçta böyle bir çağrının oluyor olması ve bu çağrının da bir topluluğa yöneltiliyor olması, o kişileri hedef gösteriyor olmasının da yine soykırım suçuna sebep olabileceğini mahkeme yine kendi kararında söylemiş oluyor. Bununla alakalı da yine silahlı çatışma sırasında sivilleri kasten hedef alıyor olmak, askeri hedef niteliği taşımayan bu sivil yapılara saldırıyor olmak ya da sivilleri savaş yöntemi olarak aç bırakıyor olmak da savaş suçları arasında. Tamamen soykırım olarak nitelendiremediğimiz bu suçlarda savaş suçu dediğimiz ya da insanlığa karşı suçlar kapsamında olan bu değerlendirme yaptığımız alana girmiş oluyor aslında. Yine burada yine hesap sorma dediğimiz buradaki hukuki olarak hesap sorma sürecine geldiğimizde Lahey'deki bu iki mahkemenin de görevini bizim ayırmamız gerekiyor. Hem Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın açmış olduğu biliyorsunuz bir davada İsrail Devleti'nin soykırım sözleşmesinden doğan sorumluluğunu inceliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bakıyoruz. Burada gerçek kişilerin ceza sorumluluğunun ele alındığını görüyoruz. Ne dediğim gibi bu mahkemelerin de uluslararası hukuk kapsamında da oldukça detaylı bir şekilde aslında bütün verileri, somut bir verileri hepsini topladı ve hem bu mahkeme kararlarıyla hem de bununla alakalı verilmiş olan hazırlanan raporlarla hem de dediğim gibi daha yeni tarih, dün tarihli, 4 gün önce tarihli Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu yine açıklamış olduğu verilerle diyebiliyoruz ki evet burada hala maalesef soykırım suçu işleniyor ve bu suç işlenmeye her geçen gün devam ediyor. Soykırım suçunun yanında da insanlar karşı suçlarının da işlendiğini çok açık bir şekilde hukuki olarak söyleyebiliyoruz.
1: Evet, İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırımı kınıyoruz. Biraz önce de bu soykırımın bitmesini diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız
0: Biz
1: için.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Seren Güliyet ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün kaleme aldığı çok sayıda oyunla sahnelerimize büyük emeği geçmiş Ahmet Turan Oflazoğlu'ndan söz edeceğiz. 1932 yılında dünyaya gelen Turan Oflazoğlu, oyun yazarlığını yalnızca sahne için metin üretmek olarak görmez, tiyatroyu tarih, felsefe ve insan ruhunu araştıran bir sanat alanı olarak değerlendirir. Uzun yıllar boyunca kaleme aldığı oyunlarla Türk tiyatrosuna özgün bir çizgi kazandıran yazar, özellikle tarihi şahsiyetleri merkeze alan eserleriyle dikkat çeker. Oyunlarında geçmişi yalnızca kronolojik olaylar dizisi olarak ele almaz, tarihsel kişiliklerin iç dünyalarını, iktidarlarla ilişkilerini, inançlarını, çelişkilerini ve karar anlarını dramatik bir yapıya dönüştürür. Bu nedenle Turan Oflazoğlu'nun tiyatrosunda tarih, dekor niteliğinde bir unsur olmaktan çıkar ve insanın varoluşsal sorgulamalarını görünür kılan araç haline gelir. Yazarın eserleri güçlü diyalogları, düşünsel yoğunluğu ve karakter çözümlemeleriyle Türk tiyatro edebiyatı içinde kendine özgü bir yer edinir. Ahmet Turan Oflazoğlu'nun tiyatrosunda özellikle tarihi oyunlar öne çıkar. Fatih Sultan Mehmet, 4. Murat, Kösem Sultan ve Yunus Emre gibi farklı dönemlerin büyük şahsiyetleri yazarın kaleminde yalnızca tarih kitaplarında karşılaşılan figürler olmaktan çıkarak sahne üzerinde yaşayan karakterlere dönüşür. Turan Oflazoğlu bu kişileri idealize etmek yerine onların tereddütlerini, yalnızlıklarını ve sorumluluklarını da göstermeye çalışır. Klasik dramatik yapıyı benimseyen yazar, olay örgüsünü sağlam bir kurgu üzerine kurarken şiirsel bir dil kullanmayı da ihmal etmez. Bu özellik oyunlarına hem edebi hem de sahnesel güç kazandırır. Eserleri uzun yıllar boyunca çeşitli tiyatrolarda sahnelenir, üniversitelerde incelenir ve Turan Oflazoğlu, Türk tiyatrosunun tarihi oyun geleneği içinde çok önemli bir örnek olarak, örnek isim olarak hala yaşar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbiri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz, dedi. Bakan Çiftçi, AFAD'da düzenlenen 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nde konuştu. Yüksek hızlı tren ağı genişliyor. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Hattın açılmasıyla yüksek hızlı tren ağı

Araştırma yapmak için Amerika'ya ve Avrupa'ya gelin ama sonra dönüp Türkiye için kullanın. Bu sözler Nobel ödüllü ilk Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'a ait. Sancar, yapay zekanın sağlıkta kullanımı, beyin kanseriyle mücadele ve Türk bilim dünyasının gelişimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Beyin kanseriyle mücadelede kritik araştırmaları olan ve 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan Aziz Sancar, TRT Haber'e konuştu. İsrail'de gündem ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlandığı iddia edilen rapor. Söz konusu raporda İsrail'de yaşanan mevcut krizlerin iç savaş veya siyasi çöküş riskine yol açtığı belirtildi. Katil Netanyahu'nun da ülkesi için ayrı bir kriz kaynağı olduğu ifade edildi. Yemen güçlerinin topraklarını geri almak için İran destekli Husilere karşı başlattığı geniş çaplı harekat sürüyor. Yemen yönetimi ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetindeki saldırıda 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. 150 kişi ise yaralandı, çok sayıda askeri araç imha edildi. Ordu, Babül Mendeb'deki stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığını duyurmuştu. Suudi Arabistan'sa Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıklıyor. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Espor A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 4 haftada puan alamadı, İtalya'nın puanı ise 7'ye yükseldi. Erzurumlu milli sporcu Berat Önal, İtalya'da düzenlenen Gençler Kickbox Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Önal rakiplerini tek tek geride bırakarak dünya şampiyonluğuna uzandı. Ve hava durumu: Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana, Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağış olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, Gökyüzü sağanak yağış olmak üzere Lefkoşa 26, Bakü ise 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Yine stüdyomuzdayız ve yine size Kültür Otağı'ndan sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Güzel bir programla karşınızdayız yine. Biliyorsunuz bizi takip eden dinleyicilerimiz bileceklerdir. Son 3 haftadır kurtla ilgili çok güzel bir seri program yaptık Ayşe Filiz Yavuz hocamla. Kendisi Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz. Sizi de tekrar tanıtmış olayım hocam. Hoş
2: çok
1: geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Bugün yine bir başka konuyla dinleyicilerimizin karşısındayız ama bağlamı çok koparmadık hocam. Yine kutsal bildiğimiz ya da sembol olan, Türk kültüründe sembol olan hayvanlardan birini konuşacağız. Geyiği konuşacağız bugün. Biz kurtla ilgili uzun uzun konuştuk. Onu biyolojik olarak tanıttık. Türk kültüründe hangi sembolik anlamları karşıladığını konuştuk. Bazen türeyişin sembolü olduğu, bazen zor bir durumdan, felaketten Türk boylarını kurtardı, onlara rehberlik etti. Şimdi biraz geyik de böyle bir sembolik hayvan görüntüsü veriyor bize.

0: bize özellikle yol gösteren bir hayvan ama biraz daha sembolik dünyası farklı onun.
1: Evet, doğru.
0: İstiyorum ki oradan devam edip konuşalım. Hem de çok güzel bir seri olmuş olacak bu dördüncü programımızla birlikte hocam. Ama kurtta yaptığımız gibi yapalım mı? Yine böyle geyiği biraz biyolojik olarak tanıyalım mı? O zaman anlamak daha kolay oluyor çünkü
1: Doğru,
0: hocam.
1: doğru.
0: Evet.
1: Buyurun. Kurt için üstün yırtıcı demiştik.
0: Evet.
1: Burada üstün yırtıcı ifadesini kullandım çünkü yırtıcı değil, otçul bir hayvan. Dünyanın hemen her yerinde var. Çok da çeşidi var aslında. 40-50 tane türünden dünyada bahsediliyor. Ormanlık alanlarda, çöllük alanlarda da var. Çöldeki ceylanlardan da bahsedilir. Hep oralarda
0: Evet.
1: dolaşanlardan da. Farklı boynuzlarla beraber kendilerini gösterirler. Derilerinin farklı renkleri vardır. Üzerine benekleri vardır. Son derece güzel, alımlı, hızlı koşabilen ve en büyük özellikleri zarafetleridir, bakışlarıdır. Yüzleri çok güzeldir, gözleri çok güzeldir. Bacakları incecik ve çok hoştur. Koşarken bile müthiş bir ahenk içinde koşarlar. Bu yüzden de zarafetin, güzelliğin, inceliğin sembolü olarak da biz onları görebiliyoruz. Tabii başka özellikleri var mı? Hızlı koşmaları, süratli olmaları, yükseğe sıçramaları özelliklerinden bir tanesi. Bir diğeri çok iyi kulak ve koku duyguları var. Mesela bununla ilgili söylenen bir şey vardır. Ormana bir iğne düşse kartal onu yücelerden görür. Geyik onun sesini duyar.
0: Evet.
1: Ayı onun kokusunu alır diye. Ama başka bir yerde de koku duygusundan bahsedilir. Her şeyin kokusunu çok uzaklardan çok iyi alır diye. Bu güzel şeylerinden bir tanesi. Otlarla besleniyor, çift oynaklı. Eti yeniyor. İyi bir av hayvanı olarak tercih ediliyor. Üstelik de kıymetli. Bunu dünyanın her tarafında geyik eti veya geyik afı avlanma unsuru olarak da görebiliyoruz. Bir diğer taraftan da adaletin simgesi olarak da kullanılıyor. Çünkü güzel bir otlak bulduğu zaman sesiyle diğer kendi cinsinden olan geyikleri de, türü hangisi ise, onları da bulunduğu yere çekerek onların da beslenmesini sağlıyor. Böylelikle de adaletin, eşit beslenmenin, dağıtıcı olmanın, herkese yardımcı olmanın da simgesi olarak da burada kullanılıyor. Tabii geyiklerin çok evcil hayvanlar olduğundan da bahsetmek lazım. Evcil derken illa ev hayvanı olması manası değil. Biliyorsunuz at insanlar tarafından evcilleştirildi ama geyikle ilgili bilgilerde geyiğin attan çok daha önce, inekten veya koyundan da önce insanlar tarafından evcilleştirildiğine dair bilgiler var. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bu evcilleştirme sonrasında da zaten dünyada biliyorsunuz kuzeyde Laponların veya bizim Türklerin ren geyikleriyle ilgili olan
0: Evet.
1: bir hayat tarzları da var. Şu an sayıları oldukça azalmış olan Duka Türklerinin
0: Evet.
1: ren geyikle yaşadıklarını da burada belirtmek lazım. Benim de Allah'a hamdolsun ki güzel bir tecrübem oldu. Moğolistan'a gittiğimizde onların tam göç mevsimiydi. Kaçırdık, göremeyeceğiz derken bir yerde mola vermiş bir kız çocuğu ve yanındaki kardeşiyle beraber iki çadırda onlarla da karşılaştık. Bu beyaz renk geyiklerini ve onların kemiklerinden
0: Gördünüz
1: yaptıkları
0: orada.
1: hediyelik eşyaları sergileyip bir yerde
0: Ay ne
1: durduk.
0: kadar
1: Renk
0: güzel.
1: geyiklerinin müthiş hayvanlar olduğunu gördüm orada. Biz uzaktan mesela boynuzlarını sadece çatallı kemik yapısı olarak görüyoruz. Aslında öyle değil. Üzeri incecik kadife gibi tüylerle kaplı o boynuzların.
0: Evet.
1: Okşadığınız zaman size müthiş bir yumuşaklık ve rahatlık hissi veriyorlar. Çok uysal bir hayvan, munis bir hayvan. Her konuda size taşımada, boynuzuyla, etiyle, kemiğiyle, arkadaşlığıyla
0: Evet.
1: destek olan bir hayvan ve Duka Türk'le de özdeşleşmiş
0: Evet,
1: bir
0: evet hocam.
1: hayvan. Geçmiş dönemde belki şöyle bir olayı da hatırlatmakta fayda var. Bu hayvanlar Duka Türklerin sayısı çok az kaldığı için kendi alanında çiftleşerek bu sefer nesillerinin bozulması ile ilgili bir takım hastalıkların çıktığı tespit edilince Türk soyu tarafından yanlış hatırlamıyorsam ya da TİKA tarafından ikisinden
0: TİKA
1: birisi
0: tarafından hocam evet.
1: bir miktar rengeyi alınarak onlara gönderildi. Böylelikle tekrar ıslah edilerek onların hayatta kalması veya gelirlerinin, ekonomilerinin düzelmesi konusunda bir destek de verildi.
0: Hem de soylarının bozulmaması
1: Soyların
0: sağlandı.
1: bozulmaması açısından bu da güzel
0: Evet.
1: şeylerden,
0: Evet.
1: uygulamalardan bir
0: Çok.
1: tanesi oldu.
0: Şimdi tabii geyiği bir sembolik bir hayvan olarak konuşurken bir anda o sembolik görüntünün Duka Türkleri arasında ne kadar aslında neden sembolik olduğunun da bir somut örneği olarak

0: yaşadığını da tespit edebiliyoruz. Onların hala onlarla olan teması dolayısıyla hocam. Sizin o söylediğiniz zerafeti, hızlı koşması, Türk kültüründe sadece sembolik bir hayvan olmanın ötesine işte şarkı sözlerine, türkü sözlerine de sirayet etmiş durumda. O yüzden çok gerçekten bizim için özel bir hayvan. Ehlileştirilmiş olduğunu söylüyoruz ama hepimizde böyle bir his de uyandırıyor değil mi? Sanki böyle yakalayacakmışız gibi
1: Evet.
0: düşündüğümüz ama çok hızlıca kaçabildiği için öyle
1: Çok
0: kolayca da yakalayamayacağımız bir hayvan.
1: korkuyor çünkü
0: Evet.
1: bu geçmişten gelen bir avlanmanın getirdiği bir duygu. Tabii üstün yırtıcılar var. Onlar için de iyi bir et kaynağı. Çok hızlı ve çabuk ürüyorlar, çabuk büyüyorlar. Bu aslında tabii yırtıcı hayvanların, üstün yırtıcıların da yaşaması için bir avantaj, böyle bir
0: Evet.
1: şeyin olmuş olması. Ama hakikaten güzel hayvanlar. Sembol olması sadece sembollerde kalmasıyla da ilgili değil. Türk milleti tarafından da o kadar çok seviliyorlar ki kız isimlerine acayip yaygın bir geyikle
0: Evet.
1: ilgili isimlendirme var. Hem geyik isminin kızlarda verildiğini görüyoruz. Hem Ahu'nun, Ceren'in,
0: Evet.
1: Ceylan'ın, Ceyra'nın, Gazal, Karaca, Maral, bütün bunların hepsinin kızlarda isim olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir de tabii misk
0: Evet.
1: geyiği var. Biz hep her şeyinden faydalanıyoruz dedik ama diğer tarafından onun kokusundan
0: Kokusundan
1: da
0: da
1: evet
0: faydalanabiliyoruz. Evet.
1: faydalanmak da mümkün oluyor.
0: Doğru hocam. Şimdi tabii biyolojik olarak böyle bir fikrimiz oldu geyikle ilgili. Demin de söyledim ya hocam biz kurdu biraz böyle bize yol gösteren rehber hayvan olarak ele alıyoruz. Geyik de öyle bir hayvan ama biraz hani daha farklı bir durumu var geyiğin. Yani öyle kurt gibi değil. Bir topluma yön veren bir hayvan değil. Biraz daha bireysel yön arayışlarımızda falan galiba
1: Doğru.
0: geyikle karşılaşıyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet doğru. Mesela bunlardan bir tanesi Hunlarla ilgili olarak biliyorsunuz bir Hun göçü var Avrupa'ya. Hunlar giderken Karadeniz'in kuzeyinde çok büyük bataklık alanların olduğu yere gelip daha ileriye geçemeyip bu bataklık aşılmaz diye düşünülürken karşılarında tabii bunlar efsanelerde geçen şeyler.
0: Evet.
1: İskitlerle savaşmak istiyorlar ama İskitlerle savaşamıyorlar. Bu bataklığın içinde kendilerine yol gösteren bir ceylan var.
0: Evet.
1: Önlerine düşüyor. Bunu yakalamak istiyorlar. Onu yakalarken bataklık geçilmez derken bir av hayvanının peşinden gidelim derken onu takip edip karşı kıyıya ulaşıyorlar. Bir bakıyorlar ki bataklığa geçmişler. Karşılarında iskitler var ve bataklığın içinden bir çıkış yolu var. Bu onlar için bir yol gösterici bir şey ve bu yolu gösterdikten sonra da bu efsanede geyik kayboluyor.
0: Evet.
1: Yani kaybolması, ben size rehberlik yaptım, yolu gösterdim, oradan çıkabilirsiniz diyerek Hunların önüne düşmüş olmalarının bir sembolü olarak bu bir şeydir, olaydır. Tabii bir başka şey daha var bizim kültürümüzde Türklerle ilgili olarak da. Bahattin Ögel'in yazdığı, biliyorsunuz Bahattin Hoca Türk mitolojisiyle ilgili çok iyi kitapları
0: Evet.
1: ve temeli var. Biz hep onları okuyarak bu işleri takip ettik. Onlarda da böyle bir beyaz geyik şeyi var,
0: Evet.
1: durumu var. Göktürklerin atası mahiyetiyle beraber, ordusu ve askerleriyle beraber bir geyik avına çıkar. Fakat aslında kendisi zaman zaman bir mağarada sevgilisiyle buluşmaktadır. Bu geyik avı sırasında mahiyetliklerden bir tanesi çok nadir rastlanan bir beyaz geyiğe denk gelir ve onu avlar. Avlanmanın arkasından Göktürk Hakan'ı sevgilisiyle buluşmaya gittiğinde onun olmadığını görür. O arada kendisinin sevgilisinin aslında geyik olduğunu, geyik donuyla dolaştığını ve yapı değiştirdiğini görerek çok üzülür.
0: Evet.
1: Tabii bu arada hemen şu kelimeye gireyim.
0: Evet
1: Don
0: hocam, onu bir
1: kelimesi,
0: izah edelim
1: don aslında
0: dinleyicilerimize de.
1: kıyafet demek
0: Evet.
1: Türkçe'de. İç çamaşırı manasında asla kullanılmayan bir şey. Mesela biz hepimiz evimizi donattık deriz.
0: Evet.
1: Süsledik, giydirdik. Veya donanma diyoruz.
0: Evet.
1: Gemilerimiz için, denizdeki bizim silahlı kuvvetlerimiz için.
0: Evet.
1: Veya işte
0: Üstümüzü başımızı donatıyoruz.
1: Tabii. Milli bayramlarda sokakları donatıyoruz. Veya bir atasözümüz var çok meşhur. Don 9 gösterir. Kıyafet 9 gösterir. Bir yere giderken üstünüzü başınızı güzel giyinin. Tabii. Kıyafet size olduğunuzdan daha iyi gösterecektir. Orada da eğer konuşmanız iyiyse bunun devamı olan atasözü de şu. Donunuzla girersiniz, konuşmanızla çıkarsınız. Evet. Kıyafetinize girersiniz, konuşmanızla kişinize çıkarsınız ki Nasrettin Hoca'nın da yekürküm yedi zaten.
0: Evet,
1: biraz da onu gösteriyor. Burada da don değiştirme, kıyafet değiştirme manasında. Zaten biliyorsunuz Türk kültüründe bu sık sık hayvan şekline girmek ve çıkmakla ilgili. Güvercin donuna girmek, çıkmak. Geyik veya işte ceylan donuna girip çıkmak. Kurt donuna girip çıkmak. At donuna girip çıkmak. Evet. Hep kıyafet değiştirmek manasında, şekil değiştirmek manasında çok kültürümüze yerleşmiş olan bir yapı. Tabii bu kültür sadece Türkler için değil, Türk soylu olduğunu düşündüğümüz veya Turani olduğunu düşündüğümüz topluluklar içinde geçen uygulamalardan bir tanesi veya şeylerde, kültürde geçen durumlardan bir tanesi. Tabi bu şeyi yarım bıraktık.
0: Yol göstermek meselesini.
1: Evet, öldürüldüğünü ve olmadığını, onun bir geyik donuyla orada beyaz bir geyik olarak bulunduğunu anlayıp da gelmediğini görünce Göktürk Hakan'ı beyaz geyiği vuran askerini cezalandırır. Daha sonra cezalandırma sonrasında da herhangi bir şey olduğu zaman Tanrı'ya kurban verilirken onun soyundan kurban verilir diye yazıyor. Fakat burada da efsanelerde şöyle bir şey Türkologlar tarafından ifade ediliyor. Her ne kadar burada böyle bir Tanrı'ya kurban cezalandırma kavramı geçse de Türklerin tarihinde veya efsanelerin Tanrı'ya kurban sunma gibi bir şeyin olmadığı, bu sadece daha sonra başka kültürlerden alınarak eklenmiş, efsaneye eklenmiş olan bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiği ama o askeri cezalandırdığını kabul etmek gerektiğinde tekrar burada belirtiyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi ak geyik demişken benim de bir iki eklemem olsun. Buyurun. Müsaade ederseniz.
1: Tabii ki.
0: Şimdi ak geyik, tabii ak zaten Türk kültüründe biliyorsunuz saflığın, adaletin, arılığın, göksel olmanın aslında
1: Allah,
0: bir alameti.
1: Kır. Boz. Bunların hepsi bir rengin türleri olarak, tonları olarak geçerek kültürümüzde yerlerini almış olur. Hep birbirinin ton değişiklikleri olarak hayvanlarda yansımasını buluyor.
0: Çok haklısınız hocam ve akgeyik de doğrudan aslında Tanrı'nın ve iyi ruhların yeryüzündeki temsilcisi gibi aslında algılanıyor kültürümüzde. Ve Umayana ile de bir bağı kuruluyor. Bazı Türk topluluklarında akgeyin Umayana'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğu düşünülüyor. Tıpkı Umayana'nın yaptığı gibi hamilelere, yeni doğan bebeklere
1: yardım eden,
0: onları koruyan, kollayan bir ruh gibi de değerlendiriliyor. Tabii o göksel rehberliğini de siz zaten ifade ettiniz. Özellikle bu Hunların ve Göktürklerin işte o seferleri sırasında orduların Sarp dağlara giderken bir akgeyin, alageyin peşine düşmeleri hikayesini siz anlatmıştınız. Ve dolayısıyla da tabii kut ve bereketin de sembolü sayılıyor akgeyik dediğimiz geyik türleri. O yüzden geyik vurmanın cezasının soyun kuruması şeklinde efsanelerde, destanlarda.
1: Aynen öyle, uğursuzluk getireceğini, avlanmasının doğru olmadığına dair özellikle de beyaz geyiğin veya ala geyikle ilgili bu tür şeyler var. Tabii burada belirtmemiz gereken bir takım şeyler de var. Mesela Türk kültüründe nasıl bozkurt, gökbörü, gökle olan iletişime sağlayan bir aracı, Tanrı'nın bir aracısı olarak görülüyoruz da geyik de yer için aynı kavramı taşıyor. Hatta Hakaslar'da boynuzları vasıtasıyla yer altı dünyasıyla da bağlantı kuran değerli kutlu bir hayvan olarak değerlendiriliyor. Boynuzların bu iletişim konusunda destek verdiği veya bu bağlantıyı yaptığına dair. Bu yüzden de mesela geçmişteki şamanların da kıyafetlerinin üzerinde bol miktarda geyikle ilgili aksesuarların bulunduğu ve geyiklerin bu kutlu güçlerinin veya özelliklerinin kendilerine geçmesiyle ilgili de üzerinde onları taşırlarsa onlarda da bu şeylerin özelliklerinin olacağına dair de işaretleri biz ortada görüyoruz.
0: Evet. Şimdi geyik vurmanın bir cezası var efsanelerde. Soy kuruyor diyoruz. Böylelikle yani geyiğin biraz dokunulmaz da bir tarafı var. Evet, bir av hayvanı. Bunu söyledik zaten programın başında. Ama öte taraftan da Geyiği öyle rastgele avlamanın hani günümüz dünyasında nasıl olduğundan birazcık bahsedecek olursak çok da muteber olmadığını işte şimdi mesela av mevsimleri var değil mi? Hiç olmasa bence çok daha iyi de şahsi görüşüm bu benim.
1: Doğru, ben de aynı fikirdeyim.
0: Ama av mevsimi başladıktan sonra avcılar avlanmaya çıkıyorlar. Bununla ilgili de bir yasak var ve bu yasağı çiğneyenlerin, ihlal edenlerin de hem işte bir ceza

0: yaptırımı var, ceza
1: Doğru.
0: işlem uygulanıyor. Hem de kamuoyunda, toplum nezdinde de bir cezası var. Ayıplanıyor, kınanıyor. Çünkü başlarına bir uğursuzluk geleceğine inanılıyor. Burada aslında çok ince bir çizgi var hocam. İnsanın tabiatla kurduğu bağı belki bu geyik avı üzerinden değerlendirmek mümkün. Evet, doğadan faydalanacak insanoğlu ama bir yerde de durması gerektiğini bilecek. Öyle değil mi? Zamanını
1: Evet.
0: kollayacak.
1: Sadece ihtiyacı olduğu zaman,
0: Evet.
1: ihtiyacın bittiği yerde bunun kesinlikle durulması lazım. Yani bu avlanma bir zevk değildir. Günümüzde av bir zevk için yapılıyor.
0: Evet.
1: Bunu balık avında bile görebiliyorsunuz. Yani gidip ihtiyacından daha fazlasını avlamakla ilgili. Olması gereken bu değil tabii ki. Sadece açsanız, ihtiyacınız varsa yaparsınız, onun dışında yapmazsınız. Bu gerçekten uğursuzlukla ilgili geyik avlandığı zaman bunun getirdiği bir takım şeyler var. Türklerimize de yansımış. Çok
0: Evet.
1: fazla sayıda geyik türküsü var. Bunlara baktığınız zaman da mesela bunlardan bir tanesinde bir ala geyik türküsü var. Çok meşhur. Geyik çekti bizi kendi dağına, tövbeler tövbesi geyik avına diyor. Uzun bir türkü ve
0: Evet.
1: ortaya çıkan pişmanlıktan dolayı sizin söylediğiniz gibi soyu kurur, mutlu
0: Evet.
1: olamaz. Bunlar hep karşımıza çıkıyor ve şey tarafı, diğer taraftan da geyiğin boynuzu ellere asılır, nazar bozsun diye,
0: Tabii.
1: uğur getirsin diye, bu kutsal tarafı da karşımıza çıkıyor bizim.
0: Evet. Yani geleneksel düşünce aslında hocam bize insanla tabiat arasındaki bu ilişkinin nasıl kurulması gerektiğini o kadar güzel, o kadar doğru bir yerden söylüyor ki keşke bugün de o geleneksel bilgilere kulak verip hayatımızı böyle yaşayabilsek herhalde dünya çok daha güzel bir yer olur diye
1: Aynı
0: düşünüyorum.
1: fikirdeyim, böyle düşünüyorum ben de.
0: Evet. Şimdi siz türkü dediniz, alageyik dedik. Bir alageyik türküsü dinlemeden olmaz değil mi hocam?
1: Kesinlikle haklısınız.
0: Moğollar söyleyecek alageyik destanı.

0: Evet, tekrar stüdyodayız. Eğer şarkının sözlerine böyle can kulağıyla dinlediysek, geyikle bugün ne anlatmaya çalıştığımızı Moğollar da aslında orada anlattılar hocam. Şimdi biz kurdun rehberliğini konuşurken bambaşka şeylerden söz ettik. Bugün geyik rehberliğinden söz ederken aslında başka bir şeye temas etmeye çalışıyoruz. Orada geyik peşine taktığı insanın avı mı, acaba o insan mı geyiğin avı konusu gündeme geliyor. Çünkü orada işte bir eşik söz konusu. Yani geyiğin peşine takılan insan eğer kendine çekidüzen verip geri dönebilirse, o açgözlülüğünden kendini kurtarabilirse başka biri olarak geri dönebiliyor. Öyle değil mi hocam?
1: Dediğiniz doğru. Zaten şu ifadeyi kullandınız. En çok ona çok dikkat etmek lazım. Peşine düşen insan dediniz. Kurtun peşine düşen genellikle bir ordu, bir millet
0: Evet.
1: rehber olarak. Geyin ise peşine düşen insan. Orada insan nefsinin terbiye edilmesiyle ilgili bir şey var. Bir kişi düşüyor veya çevresindeki bir takım avcı grup düşüyor.
0: Evet.
1: Geyik onu hep kendi yolundan götürüyor. Ormanın içine, dağların arasına, çöllerin arasında çevresini hiç görmeden nefsinin peşinden koşuyor onu avlayacağım diye. Fakat bir müddet sonra eğer geyik ona sık sık durup bir defa oyunlar oynuyor, ummadık
0: Evet.
1: yerlerden geçiriyor. Kimi zaman yolunu gösteriyor ama bazen de bir uçurumun kenarına getirip orada
0: Evet.
1: kendisini sahipsiz bırakabiliyor. Orada bir nefis terbiyesi var. Nefsinizi terbiye edin, benim peşimden gel ama kendine de sahip ol.
0: Tabii.
1: Beni avlama. Kendine hakim olursan bambaşka bir insan olarak düşeceksin, döneceksin geriye diye. Bu bir rehberlik. Aslında böyle bir rehberliğin arkasından sizin lider yapınız, insaflı yapınız, obanıza, kabilenize, toplumunuza döndüğünüz zaman farklı bir karakterle dönmeniz bir terbiye unsuru var. Biz her ne kadar mürebbiye vasfından çok bahsetmiyorsak da geyiğin burada da aslında nefis terbiyesiyle biraz mürebbiye olduğunu da söylemek mümkün olabiliyor.
0: Evet. O zaman geyiği biz eşik varlığı olarak değerlendirelim. Biraz kurttan farkını koyalım hocam bu
1: Evet,
0: programda.
1: evet.
0: Ortaya gerçekten de insanla tabiat arasında böyle bilinenle bilinmeyen, gündelik alanla kutsal alan arasında bir sınır çiziyor aslında.
1: Kurttan farklı olarak felsefi tarafının çok iyi düşünülmesi gereken farklı
0: Evet.
1: bir sembol hayvan olarak da üzerinde çalışılması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle hocam. O yüzden de o sembol görüntüsünün niye var olduğunu iyi düşünmek, irdelemek lazım. Niye Alageyik Destanı diye bir destan var ki? Neden söylenmiş bu diye oturup düşündüğümüzde altından işte bir sürü böyle hikmetli şey çıkabiliyor. O yüzden de iyi okumak lazım dediğiniz gibi bunları.
1: Mesela bunlardan bir tanesini bahsedecek olursak ya da bazılarını biliyorsunuz Türkiye'de ya da Türklerin olduğu coğrafyanın çok yaygın yerlerinde hep geyik babalar,
0: Evet.
1: geyik baba türbeleri vardır. Belki siz bunlardan bir tanesinden bahsedeceksiniz Tekirdağ ile ilgili olan. İsterseniz onu
0: Evet.
1: bahsedin ben gerisini getireyim.
0: Evet, şimdi yapımcılarımız sağ olsunlar bana öyle bir sufle verdiler hocam. Tabii Anadolu'da pek çok yer adını böyle topografik olarak yani incelediğinizde bir sürü anlam da çıkabiliyor oradan. Şimdi Tekirdağ'da Karaca Kılavuz adında Balkanlardan göçüp gelen Türklerin bir Karaca'nın kılavuzluğu eşliğinde bu coğrafyaya yerleştiklerini anlatıyor aslında yerin adı. Yani Karaca'nın, Geyik'in, Ceylan'ın, Maral'ın bize önderlik etme hikayesi ne kadar aslında eski olduğunu ve kadim kökleri olduğunu ve bugün de bir şehir adı olarak, yer adı olarak yaşadığını gösteren örneklerden bir tanesi. Onu söylemek istemiştim. Siz Geyikli Baba dediniz. Oradan da devam edelim çünkü süremiz sınırlı. Mutlaka konuşalım istiyorum
1: Tabii
0: hocam onları da.
1: kurt baba kadar çok fazla sayıda
0: Evet,
1: geyik
0: evet.
1: baba ve karaca baba şeyleri var, türbeleri var. Çok yaygın. Mesela Alevi

0: Türkmenlerinde de mesela ne kadar kutsal bir hayvan olduğunu biz biliyoruz. Kucağında ceylanla beraber
1: Evet.
0: o sembolün halıların üzerinde, tabloların üzerinde
1: Hacı
0: işlendiğini
1: Bektaş
0: görüyoruz. Hacı
1: Veli'nin.
0: Bektaş Veli'nin.
1: Evet.
0: Ve mesela bu konuda da duvar tablolarında da en fazla işlenen
1: Evet.
0: şey hayvan olarak da
1: Doğru.
0: kutlu hayvan olarak da görüyoruz. Hep duvara asılır.
1: Duvar
0: Ya
1: halıları hep geyik ve
0: evet.
1: ceylanlarla süslüdür. Doğru.
0: Kesinlikle doğru. Mesela bunlardan Derviş Aptal Musa ile ilgili olan bir şey var. Kendisi geyik kılığına girip dolaşıyor. Zaman zaman da yanına geyiğini alıp dolaşıyor. Kaygısız aptal da onu gördüğü zaman peşine takılıp geliyor.
1: Evet.
0: Bu geyiğin peşine takılıp geldiği zaman da kendisini dergahta buluyor. Ama dergaha geldiği an geyik ortadan kayboluyor. Şimdi tüm bunları biz biliyoruz. Türk kültüründe, Alevi kültüründe de geyiğin bizim eski kadim kültürümüzde olan bağlantısının ortaya çıktığını tespit ediyoruz ki Türk coğrafyasına gittiğiniz zaman özellikle petroglifflerde taşların üzerinde kurttan daha fazla geyik işlendiğini görüyoruz. Geyikte taşlar çok çok yaygın.
1: Evet.
0: İşlenmediği taş neredeyse yok gibi. Tabii burada da şu durum söz konusu. Kimisinde tek bir mezar taşı olarak dikilmiş ve üzerine geyikler işlenmiş. Burada ölen kişinin ruhunun geyik vasıtasıyla uçacağı, geyiğe binip uçacağı ve böylelikle Tanrı ile buluşacağı konusunda bir düşünce var. Ya da boynuzları vasıtasıyla ona destek olacağı, beraberinde olacağı ile ilgili. Yani orada geyiklerin yapılmış olması ne olur olsun bir kut bağının geyik vasıtasıyla, aracılık vasıtasıyla sağlanmasının olduğunu da zaten görüyoruz. Petroglifleri aslında geyikli taşlar üzerinden çok iyi de değerlendirmek lazım. Niçin bu kadar çok işlendi
1: Evet,
0: diye.
1: neden bu kadar? Kurt mesela daha öncelikli görünüyor ama neden taşlara daha çok geyik
0: Taşlarda geyik
1: işlendi?
0: daha önde
1: Evet.
0: duruyor. Zaten zaman zaman Türklerin sembolü kurt mu, geyik mi,
1: Evet,
0: yoksa
1: kurt.
0: teke mi tartışması çok yapılıyor. Ama
1: Doğru.
0: kurtla ilgili tabii bu tartışma ne olursa olsun kolay kolay yıkılacak bir şey değildir. Ama taşların üzerine de geyiklerin çok işlendiğini de kabul etmek lazım gerçekten. Kaldı ki mesela Ankara'nın ortasında da bir geyik
1: Evet,
0: heykeli var.
1: Sıhhiye'deki geyik
0: Sıhhiye'de.
1: heykelimiz, evet.
0: Anadolu'nun her tarafında kazdığınız zaman çıkan eşyaların üzerinde, seramiklerin üzerinde hep geyik sembolleri
1: Evet.
0: var.
1: Evet.
0: Bu hem Anadolu'nun ne kadar Türk medeniyetiyle ilgili bir durumun olduğunu ispat etmek için eski medeniyetlerin bizimle olan bağlantısını incelemek açısından önemli. Hem de geyiğin değeri açısından da son derece önem arz ediyor.
1: Doğru. Bir de hocam tabii bu geyikli baba meselesini tekrar böyle bir dönecek olursak bu İslamiyet öncesi şamanistik geleneklerde şamanların geyik kılığına girmesi ve o vecd sırasında, inisiyasyon sırasında geyiklerin üzerine binerek gökyüzüne kadar yükseldiği ile ilgili bir biliyorsunuz durum da söz konusu. Bu inancın Anadolu tasavvufunda erenlerin geyik kılığına girmesi, geyik suretine bürünmesi şeklinde devam ediyor olması bu kültürel sürekliliği göstermesi açısından çok çarpıcı.
0: Kesinlikle
1: O
0: doğru.
1: çok güzel bir örnek
0: Çok
1: bu
0: iyi bir
1: geyikli baba.
0: noktaya temas ettiniz. Geçmişte de mesela şamanların mutlaka kendilerinin bir geyiği olduğunu,
1: Evet.
0: bir geyikle beraber ruh açısından beraber kutu paylaştıklarını, eğer o geyik ölürse o şamanın da hemen öldüğünü yazıyorlar. Ve geyiğin, ölen geyiğin, şamanın geyiği hangisi ise boynuzlarını alıyorlar. Ya kabrine koyuyorlar ya da
1: Evet.
0: koydukları taşın üzerine taş gibi oturtuyorlar. O onun sembolü olarak orada da bulunuyor.
1: Bu geyikli babaya ek olarak bir şey daha söyleyeyim hocam bağlamını koparmadan. Bir de geyik koşan dedeler var.
0: Evet.
1: Nerede? Kastamonu, Karabük yörelerinde. Bizim yapımcımız Feyza Hanım da mutlaka biliyordur belki onu. Allah tarafından gönderilen geyiklerin tarlada odun çeken, işte çift süren dervişlere yardımcı olduğuna dair bir inanış var o bölgede. Siz işte söylediniz zaten. Seyit Battal Gazi'yi de ilave
0: Evet,
1: ederim.
0: onda da var aynı
1: Evet,
0: şey,
1: geyik
0: doğru.
1: suretine girerek onun da velilere göründüğü hikaye ediliyor. Çok zengin bir kültür var aslında geyikle ilgili baktığımızda. Ve bence bu programdan sonra şimdi Ren geyiğini bu Duka Türkleri üzerinden anlattık. Şamanların geyik üzerine binerek yolculuk ettiğinden bahsettik. Böylelikle sadece Noel Baba'nın Ren geyiğine binmediğini öğrenmiş olduk değil mi hocam? Yani böyle bir algı da var ya hani geyik sanki Batı kültürüne özgü bir şeymiş gibi düşünülüyor. Benim gözlemlediğim o öyle değil ama işte Türk kültüründe
0: aslında
1: çok zengin
0: böyle
1: kökleri var.
0: durumun gerçekten Türklerden alınıp da onlara mı monte edildiğini de tartışmak lazım.
1: Evet. Hı.
0: Çünkü iş çok daha farklı. Kültürler birbirlerine etkilenirler temas ettikleri zaman. Ama hakikaten gökte uçan geyikleri düşündüğümüz zaman bu Noel Baba'nın
1: Evet.
0: gerçekten kendisine ait olan bir şey değil, buradan alındı mı diyerek oturup bunun araştırmasını yapmak kesinlikle
1: Evet.
0: bir görev bilim
1: Tabii
0: adamları için.
1: Noel Baba'nın da bu topraklarda doğduğu rivayet ediliyor, işte gelip buralarda ziyaret ediyor
0: Etkilenmemesi
1: Hristiyan
0: mümkün değil.
1: nüfus. Dolayısıyla etkilenmiş olma ihtimali çok yüksek. Biraz da şeyden söz edelim mi hocam? Madem geyik bu kadar kutsal, hani kurtla ilgili böyle halk arasında yaşayan inanışlar vardı. Şifa bulmada kullanılıyordu. İşte çocuk sahibi olamayanlar ya da geç çocuk sahibi olanlara yardımcı oluyordu. Kurt ve onun işte dişi, postu vesaire. Geyikle ilgili de böyle şeyler mutlaka var kültürümüzde ki siz biraz önce boynuzu söylediniz zaten kapıların
0: Nazar bozma
1: üzerine.
0: açısından boynuz var. Yeni doğan kız çocuk, erkek çocuk kurt postuna, kız çocuk da ceylan
1: Demiştik
0: postuna veya
1: onu da, doğru.
0: derisine
1: Evet.
0: belenerek hayata başlaması sağlanıyor. Hem güzel hem narin, hem güzel zarif olsun diye. Diğer taraftan mesela geyik etine girmek deyimi var.
1: Evet.
0: Geyik etine girmek artık ergen olmak anlamında kullanılıyor. Kuş olup uçtu mu, ceren olup kaçtı mı ifadesi var yine kültürümde. Geyik kırkımında ifadesi var. Mesela bu da güzel.
1: Geyik kırkımında.
0: Kırkımında. Çıkmaz ayın son çarşambası diyoruz. Hiçbir zaman olmayacak.
1: Geyik
0: Geyik
1: kırkılmaz.
0: kırkılmadığından dolayı böyle bir
1: Evet.
0: ifade var. Aslında geyikle ilgili gerçekten kültürümüzde atasözlerinde, deyimlerde de çok fazla miktarda
1: Evet
0: kullandığımız
1: hocam.
0: şeyler var. Geyiği öldürmenin günah oldu. O ailenin ciddi olarak soyunun kuruyacağına dair
1: Evet.
0: kültürümüzde bilgilerimiz var. Geyik boynuzunun kırılmasının uğursuz olduğu şeyi var. Tabii geyik boynuzunun da aslında bir anlamı var. Bir ağaç giderek dağılıyor, dallanıyor, budaklanıyor. Bu bir büyümeyi, gelişmeyi de gösterir. Onun için hem nazar bozması hem de bir aileye uğur getirmesi açısından da dallı budaklı ne kadar zaten çok dallı olursa o kadar da kıymetli ve değerli olduğu da biliniyor. Şey açısından da, bizim kültürümüz açısından da.
1: Evet, iyileştirici ve koruyucu özelliklerinin olması ve bundan faydalanılması zaten kaçınılmaz bu kadar sembolik bir
0: Tabii
1: hayvanın hocam.
0: kemiğin tozunun şifa
1: Evet.
0: olarak kullanılması da bunlardan bir
1: Bir
0: tanesi.
1: tanesi. Bir de mesela geyiğin ölümsüzlük otu yediği için dağlarda gezerken ölümsüzlüğe kavuştuğuna dair bir inanış da var
0: O da
1: halk
0: var ve geyiğin
1: arasında.
0: isminin verildiği bitkilerimiz de var. Hayvan isimlerimiz de var. Dolayısıyla oraya da aktarılmış vaziyette benzer özellik bulunduğu andan itibaren
1: Evet.
0: hemen bu isimlendirmeler kullanılıyor.
1: Doğru hocam. Bir de geyiğin boynuzunun dökülüp tekrar yerine gelebiliyor olması, dirilişin ve yeniden var
0: Yeniden
1: olabilmenin
0: hayata
1: de
0: çıkmanın, evet.
1: evet sembolü olarak çok yaygın biçimde yerleşmiş durumda. Daha çok şey söyleyecektik ama yine süremizin sonuna geldik
0: O zaman
1: hocam
0: şöyle bir
1: maalesef.
0: şeyle bitirelim mi?
1: Buyurun,
0: İki
1: buyurun
0: tane
1: hocam.
0: güzel şiiri şöyle
1: Evet.
0: hızlıca bir
1: Tabii
0: söyleyip
1: öyle
0: bitirelim
1: kapatalım
0: isterseniz.
1: programımızı. Buyurun
0: Bir
1: hocam,
0: tane
1: Ziya
0: Ziya Gökalp'in
1: Gökalp'ten.
0: Ala Geyik şiiri var.
1: Evet.
0: Bütün çocukluk hayatımızda bize bunlar ezberletmiş ve çok güzeldi. Şimdi devam ediyorum bilmiyorum. Çocuktum, ufacıktım, top oynadım, acıktım. Bulduğum yerde bir erik kaplı bir ala geyik. Koştu hemen ormana. Bindim bir akdoğana diye devam eden çok güzel bir şiir. Yine Ziya Gökalp'in bir başka şiirinde, Ergenekon şiirinde der ki, ala geyik çayır yerdi, yavrusunu emzirirdi. Bizi gördü, meme verdi, oldu ana kucağımız. Şimdi aslında buradaki şu da var. Hem Moğollarda, hem Çinlilerin Türklerle ilgili yazdıklarında, hem bizde her ne kadar kurdu ana olarak görsek de ormana bırakılmış çocukları emzirmesi
1: Evet.
0: efsanelerde de çok yaygın.
1: Yaygın.
0: Bizi emzirdi ifadesiyle burada bizim kutsal veya kutlu hayvan olarak kabul ettiklerimizi de belirtmiş oluyor. 400 sene burada kaldık, geyik arttı, biz çoğaldık, çıkamadık, işe daldık, pek şenlendi konağımız diyor. Tabii şiirlerimize ve
1: Çok
0: Türklerimize daldığımız zaman aslında kocaman bir türkü ve şiir repertuarı da hazırlamak mümkün
1: Evet,
0: geyikle
1: evet hocam.
0: ilgili.
1: Kültürümüzün her alanında geyik ve kurtla ilgili onlarca şey gördük, konuştuk pek çoğunu. Çok güzel bir 4 hafta tamamlamış olduk sizinle
0: Ben çok
1: hocam.
0: teşekkür ederim.

0: Çok
1: güzel
0: sağ
1: bir sohbet
0: olun.
1: oldu.
0: Çok keyifliydi sizinle vakit geçirmek, anlattıklarınızdan istifade etmek. Özleyeceğiz sizi hocam. O yüzden arayı soğutmadan sizi tekrar
1: İnşallah.
0: ağırlamayı
1: Ben çok
0: umuyoruz
1: teşekkür
0: inşallah.
1: ederim. Çok mutlu oldum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle birlikte geyiğin izinden gittik ve insanın tabiatla, kutsalla, bilinmeyenle kurduğu ilişkinin de aslında bir anlamda izini sürmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için
1: Ben
0: hocam.
1: teşekkür
0: Sağ olun,
1: ederim.
0: var olun. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda başka bir konuyla yine karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türk Başkentleri.
2: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde komşumuz Yunanistan'daki Türk azınlığın yaşadığı, yakın tarihimizde önemli olaylara da sahne olmuş Gümülcine'ye konuk olacağız. Gümülcine, Balkan coğrafyasının kalbinde, Batı Trakya bölgesinde yer alan tarihi bir şehirdir. Antik çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte stratejik konumu nedeniyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapar. Kentin erken dönem tarihi antik Trak topluluklarına kadar uzanır. Bölge M.Ö. 4. yüzyılda Makedonya Krallığı'nın kontrolüne geçer. Roma İmparatorluğu döneminde Adriyatik kıyısıyla İstanbul'u birbirine bağlayan Via Egnatia adındaki askeri ve ticari yolun güzergahı üzerinde bulunması yerleşimin önemini arttırır. Erken Bizans döneminde surlarla çevrilen küçük bir kale yerleşimi olarak varlığını sürdürür. Bu dönemde şehir daha çok askeri bir karakol hüviyeti taşır ve çevre bölgelerdeki göç hareketlerinden etkilenir. Bölgeye yönelik ilk Türk nüfus hareketleri Osmanlı fethinden çok daha önce 11. ve 12. yüzyıllarda gerçekleşir. Bu dönemde Peçenek, Uz ve Kıpçak Türkleri Bizans İmparatorluğu tarafından Balkanlardaki savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla Batı Trakya ve çevresine yerleştirilir. Bu topluluklar bölgenin demografik yapısındaki ilk Türk unsurlarını oluşturur. Esas kalıcı ve kurumsal yerleşim ise 14. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihleriyle yaşanır. Gazi Evrenos Bey komutasındaki Osmanlı birlikleri 1361 veya 1362 yılında Gümülcine'yi kontrol altına alır. Fethin hemen ardından Anadolu'dan özellikle Saruhan, Karesi ve Aydın bölgelerinden gelen Yörük ve Türkmen nüfus planlı bir iskan politikasıyla şehre ve çevre köylere yerleştirilir. Gümülcine tarihsel süreç içinde kısa fakat kritik bir dönemde başkentlik işlevi görür. Bu işlev 20. yüzyılın başlarında Balkan savaşlarının yarattığı otorite boşluğu ve kaos ortamında somutlaşır. 1. Balkan Savaşı sırasında Bulgar ordularının işgaline uğrayan kent, 2. Balkan Savaşı'nın ardından 31 Ağustos 1913 tarihinde kurulan Batı Trakya Bağımsız Hükümeti'nin yönetim merkezi ve başkenti olur. Bu hükümet, tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti yapılanması olarak kabul görür. Gümülcine, bu kısa ömürlü devleti,

devletin idari, askeri ve siyasi kararlarının alındığı merkez üssü haline gelir. Devletin resmi ajansı ve gazetesi olan Cihat Mecmuası burada basılır. Gümülcine'deki bu başkentlik yapılanması, bölgedeki Türk nüfusun kendi kaderini tayin etme iradesini gösteren en somut idari organizasyondur. İstanbul hükümeti ve uluslararası dengelerin baskısıyla bu devlet aynı yıl içinde son bulsa da, Gümülcine, Batı Trakya Türklerinin siyasi hafızasında merkez olma vasfını korur. Kentin mimari yapısı, yüzyıllar boyunca süren bu idari ve sosyal kurumsallaşmanın izlerini hala taşır. Gazi Evrenos Bey'in şehirde inşa ettirdiği imaret, cami, han ve hamam gibi yapılar yerleşimin fiziksel dokusunu şekillendirir. Şehir içi yerleşim, geleneksel Türk kent mimarisinin özelliklerini yansıtacak şekilde cami merkezli mahalleler etrafında şekilleşir. Eski cami ve yeni cami, kentin dini ve sosyal yaşamının merkezinde yer alır. Mimaride ahşap ve taşın bir arada kullanıldığı cumbalı, geniş saçaklı Batı Trakya evleri öne çıkar. Dar ve kıvrımlı sokaklar, çarşıyla konut alanlarını birbirine bağlar. Kentin silüetini süsleyen tarihi saat kulesi de bu mimari sürekliliğin önemli parçasıdır. Zaman içinde yaşanan savaşlar ve modernleşme adımları bu dokunun bir kısmını değiştirse de tarihi çekirdek varlığını hissettirir. Gümülcine'nin ekonomisi tarım ve ticarete dayalıdır. Kent etrafındaki verimli ova sayesinde ziraat merkezi konumundadır. Özellikle tütün üretimi kentin iktisadi tarihinde çok hayati bir yere sahiptir. Bölgede yetişen kaliteli tütünler dünya pazarlarına ihraç edilir ve kentte büyük tütün depolarının işleme imalathanelerinin kurulmasını sağlar. Tütünün yanı sıra pamuk, hububat ve zeytincilik de yerel ekonomiyi besler. Bugün Gümülcine, Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya coğrafi bölgesinde yer alır ve Rodop ilinin idari merkezidir. Şehir çok kültürlü ve iki toplumlu yapısını günümüzde de sürdürür. Balkan Türklüğünün en yoğun ve dinamik olarak yaşadığı merkezlerden biridir. Bölgedeki Türk nüfusu Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen milli ve dini azınlık statüsüne sahiptir. Bu yasal çerçeve kapsamında Türkçe eğitim veren azınlık okulları, dini özgürlükleri temsil eden müftülük kurumu ve çeşitli kültürel dernekler varlığını devam ettirir. Ancak Türkçe eğitimi, vakıf mallarının idaresi ve etnik kimliğin tanınması gibi konularda hukuki ve siyasi süreçlerle gerilimler zaman zaman güncelliğini korur. Gümülcine, Batı Trakya Türklerinin kültürel kimliklerini koruma ve aktarma mücadelesinin tarih boyunca en canlı odak noktası olmuştur. Bu kimlik mücadelesinin ve Balkan Türklüğünün yakın tarihteki en simgesel ismi şüphesiz Doktor Sadık Ahmet'tir. Gümülcine doğumlu olan Sadık Ahmet, bir tıp doktoru olmanın ötesinde 1980'li yıllardan itibaren Batı Trakya Türk azınlığının haklarını savunmak amacıyla çok yönlü bir hak arayışı başlatır. Türk azınlığın hak ihlallerini uluslararası platformlara taşır ve "Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum" sözleriyle hafızalarda yer edinir. Azınlığın sesini siyasi alanda bağımsız olarak duyurmayı başarır ve Yunanistan parlamentosuna bağımsız milletvekili olarak girer. Sadık Ahmet'in yürüttüğü bu kararlı mücadele, toplumsal bilincin uyanmasında ve azınlık haklarının küresel düzeyde tanınmasında çok belirleyici rol oynar. 1995 yılında çok şüpheli bir trafik kazasında Sadık Ahmet'in hayatını kaybetmesi Türk dünyasında çok derin bir iz bırakır ve aziz hatırası Gümülcine sokaklarında kurum

0: aklında ve halkın hafızasında daima yaşar. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sizlerle paylaşacağımız son mektubumuzsa Almanya'dan, Robert Dübler'den. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Türkiye'deki gelişmeler ilgimi çekiyor. Mesela biz bu kadar güçlü mühendislere sahipken sizin inşa ettiğiniz İstanbul Havalimanı'na gıpta ediyoruz. İnen ve kalkan uçakların yoğunluğuyla havaalanınız muhteşem olmalı. Almanya'dan sevgiler, Robert Dübler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbiri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz, dedi. Bakan Çiftçi, AFAD'da düzenlenen 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nde konuştu. Yüksek hızlı tren ağı genişliyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Hattın açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısı 14'e yükselmiş olacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Kayıp 6 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 9 aylık dönemde yaklaşık 360 bin firma denetlendi. 44 milyon ürün tek tek incelendi. Aykırılıklara

gelişimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Beyin kanseriyle mücadelede kritik araştırmaları olan ve 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan Aziz Sancar, TRT Haber'e konuştu. İsrail'de gündem ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlandığı iddia edilen raporla. Söz konusu raporda İsrail'de yaşanan mevcut krizlerin iç savaş veya siyasi çöküş riskine yol açtığı belirtildi. Katil Netanyahu'nun da ülkesi için ayrı bir kriz kaynağı olduğu ifade ediliyor. Yemen güçlerinin topraklarını geri almak için İran destekli Husilere karşı başlattığı geniş çaplı harekat sürüyor. Yemen yönetimi, ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetindeki saldırıda 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. 150 kişi ise yaralandı, çok sayıda askeri araç imha edildi. Ordu, Babdülmendeb'teki stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığını duyurmuştu. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Spor A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte A Milli takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya'nın puanı ise 7'ye yükseldi. Erzurumlu milli sporcu Berat Önal, İtalya'da düzenlenen Gençler Kickbox Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Önal rakiplerini tek tek geride bırakarak dünya şampiyonluğuna uzandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana, Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33 derece. Sanakkale olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, Gökkültürü Sanakkale olmak üzere Lefkoşa 26, Bakü ise 19 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde son yıllarda Doğu Anadolu turizminin cazibe merkezlerinden biri haline gelen Kemaliye tarihi kentine konuk olacağız. Türkiye'nin özgün yerleşim modellemeleri arasında yer alan Erzincan iline bağlı Kemaliye ilçesi, barındırdığı somut ve somut olmayan birikimle 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilir. UNESCO kriterlerine göre hem kültürel hem de doğal özellikleri eş zamanlı olarak taşıdığı için Kemaliye karma varlık kategorisinde değerlendirilmeye alınır. Tarihi kent evrensel değer tanımına ulaşırken örgütün belirlediği uluslararası kriterlerden 5. ve 8. maddeleri karşılamasıyla ön plana çıkar. 5. kriter geleneksel insan yerleşiminin, arazi kullanımının veya denize yönelik kullanımın özellikle geri dönülemez değişimlerin etkisi altında hassaslaşmış bir kültürün veya insanların çevreyle olan etkileşiminin istisnai bir örneği olma şartıdır.

şartını koşar. Sekizinci kriter ise dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden özgün jeolojik süreçleri, devam eden jeomorfolojik gelişmeleri veya dikkat çekici yer şekillerini barındırma zorunluluğunu içerir. Yerleşim bu iki farklı başlığı kendi coğrafyasında bütüncül bir biçimde birleştirir. Kemaliye'nin kent dokusunun şekillenmesinde en belirgin etken, bölgenin sahip olduğu zorlu ve dik dağlık araziyle Fırat Nehri'nin ana kollarından olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu morfolojik yapıdır. Coğrafi engeller ve yüksek eğim, yerleşimin dikey doğrultuda ve nehir yatağından yukarıya doğru yükselen 3 ana seki üzerinde kurulmasını zorunlu kılar. Bu durum, mimari tarzın doğaya meydan okumak yerine onunla tam bir uyum içerisinde gelişmesini sağlar. Geleneksel konut mimarisinde taş, ahşap ve kerpiç gibi tamamen yerel malzemeler kullanılır. Dik yamaçlara yerleştirilen ve birbirinin manzarasını, güneşini veya hava akımını kapatmayacak biçimde kademeli olarak inşa edilen konutlar, toplumsal yaşamın mimariye yansıyan ortaklık bilincini gösterir. Genellikle 3 katlı tasarlanan bu evlerin zemin katları doğrudan toprağa temas eden kalın taş duvarlardan oluşur ve kiler, odunluk veya ahır gibi işlevlerle soğukluk alanı olarak değerlendirilir. Üst katlarsa ahşap karkas sistemle inşa edilerek yaşam alanlarına dönüştürülür. Yapıların dış cephelerinde yer alan ahşap işçilikleri, geleneksel motiflerle bezenmiş kapı tokmakları ve pencereler kentsel estetiği tamamlar. Topografyaya paralel veya dik uzanan dar taş kaplı sokaklar ve teraslanmış meyve bahçeleri 5. kriter kapsamındaki insan ve çevre etkileşiminin somut kanıtı olarak kabul edilir. Kemaliye'nin doğal güzelliklerinin başında yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçasını oluşturan 35 kilometre uzunluğundaki Karanlık Kanyon gelir. Nehir tabanıyla vadi kenarı arasındaki derinlik farkının 1000 metreye ulaştığı bu coğrafi yapı, dünya üzerindeki en derin kanyon oluşumları arasında yer alır. Munzur, kireç taşı kütlesinin nehir suları tarafından milyonlarca yıl boyunca aşındırılmasıyla meydana gelen kanyon, dik duvarları ve sarp kayalıklarıyla yüksek bir estetik ve bilimsel değer taşır. Bu zorlu coğrafyayı aşmak amacıyla insan eliyle inşa edilen ve sert kayaların oyulmasıyla meydana getirilen 7 kilometre uzunluğundaki taş yol, 38 tüneli bünyesinde barındırarak mühendislik ve insan azminin doğayla mücadelesini simgeler. Bölgenin jeomorfolojik yapısı sadece görsel bir ihtişam sunmakla kalmaz. Aynı zamanda mikroklima iklim özellikleri yaratarak yöreye özgü bitki örtüsü ve yaban hayatı içinde korunaklı bir habitat sağlar. Dut ve ceviz ağaçlarının yoğun olarak yetiştiği bu ekosistem, yerel tarımsal üretimin ve buna bağlı kültürel ekonominin sürdürülebilirliğine de temel oluşturur. Kültürel derinlik sadece mevcut mimari yapılarla sınırlı kalmayıp ilçe merkezine yakın mesafede konumlanan Dilli Vadisi gibi alanlardaki arkeolojik bulgularla tarih öncesi dönemlere kadar da uzanır. Vadi içerisinde yer alan kaya resimleri ve eski damgalar, bölgedeki erken dönem insan izlerini ve Türk kültür tarihinin göç rotaları üzerindeki erken yansımalarını belgeler. Bu yazıtlar ve figürler, alanın stratejik coğrafi konumunun İpek Yolu ve kervan yolları üzerindeki geçiş noktası olma özelliğinin tarihsel arka planını aydınlatır. Coğrafi yalıtılmışlık, bölgedeki somut olmayan kültürel mirasında özgün haliyle korunmasına imkan tanır. Gurbet temalı halk edebiyatı ürünleri, maniler ve geleneksel ezgiler, dik yamaçlar arasında sıkışmış bu coğrafyadaki yaşam mücadelesinin ve dış

0: Dünya ile kurulan bağın kültürel dışa vurumu olarak literatürde geniş yer bulur. Geleneksel zanaatların, özgün mutfak kültürünün ve mimari restorasyon çalışmalarının sürdürülmesi, alanın evrensel değerinin korunmasında kritik bir rol oynar. Doğal koruma alanlarıyla kentsel sit alanlarının iç içe geçtiği bu peyzaj, karma bir miras alanı olarak geleceğe aktarılması gereken en hassas ekosistemlerden biridir. Fırat Havzası'nın bu benzersiz kesiti barındırdığı endemik türler ve jeolojik miras alanlarıyla uluslararası düzeyde bir laboratuvar niteliği taşır. Geleneksel konutların restorasyonunda aslına uygun malzeme kullanımının denetlenmesi, kentsel kimliğin bozulmadan korunmasını sağlayan en temel mekanizmalardan biridir. Bu sayede geçmiş yüzyılların yaşam pratikleri ve çevreyle kurulan dengeli ilişki modern koruma ilkeleriyle harmanlanarak geleceğe aktarılır. Kemaliye, doğanın sunduğu zorlu şartları avantaja dönüştüren insan dehasının ve bu dehanın yarattığı kültürel peyzajın dünya mirası içerisindeki yerini kalıcı kılma potansiyeline sahiptir. Alanın sahip olduğu evrensel değer sadece fiziksel yapılarla değil, bu yapılara hayat veren ve nesiller boyu aktarılan koruma kültürüyle de doğrudan ilişkilidir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: yürek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Gönül Aydın programı devam ediyor.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Türkiye'de saat 17.

Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbirleri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz dedi. Bakan Çiftçi, AFAD'da düzenlenen 4. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Kongresi'nde konuştu. Dünyanın dört bir yanından gelen astronotlar Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'ndeydi. Kongrede deneyimlerini paylaşan astronotlar, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarını övgüyle değerlendirdi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp 6 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 9 aylık dönemde yaklaşık 360 bin firma denetlendi. 44 milyon ürün tek tek incelendi. Aykırılıklara 2,5 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı. Araştırma yapmak için Amerika'ya ve Avrupa'ya gelin ama sonra dönüp Türkiye için kullanın. Bu sözler Nobel ödüllü ilk Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'a ait. Sancar, yapay zekanın sağlıkta kullanımı, beyin kanseriyle mücadele ve Türk bilim dünyasının gelişimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Beyin kanseriyle mücadelede kritik araştırmalara olan

0: Düşen bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından dünya paniğe kapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yardım edebiliriz dedi. Dünya Sağlık Örgütü salgın riski düşük açıklaması yaptı. Birçok ülke sınır kontrollerini artırdı. Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar hız kesmiyor. Rusya, Ukrayna'da Odessa bölgesine hedef aldı. Çornomorsk ve İzmail limanları vuruldu. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik İHA saldırıları düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Savaş, Avrupa-Rusya ilişkilerini de geriyor. Ve spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya ise puanını 7'ye yükseltti. Erzurumlu milli sporcu Berat Önal, İtalya'da düzenlenen Gençler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Önal, rakiplerini tek tek geride bırakarak dünya şampiyonluğuna uzandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22 derece, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Bakü 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun bugün aramızda yok. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü, bana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Sefa Akın iletiyor. Bugün yanımda çok değerli Hüseyin Arslan hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Evet, Hüseyin hocamla birlikte aslında içeriği ve dışarıyı konuşacağız. Maalesef yine ülkemizde ve dünyada küresel gündem çok yoğun. Biz de hiçbir boşluk vermeden küreselinizde olabildiğince tüm konulara değinmeye çalışıyoruz. Bugün Hüseyin hocam bizle birlikte olduğu için de biraz iç siyasete, iç gündeme de böyle bir göz gezdirip devam edeceğiz. Öncelikle hocam aslında şuradan da başlayabiliriz. Biliyorsunuz Türkiye'de de şu anda çok büyük bir fon krizi konuşuluyor. Biz de bunu geçtiğimiz hafta aslında değerlendirdik. Yani biraz üzerine değindik çünkü yani ne tarafından tutacağımız, ne tarafına bir şey söyleyeceğimiz çok zorlu bir konu. Ama yine de hani küreseliniz bunu konuşmuyor olmasın. Biz fon meselesinde de aslında çok ahlaki bir yerden özellikle tutumumuzu ele alıyoruz. Bunun dışında da bugün yine Akın Güllük'in Adalet Bakanı açıklamaları vardı. Bu gündemle devam ediyor. Şöyle bir içeride neler oluyor hocam? Yani bugün Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına dikkat çeken açıklamalar vardı. Böyle bir genel Türkiye'de neler oluyor? Sizden bir dinleyelim.
1: Şöyle tabii Türkiye uzun bir dönemdir aslında fon haberlerinin etkisinde devam ediyor. Bu

0: Osmanlı'yla birlikte tabii ki etkilenen birçok vatandaşımız söz konusu. Burada tabii ki bazı ayrımlara gidilmesi gerekiyor. Nihayetinde bütün fondan etkilenen vatandaşların eşit şekilde etkilendiğini söylemek çok güç. Yani bir kısmı sonuçta risk alarak bu işe girdi. Bunlara diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Özellikle hisse mevzusuna girenler. Çünkü hisselerin fiyatı artar da azalır da burada bir problem yok. Ama fon mevzusunda büyük bir yolsuzluk döndüğünü net bir şekilde görebiliyoruz artık. Bu da
1: Zaten
0: zaten
1: bununla ilgili içeride olanlar var. Yani
0: aynen.
1: para, şunu ayırt etmek lazım. Yani piyasal sermayenin bulunduğu işte sermaye piyasalarında şöyle bir gerçeklik var. Bir hisse alıyorsunuz. Bunda almak da satmak da ortak. Diğer tarafta fonda da öyle aslında ama fonda biraz daha bazı garantiler oluyor. Fon dediğimiz şey de bugün işte paranızın bir anlamda faize değil de bu tarz fonlara yatırdığınız zaman aşağı yukarı zaten size aynı getiriyi veriyor. Ya da buradaki gibi daha fazla getiriyle size gel gel yapan bazı yapılar ortaya çıkabiliyor. Böyle bir ayrım yapabiliriz.
0: Aynen ya, yani buradaki özellikle fon yöneticileri veya ilgili şirketin yöneticilerine baktığımızda aslında ilişki ağlarını kullanarak manipülatif işlemleri yaptığını artık hukukta bizzat bunu söylemekte. Bu nedenle devletimiz bu fondan etkilenen vatandaşların zararlarını bir kısmen
1: 1 milyon TL'ye
0: aynen
1: kadar. Yani en azından bu
0: etmekte.
1: para çok daha küçük girmiş, küçük yatırımcıyı biraz korumaya çalışıyor. Büyükleri de toplamaya çalışıyor anladığım kadarıyla.
0: Aynen, ama burada da tabii şeye dikkat ediyor. Yani işte etkilenen belli bir sayıda vatandaşımız var. Bu etkilenen vatandaşların zararlarını karşılama karşısında geri kalan tüm vatandaşlarımızdan da karşılanmaması gerekiyor. Yani diğer vatandaşlarımızı küstürmemek veya onların vergileriyle bu işi karşılamak da problemli. Yani
1: Tabii ki canım
0: kesin.
1: ya, bu kabul edilebilir bir şey değil yani.
0: Yani
1: Sonuçta
0: bunu
1: orada sen büyük bir, belki de büyük bir şeyle girdin.
0: risk
1: İştahla
0: alarak
1: risk
0: aldım.
1: alarak girdin. Bunu diğer vatandaşların finanse etmesi doğru olmaz ama burada zarar uğrayanların kendi içeriden oluşturulan işte bu iade edilen paralarla vesaire bir fonla karşılanması anladığım kadarıyla amaçlanıyor.
0: Aynen, biz de o şekilde görüyoruz. Bu şekilde de işlemesi gerekiyor. Aksi takdirde daha farklı bir ne diyeyim, haksızlık durumu ortaya çıkabilir. Kimse kendi cebinden ödediği vergiyle fondan zarar görmüş bir kişinin zararının
1: Ya hocam
0: karşılanmasını
1: aslında bu
0: istemez.
1: tarafı hep konuşuluyordu. Şunu da konuşmak lazım değil mi? Ülkeye dair umutlarımızı kırdı. Özellikle Selçuk Bayraktar'ın söylediği şey çarpıcıydı. Benim için de önemli. Ya yani ülkenin bir tarafında çok yoğun saatler çalışıp evini geçindirmek zorunda olan insanlar. Diğer tarafında haksız kazanç elde etmek, paradan para kazanmak, uçuk paraları daha da katlamak için çalışan, onun için bir şebeke aslında ihdas eden insanlar. Esas bu ahlaki erozyonu konuşmak lazım. Yani bir tarafta gerçekten bu ülkeyi geleceğe taşımak isteyen işte teknofest kuşağı dediğimiz çocuklar, gençler. Bakıyorsunuz hepsi bir proje yapıyor. Özellikle Şanlıurfa ayağı da çok güzel geçiyor. Ülke böyle pozitif bir gündeme odaklanacakken bir diğer taraftan bakıyoruz ki devlet kadrolarının da içerisinde olduğu bir fon kriziyle karşı karşıyayız. Biz esas bunu nasıl düzelteceğiz?
0: Ya bir kez kesinlikle bu işe bulaşan herkesin yargılanması gerekiyor ve gerekli ceza karşısında ise alması gerekiyor. Çünkü bu işlem sadece bir yolsuzluktan ibaret bir işlem değil. Yani kişilerin bir fon sisteminin veya borsanın etkilenmesi nedeniyle neredeyse borsada işlem gören bütün vatandaşlarımız etkilenmiş olduğu zarar.
1: Evet, maalesef.
0: Geniş bir kesimden bahsediyoruz. İkincisi burada insanların borsaya ve devlete olan, hatta devlete demeyeyim de ilgili kurumlara olan güveni sarsıldı. Yani bu kişiler nedeniyle. Burada böyle bir sorun var. Üçüncüsü, insanların yıllardır geçimini kazandıkları paraları birileri bulundukları ünvanları kullanarak bir şekilde üzerine kondu. İşte şebeke bedeninin ne denir farklı. Aslında tek bir yönlü bir zarardan bahsetmiyoruz. Çok farklı yönden insanların güven ilişkisi, ekonomik zarar, farklı farklı gelecek kaygılarını ön plana çıkaran bir zarardan bahsediyoruz. Bu nedenle tabii ki bu insanların sadece bence işte kazandıkları parayı iade etmesi yetmez. Aynı zamanda hukuki yolun muhakkak açılıp bir
1: Tabii
0: şekilde
1: canım.
0: yargılanması gerekiyor. Selçuk
1: Özellikle
0: Bayraktar'ın orada söylediği,
1: bağlantılı kişilerde
0: aynen.
1: çok önemli.
0: Çünkü Selçuk Bayraktar orada çok güzel bir şey diyor. Bir yandan haftada 80 saat çalışan gencimiz var. Ve bir şeyler becermeye çalışan. Öteki yandan bulunduğu yerdeki unvanı, makamı kullanarak bir şekilde haksız kazanç elde eden insanlar var. Şimdi doğal olarak bu gence iyi bir gelecek sunmak istiyorsanız bir gelecek perspektifi, nihayetinde diğer yönden para kazanan

0: insanlar eninde sonunda yargılanıp bu kazançlarının bir şekilde devletin geri alacağını göstermeniz lazım ki insanlar bir daha o yollara tevessül etmesinler. Yani bu yolun
1: Tabii ki.
0: kesinlikle kapatılması gerekiyor bir şekilde. Ki Cumhurbaşkanımız işte geçenlerde yaptığı konuşmada çok net bir şekilde bu olayların üzerine gideceğini, olayların üzerine örtülmeyeceğini açık ve net bir şekilde söylüyor. Ve gidilmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde bu olaylar kaçınılmaz olarak daha farklı bir şekilde önümüze çıkmaya devam eder.
1: Eyvallah. Hocam böylece bu meseleyi çerçevelemiş olalım. Çünkü gündemde diğer konular da var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekildi vesaire. Oralara da geleceğiz ama bugün özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir çıkış vardı. İşte yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de aday olması gerektiğini, işte yasamada da MHP'nin olacağını, tüm Türkiye'de de Cumhur İttifakı'nın olacağını ifade etti. Buna böyle bir anlam yüklemeli miyiz? Herhalde 2028'de seçimin olacağına yönelik güçlü bir kanaat da oluşuyor. Sen nasıl değerlendirirsin?
0: Ya şöyle önümüzdeki takvime baktığımızda 2028'de net bir şekilde yani Mayıs ayında bir seçim var. Yani 5. yılını dolduruyor. Erken seçim olur mu olmaz mı bu tartışmalar devam ediyor. Aynı zamanda seçim tarihiyle ilgili farklı tarihler de söz konusu. Ama nihayetinde
1: Ya daha önce Cumhurbaşkanı
0: Cumhurbaşkanımız
1: baş danışmanı Mehmet Uçum'un
0: Mehmet
1: bir açıklama vardı.
0: 18 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam
1: 16 Nisan da
0: 16
1: olabilir. O
0: Nisan'da
1: civarda
0: olabilir.
1: yani
0: Aynen.
1: Nisan'da söylemişti. Sanki
0: Bir
1: o tarih böyle bir önümüze gelecek gibi.
0: o tarih önümüze gelebilir. Başka Devlet Bahçeli çünkü farklı bir tarihte söylemişti. Hatta Nisan değil Mayıs ayında gerçekleşebilir de demişti. Ama nihayetinde Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için iki seçenek var. Ya meclisin erken seçim kararı alıp kendisini feshetmesi gerekiyor anayasal olarak veya anayasada değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Daha önce Anayasal Mahkemesi'nin verdiği kararlardan hareketle bunu söyleyebiliriz. Erken seçimin burada da Sayın Cumhurbaşkanımız eğer tekrar aday olacaksa ki Bahçeli bunu açıkladı. Ömer Çelik daha önce açıkladı yine Sayın Cumhurbaşkanımızın
1: Evet, aday
0: Cumhur
1: olacağı
0: İttifakı'na
1: artık
0: adayı.
1: aslında ortak da
0: Aynen.
1: şimdi mecliste o zaman nasıl bir ittifak ortaya çıkacak?
0: Şöyle
1: Yani mecliste 360'ı mı sağlaması
0: aynen
1: gerekiyordu?
0: 360 milletvekilinin
1: Bu AK Parti ve MHP yetmiyor.
0: AK Parti MHP yetmiyor. Diğer partilerin de destek vermesi söz konusu. Zaten şöyle siyasi partilerin açıklamalarına genelde baktığımızda her parti erken seçim çağrısı yapıyor zaten.
1: Ya
0: Yani bir
1: zaten
0: şekilde
1: orada sorun yok
0: yani
1: ama
0: bu
1: tabii
0: yüzden
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni aday olmasındaki hangi yani üçüncü olarak hangi parti destek verecek? Senin buradaki görüşün ne? Onu merak ediyorum.
0: yani şöyle destek verip vermemiz önemli değil. Ama nihayetinde şu ana kadar ana muhalefet partisi yeni parti dahil olmak üzere birçok kez erken seçim çağrısı yaptı. Ya erken seçim için 360 milletvekiline oyu gerekiyor. Yani şu erken seçimle önümüze gelirseniz biz destek veririz açıklamalarını bir
1: Ama
0: şekilde direttiler. Bu yeni partinin
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacağı şekilde destek verirler mi?
0: yani şöyle erken seçime gidildiği anda aday olabilir. Çünkü anayasa maddesi onu net bir şekilde söylüyor. Diyor ki eğer 360 milletvekili gelip meclisi feshederse
1: Ama direkt olarak diğer partilerin yeni erken seçim çağrısı hani siyasi retorik olarak yaptılar ama ciddi manada böyle bir seçime çağıran bir parti olmadı bildiğim kadarıyla.
0: oldu. Özgür Özel 3-4 defa bu çağrıyı yeniledi. As
1: Şeyde normal
0: grup toplantısına çağrısını yaptı.
1: ama şey
0: Yeni
1: yani bu kararlı kayyumla atanmamıştı. CHP'deyken yaptı herhalde sanki bunu.
0: Parti zamanında da bir iki defa yaptı. Kılıçdaroğlu zaten
1: O zaman sen
0: çok da
1: şöyle mi
0: fazla.
1: kurguluyorsun yani? Şuraya gelmek istiyorum hocam. Yarın öbür gün erken seçim hikayesi olursa yeni parti mi destek verecek? 360'a götürecek.
0: DEM
1: Yoksa
0: Parti
1: tüm partiler mi
0: bence çoğu
1: destek
0: parti
1: verecek?
0: destek verir. Çünkü şöyle bir şey. Ya hem iktidar olma politikalarınız olacak. İktidar olmayı isteyeceksiniz. Hem de seçim önünüze geldiğinde çekineceksiniz. Sebep ne? İşte Cumhurbaşkanımız tekrar aday olması. Yani bu şu demek. O zaman Cumhurbaşkanımızdan çekiniyoruz. Hani
1: Hayır ama
0: tek
1: şunu da diyebilirler. Yani anayasa onun aday olmasına izin vermiyor. Biz neden onun yolunu açalım?
0: ama şöyle
1: Ya
0: nihayetinde
1: bu biliyorsun
0: bu
1: hani siyasette birçok şey yapabilirsin. Bir çıkış yolu bulabilirsin yani. Bunu böyle de kurgulayabilirsin.
0: ya kesinlikle öyle ama nihayetinde diğer partilerde bütün partilerin aslında AK Parti, MHP yaklaşık bir 40 milletvekili eklendiğinde 360'a ulaşacaklar neredeyse. Yani 40 milletvekili her türlü destek verir geri
1: Yani
0: kalanda.
1: şu şey de hani Ekim ayında Devlet Bahçeli Musavat Dervişoğlu'yla da selamlaştı ve yeni selamlaşmasını biz her Ekim'de birileriyle selamlaşıyoruz gibi bir açıklaması oldu. Hani mesela orada İyi Parti'yi denkleme katma ihtimali daha mı yüksek?
0: Şu an ben İyi Parti ihtimalini yüksek görmüyorum ama DEM Parti mesela destek verir gibi geliyor. Çünkü DEM Parti bu süreçle ilgili hani erken seçimden kaçınmayacağına dair bazı açıklamalar oldu. Ya bence hani diğer Yeni Yol da kaçınmayabilir bu arada. Yeni Yol

0: da destek verebilir.
1: Ama
0: Hani
1: şöyle düşündüğün zaman erken seçime mesela AK Parti, MHP ve işte atıyorum DEM Parti'nin destek vermesi, o üçlünün yan yana görünmesiyle tüm partilerin bir arada olduğu pozisyon bence çok daha şey. Ya tamam, tüm partiler olursa bir sorun yok ama AK Parti ve MHP DEM'in yan yana birlikte seçime gidiyor görüntüsü muhalefete özellikle 2023 seçimlerinin kampanyası düşünüldüğü zaman çok artı yazmaz mı yani? Böyle de bir pozisyon mu
0: şöyle,
1: var?
0: tabii biz siyasi şeyleri şöyle yorumluyoruz genelde. Bir seçim sonucu eğer kurulan strateji başarıya ulaştırdıysa seçim sonucunda siyaset bilimine çıkar o seçim stratejisinin mükemmelliğini anlatır. Eğer
1: Evet.
0: başarısız olurlarsa eksikliklerini anlatır. Yani çünkü seçim stratejisi ne kadar mükemmel olursa olsun halkın oy verme ilişkisi değişebiliyor yani. O anki halet-i ruhiyesine bağlı olarak değişir. O anki gündeme bağlı olarak değişir.
1: Yani
0: Yani
1: birçok parametre, birçok
0: birçok şey
1: insan.
0: değişir. Bunu kimse
1: Evet.
0: hesaba katamaz şeyle ilgili. Bunun zaten Türk siyasi hayatında onlarca örneği var. O yüzden hani ben oradan harekette kolay bir söylem gerçekleştireceğini düşünmüyorum. Buradaki şey de önemli. Yani muhalefet partisi bir söylem gerçekleştirebilir mi? Yani bir söylem, bir muhalif söylem toplumsal muhalefeti yönlendirebilecek bir kapasiteye erişebilir mi? Asıl nokta bu. Eğer erişebilirse zaten en azından etkili bir muhalefet sergilebilir. Ama 2023'te şeyini gördük. Yani aslında hatta anket sonuçlarını hatırlıyorsunuz. Birçok anket sonucu işte Kılıçdaroğlu'nun arada büyük farklar atarak kazanacağını
1: Ya
0: iddia ediyordu ama
1: onların fake
0: nihayetinde
1: olduğunu biliyorduk ama
0: aynen.
1: yani. Biz en azından biraz daha şey baktığımız zaman onların fake olduğunu görüyorduk. Ama diğer taraftan işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerinde
0: Güçlü isimler.
1: ciddi daha ciddi oy aldığını da görüyorduk. Orada muhalefet kendi kendini bir şekilde hapsetti bence.
0: Yani orada öyle bir durum var. Bu yüzden hani seçim sonuçlarından şimdi harekette şununla ittifak kurursa bununla şöyle zararlar olur, uğrar, böyle zarar olur
1: Tabii şu an için
0: diyemeyiz. Yani
1: erken
0: şu an
1: yani
0: çok
1: bugünden
0: erken.
1: ama en azından şunu söyledim. Hani artık erken seçimi konuşmaya başlayacağız gibi. Çünkü 2027 devirdikten sonra 2008 seçim yılıysa
0: Aynen.
1: artık o maratona girilir yani özellikle yaz aylarından sonra. Atıyorum 2028 Nisan'da seçim olacaksa Ekim, Kasım gibi bu maraton başlar yani seçim maratonu. Ona da bir yıl var aslında yani bir
0: Ha,
1: maratonun
0: aynen ve
1: başlamasına.
0: Bahçeli'nin açıklamalarından anladığımız kadarıyla bir erken
1: Çok da
0: seçim
1: uzak değil yani
0: aynen bir
1: evet.
0: erken seçim düşünülüyor. Bu erken seçimde işte kim destek verir kim vermez ama 360'ı bence bulmak çok zor değil ya nihayetinde. Şöyle düşünün. Mecliste
1: Çerçevesi
0: çok
1: adı da
0: fazla parti
1: bulundu.
0: var. Aynen. Çok fazla parti var. Çok fazla milletvekili var. İşte mesela milletvekilleri kendi partilerini dinleyemiyor biliyor. Çünkü toplumdan gelen tepkiye yönelik farklı oyla kullanabiliyor. İşte mesela çerçeve yasasını düşünün. Yeni parti evet oyu açıkladı ama vekillerin çoğu hayır oyu verdi. Yani bu anlamda erken seçim mevzusu, meclis feshetme mevzusu söz konusu olduğunda milletvekilleri orada görüş ayrılığına düşebilir. Ya ben o yüzden 360 milletvekiline ulaşmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum yani. Kimse
1: Eyvallah hocam.
0: seçimden kaçmak istemez Türkiye'de.
1: Hocam bir de şimdi aslında hem senin de yakından takip ettiğin iki dosya var. Bir terörsüz Türkiye meselesi var. İki ABD'nin Irak'tan tamamen çekilmesi ki bu aslında çok büyük bir kırılma. Geçtiğimiz dönemde Suriye'den tamamen çekilmişlerdi. Şimdi Irak'tan tamamen çekiliyorlar. Bu ABD'nin aslında özellikle İran'la savaşa girdikten sonra bölgede ağır bir yenilgiye uğradığını da göstergesi bence. Bunu tabii ki böyle bazıları çerçevelemiyor. Ancak ABD'nin özellikle İran'la girdiği savaşta çok büyük bir kaybı uğradığı Körfez'deki üslerinden bile çok sayıda geri çekilmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Ben bunu çok büyük bir kayıp ve günün sonunda artık evlerine döndüğünü görüyorum ama bu özellikle teröristi Türkiye süreci bağlamında ABD'nin geri çekilmesi sürece hareket verir mi? Bu daha da ivmelendirici bir hareket olur mu?
0: Ya kesinlikle biliyorsunuz ki terörsüz Türkiye'nin en önemli saç ayaklarından bir tanesi aslında terörsüz bölgeydi. Yani PKK'nın sadece Türkiye'den çekilmesi değil, PKK'nın bölgedeki tüm kollarının bir şekilde kendini feshedip tasfiye etmesiydi
1: Evet.
0: olarak düşündüğümüzde. Bu Irak'ta bunların en önemli saç ayaklarından biriydi ki Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız daha önce bunu dile getirmişti. Irak'tan da PKK'nın bir şekilde çekilmesi gerekiyor. Amerika'nın buradan çekilmesinin şöyle bir şey var. Amerika buradan çekildikten sonra tabii ki hem Türkiye hem Irak hükümeti bir de eğer bir de katarsak üçü kendi aralarındaki bir şekilde ilişki ağlarını kullanarak burada PKK'nın hem tasfiye sürecini kolaylaştıracaklar hem de baskı uygulayacaklar hem de PKK'nın boşaltığı eğer caymazsa söz konusu konjektür durumdan buradaki mağaranın kontrolünü kime bırakacağı, nasıl yönetileceğini daha kolay bir şekilde anlaşarak devam edecekler. En azından hani başka bir aktörün devreye girmesi engellenmiş oldu. Böyle bir anlamı var. Tabii ki Amerikan bu arada Irak'tan çekilmesi

0: aslında tarihi bir önemi var. Hocam senin de dediğin gibi İkiz Kulelerinden sonra Amerika'nın işgal ettiği iki yer vardı. İşte Afganistan olarak ikisinden de çekilmiş oldu aslında
1: Aynen
0: baktığımızda.
1: öyle.
0: Ve tüm Orta Doğu ve dünyaya bir terör estirmeye başlayan Amerika aslında o hayal ettiği, düşündüğü şeyi gerçekleştirmeden büyük kayıplar vererek kendi maliyetlerinde büyük maliyetler sonucunda bölgeden çekilmeye karar verdi. Bu da aslında önemli bir şey. Yani ne kadar o Amerika'nın egemenlik söyleminin de sarsılmaya başlandığını gösteren önemli argümanlardan bir tanesi.
1: Ya
0: Tabii
1: yenilgiye
0: bu
1: uğradılar ya, bunu açıkça ifade etmek gerekir. Yani
0: kesinlikle.
1: Afganistan'da Taliban'a, Suriye'de işte YPG PKK'ya yatırım yaptılar. Onlar yenilgiye uğradı. Irak'ta başka bir şekilde yatırım yaptılar ve günün sonunda istenmeyen adam haline geldiler. Bölgede istenmeyen pozisyonu düştüler. Körfez'deki işte Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, bunların hepsini korumaya namzet bir güç olduklarını iddia ettiler. Ancak İran'ın ufak tefek saldırılarında bile kendi üslerini dahi koruyamayan bir aktör konumuna düştüler. Bugün Suudi Arabistan'ın Türkiye ile Mekke ittifakı içerisinde bulunması, Türkiye ile bu kadar yakınlaşması da aslında Amerikan koruma şemsiyesinin ne kadar işlevsiz olduğunu ve günün sonunda onu koruyamadıkları için de Suudi Arabistan'ın zaten bugün Türkiye ile işbirliğine yanaştığını açıkça bize göstermiş oldu. O yüzden hani böyle ya işte Amerika'nın her yaptığından bir hikmet, her yaptığından yeni bir şey üretmenin de bir manası yok. Amerika bölge siyasetinde başarısızlığa uğradı. Bunu açıkça ortaya koymak lazım. Evet ya işte Çin'le daha fazla mücadele için de bu da bir stratejinin parçası ama bu ana omurga değil yani. Siz buradaki atıyorum Erbil'deki 2000-5000 askerinizle Çin'le mücadele etmeyecektiniz. Ancak siz Erbil'deki pozisyonlarınızı bile koruyamaz hale geldiniz. Kuveyt'tekileri, Katar'dakileri. Çünkü bunlar artık size her geçen gün bir maliyet üretiyor. Bölgede istenmeyen aktör konumuna geldiniz. Bölgeyi koruyamayan aktör konumuna geldiniz. Bunun altını açıkça çizmek lazım.
0: Ya kesinlikle ki zaten Trump bunu söylüyor yani Irak'la ilgili özellikle yaptığı birçok açıklamada hani oranın maliyetinin kendilerine yaşattığı kaybı açık bir şekilde kendileri zaten deklar ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani burada bu konuda herhangi bir şüphemiz yok. Ama burada da tabii bence şeyi de söylemek lazım ya yani, Amerika'nın askeri olarak çekilmesi bölgeden tamamen çekildiği anlama gelir mi? Yani tamamen
1: Tabii ki canım,
0: çekilmese de
1: yani
0: ama bir
1: Amerika
0: güç.
1: Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin sadece askerle burada varlık bulundurduğunu ifade edemeyiz. İstihbarat servisleri, diplomatları, Amerika Birleşik Devletleri'nin hala dünyada büyük bir ağırlığı var. Ama hiçbir şey bir askeri üssün ürettiği kadar da etki üretmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani bugün Erbil'de Mesut Barzani artık Amerika'ya değil, Türkiye'ye, İran'a bakarak bundan sonra siyaset belirlemek zorunda kalacak. Bunu açıkça ifade etmek lazım.
0: Kesinlikle. Ve burada Türkiye'nin bence bölgedeki gücünün de arttığının en önemli işareti. Yani özellikle terörsüz Türkiye kapsamında bölgeli yürüttüğü ilişkiler, yaptığı anlaşmalar, son dönemdeki özellikle girdiği ikili üçlü ilişkilere baktığımızda aslında Türkiye'nin de bu dönemde bölgede etkisini artacağını söyleyebiliriz. Çünkü nihayetinde Amerika'da doğan bir boşluğun bir şekilde doldurulması gerekiyor. Ama bu doldurma dediğim gibi Amerika vaali değil. Yani burada Türkiye bu boşluğu doldururken hem Suriye'nin hem Irak'ın kendi egemenlik haklarını koruyarak ve üniter yapılarının sarsılmasını engelleyerek bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ülkeler arasında bölge İKA Kürdistan bölgesiyle Irak hükümeti arasındaki ilişkilerde de dengeleyici bir noktada hareket ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Ama bu da Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi. Yani bölgede insan ülkelerinin Türkiye'ye karşı bir güveni söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam peki son dakikalarımıza giriyoruz zaten. Terörsüz Türkiye sürecinde neredeyiz? PKK tarafının özellikle sürece gidişatına muhalefet eden çeşitli açıklamalar da görüyoruz. Henüz herhangi bir şeyin olmadığını söylüyoruz ama bakıyoruz Dem Parti tarafında bu sürecin ne kadar önemli olduğundan vesaire bahsediliyor. Sanki böyle PKK ile Dem Parti arasında son süreçte özellikle açıklamalarda bir ayrışma ben hissediyorum. Bu nasıl yansır? Bunlara yani son süreç rayınla mı gidiyor?
0: Şöyle tabii ki söylemlerde hafif bir sertleşme görüyoruz. Özellikle PKK kanadının yaptığı açıklamalarda ama burada da söylemle eylem arasındaki farkı göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü PKK kendi isteklerini, kendi taleplerini artırmak için çok daha fazla taleplerde bulunacak. Ne az çok tahmin edebiliyorduk süreçte ve bu gerçekleşiyor ya. Ama nihayetinde hem DEM kanadı hem PKK kanadının en önemli talebi kanunun çıkmasıydı ve kanun çıktı. Bu kanunla ilgili süreç baktığımızda aslında Cumhurbaşkanımızın açıklamalar başta

0: olmak üzere genel yapılan açıklamalara baktığımızda süreç bir şekilde ilerliyor. Ama zaten bu sürecin hemen kanun çıktıktan bir ay sonra sonuçlanmasını beklemiyorduk. Yani 6 ay, kanunda da 6 aylık belirlenen bir süre var. Bu 6 ay içinde bir şekilde Milli Güvenlik Kurulu'nun eğer sonuçlar olumlu olduğunda bir şekilde deklare sürecin bittiğini, deklare edeceğini, söyleyeceğini öngörebiliriz. Ama burada şunu da görmemiz lazım. PKK'da bu sürecin baltalanmasını isteyen bir kesim var. Özellikle İsrail'in de zaten bu süreci baltalamak istediğini net bir şekilde biliyoruz. Bu yüzden hani PKK kanadından süreç aleyhine birçok açıklamalar duyabiliriz. Bence bu çok şaşırtıcı olmayacak. Bu tabii ki DEM'le PKK arasındaki gerginliği de artıran bir nokta. Bir şekilde de DEM sürecin bir aktör olmaya çalışırken PKK'nın bu açıklamalarından daha hareketli daha önceki olduğu gibi PKK'nın gölgesinde de kalmak istemiyor artık. Bir kendi ufak da olsa bir özgün kimliğini oluşturmak istiyor bir şekilde. Ama
1: Ya
0: nihayetinde bunu.
1: özellikle eğer bu süreç başarıya ulaşırsa zaten şöyle bir şey olacak. DEM'in mevcut elitleriyle PKK kadroları arasında giderek ve bir taraftan da Öcalan'la bir çatışma süreci dinamiği izleyeceğiz. Çünkü PKK'lılar öyle ya da böyle partiye hükmedebiliyorlardı. Ama bu süreçten sonra eğer normalleşme olursa şimdi bir kısmı silahları olmadan dağda duracaklar. Diğer tarafta burada siyaset yapan DEM'ler olmaya devam edecek. Onların eğer bir yaptırım gücü olmayacaksa bu sefer DEM'lekiler diyebilir ki o zaman biz artık kendi yolumuza bakabiliriz veya Öcalan burada DEM'i yeniden şekillendirmeye çalışabilir. Burada da aslında bir güç mücadelesi var örgüt içerisinde.
0: Bir de tabii ki PKK'lıların özellikle PKK'nın lider kadrosunun sürece dahil edilmemesi, Türkiye'ye girişinin yasaklanması, Türkiye'ye girişinin izin verilmemesi tabii ki kendileri arasında rahatsızlık uyandırıyor. Bu kendini devre dışı bırakılması ayrı bir rahatsızlık uyandırıyor. Sürecin muhatapları olarak ele alınmamaları, tamamen işte Öcalan merkezi bir sürecin yürütülmesi onları da rahatsız eden bir durum nihayetinde. Ama burada da tabii ki şey yani PKK'lıların dediğim gibi lider kadrosunun söylem ve eylem gerçekleşecek eylem arasındaki farkı göz önünde bulundurmamız lazım. Şu an bir şey söylemek için çok erken. İlerleyen günlerde bence bazı şeyler daha da netleşecektir bu konuda.
1: Evet, yani bana özellikle ABD'nin Irak'tan çekilmesinin süreci pozitif anlamda etkileyebilecek yeni bir katalizör olduğunu düşünüyorum. Suriye'de YPG'den sonra. Ama buna rağmen de artık bu çözüm süreci başarıya ulaşamazsa artık PKK'nın tam anlamıyla tasfiye edilmesine yönelik bir hareket tarzı söz konusu olabilir. Çünkü tüm uluslararası konjektür, yerel konjektür buna çok müsait gibi görünüyor. Evet sevgili hocam teşekkür ediyoruz. Süremizi doldurduk.
0: Ben teşekkür
1: Haftaya
0: ederim.
1: yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselleriniz biter.
2: Küresel analiz.

nereden takılmışsa, bir şarkı dudaklarımda. Havada deniz kokusu,

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Ekim 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstünda. Teknik masada Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon attığımızda konuğumuz olacak. Bir telefon kaydımız olacak programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bize İran'ın gündemini aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz spor yorumcusu Meriç Enercan olacak.
2: Bugün ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nitelikli yüksek öğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik dedi. Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girildi. Genel Kurul'un bugün başlayan çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yardım teklifine Rusya'dan yanıt geldi. Karşılıklı yardım teklifi her zaman iyidir. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın

İrkutsk bölgesinde nedeni bilinmeyen zatüre vakasıyla ilgili gerekmesi halinde yardım sağlamaya hazır olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin karşılıklı yardım teklif edilmesi her zaman iyidir dedi. Yemen'de çatışmalar nedeniyle 184 binden fazla kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Eli kanlı İsrailli Bakan Ben Gvir, Filistinlilerin evlerinin yıkımına katılıp buldozerde poz verdi. Soykırımcı İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 katlı bir binanın yıkımına katılarak buldozere binip poz verdi. İsrail'in soykırımcı Savunma Bakanı Katz, orduya Gazze'de hazırlıkları artırma talimatı verdi. İşgalci İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, Savunma Bakanı İsrail Katz, orduya Gazze'de muhtemel tüm savaş senaryolarına karşı hazırlıkları artırma talimatı verdi. Eli kanlı İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, Mısır bize saldırırsa Sina kalmaz dedi. Katil İsrail'in aşırı sağcı

0: diye bir yerin kalmayacağını iddia etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu söyledi. Amerikalı Kongre üyesi Wilson, Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip dedi. Amerikalı Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Amerika Birleşik Devletleri merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ittifak anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetçi Parti üyesi Wilson, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 99,79 dolardan işlem görüyor. Dün 103,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 100,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:24 itibariyle kapanışa göre %0,5 azalarak 99,79 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon hattımızda konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi akşamlar Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, gündemin ilk sırasında Mekke ittifakı var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi dün Riyad'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yer aldığı heyet katıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'la bir araya geldi Türkiye heyeti. Nasıl değerlendirirsiniz bu toplantıyı? Ne tür kararlar çıktı?
1: Şimdi aslında toplantı olağanüstü gibi havada toplandı, gerçekleşti. Ama Arzu Hanım aslında planlı bir toplantının bir anda olağanüstü dönüştüğü toplantıyla biz toplantıya tanıklık ettik. Bunu Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamada net olarak görmekte fayda var. Çünkü Sayın Fidan yaptığı açıklamada basın mensuplarına toplantı sonrası şunu ifade etti. Biz zaten toplanacaktık ama dedi, hani bu son saldırılar karşısında toplantıyı olağanüstüye çevirdik. İki konuda görüşüldü dedi. Yani bir, sürecin işleyişiyle ilgili rutin yapılması gerekenler yapıldı. İki, Husilerin yaptığı saldırılar değerlendirilerek bu konuda neler yapılacağı hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. Hakan Fidan aynen bunu söyledi. Dolayısıyla burada yani baktığınızda Riyad'daki toplantıda ana gündem maddesi Husilerin saldırısı olsa da esasen bu ittifakın bundan sonraki işleyişine yön verecek bazı kritik kararlarında alındığını net olarak görebilirsiniz. Net olarak bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Mekke İttifakı dünyada gündem, onu söyleyeyim. Yani inanılmaz yakından takip ediliyor ve özellikle küresel çetenin, onunla bir hareket eden Siyonist çetenin en büyük hedefi haline de geliyor. Burada neyi kastettim? Çünkü Mekke İttifakı ilan edildiği, yani 7 Ağustos ve sonrasında yapılan ilk toplantı 31 Ağustos'ta İstanbul Çırağan'da yapılan toplantı ile birlikte bir anda Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı saldırılar arttı. Bölgede tansiyon yükseldi. Bölgede sürekli Türkiye'nin sınandığı

Hatta bazen zaman zaman bunun açıktan yapıldığı bir askeri ve siyasi süreç yaşanıyor halen. Şimdi bütün bunlar tesadüf mü? Yani kendiliğinden gelişen spontane olaylar mı, yoksa birileri bir oyun mu kuruyor, bir tezgah mı planlıyor? Bunun üzerine biraz durmakta fayda var. Ben kesinlikle ikinci söyledim. Yani birilerinin bölgede kirli bir oyunu devreye aldığını düşünüyorum. Aynı kanaatteyim, o kanaatteyim. Ve zaten işin de yani biraz dikkatli incelediğinde bu şekilde işlediği net ortada. Peki o birileri kim? Yani o çok önemli. Çünkü çok karmaşık bir denklem var hakikaten sahada. Bugün Suudi Arabistan'a yapılan saldırıların bir anda başlaması, güneyden Husiler, kuzeyden de Haçlı Şabilerin yapmış olduğu saldırılar, burada acaba yani tesadüfen rast mı geldi, yoksa bir güç bir akıl bu güçleri mi devreye aldı? Şimdi bu soruyu sorduğunuzda ortaya çıkan net gerçek şu: İran vekil güçler üzerinden, yani Haçlı Şabiler ve Husiler üzerinden bir yeni siyasi süreç, bir askeri süreç oluşturma derdinde. Suudi Arabistan'a yapılan saldırılarla. Tabii dinleyenlerin aklına şu soru gelebilir: İran bunu niye yapsın? Yani ne menfaati var bunda? İsrail dururken niye Suudi Arabistan bir anda hedef oldu? Haklı bir soru, doğru bir soru. Bu soruya cevap aradığınızda işin ucu benim daha önce dinleyenlere aktardığım noktaya geliyor. Yani arka planda İsrail ve İran'ın FETÖ'sü diyebileceğimiz, yani İran içerisinde kümelenmiş devrim muhafızlarıyla İsrail'in işbirliği ortaya çıkıyor. Yani burada şunu söylemekte fayda var veya şu gerçeği vurgulamakta fayda var: İran'ın vekil güçleri Haçlı Şabi ve Husiler İran adına sahada şimdi bir süreç götürüyor. İran'ın vekil güçleri. Peki İran kimin vekil gücü veya İsrail'in sahada kullandığı vekil güç kim? Bu soruya cevap aradığınızda net olarak adres devrim muhafızlarına çıkıyor. Çünkü şu anki ortama dikkat ettiğimiz takdirde göreceğiniz şu husus sahada geçerli. Bütün her şey İsrail'in istediği gibi ilerliyor. Savaş hep köpürüyor, bölgede gerilim sürekli artıyor ve bir bölgesel savaşa dönüşme riski de her an giderek daha da alevleniyor. Zaten İsrail'in istediği bu. Peki İran niye şimdi durup dururken Haçlı Şabiler ve Husiler üzerinden İsrail dururken Suudi Arabistan'ı vurdursun veya oraya saldırı düzenlesin? Dedik ya, orada İsrail'e vekil güç olarak şu an kendini konumluyor devrim muhafızları. Zaten yıllardır İsrail'le işbirliği içerisinde Batı'yla. Onun net olarak sahada tezahür ettiği günleri görüyoruz diye cevabını çok anlattık. Hala aynı şeyleri söylüyorum ben. Burada zaten çok çıplak görmeyi bilene, yani duygularından arınarak tarafsız değerlendiren bu benim söylediğim gerçeği sahada net olarak görür. Çünkü Suudi Arabistan'ın aslında vurulma sebebi de şu, onu da hatırlatmakta fayda var Arzu Hanım: Mekke İttifakı'nı çökertmek. Burada çok net, Mekke İttifakı ayağa kalkar, Umay'a tutar, bir anda iş İslam İşbirliği Teşkilatı seviyesine çıkar diye küresel cephe ile Siyonist cephenin kabusu haline dönmüş bir süreç var. Gerçekten de yani Mekke İttifakı'nda çok olumlu ve çok yerinde kararlar alınıyor. Yani ülkeler arası ortak tatbikatlar, ortak bir takım savunma eğitimleri ve yine aynı şekilde askeri teknik anlamda destek gibi birçok başlık şu an masaya yatırıldı. Hatta sekreterya oluşturuldu. Pakistan bu döneme ilk sekreter yapılacak General Mahmut'un atanmasıyla ülke olarak yerini aldı. Bu iş zaten yürüyor. Şimdi bu yürüyen süreç bir doku tutarsa, bir anda bütün İslam ülkeleri de bu sürecin içerisine kendini konumlarsa, o zaman İbrahim Anlaşmaları'nın hali nice olur. İsrail'in korkusu bu. Veya bölgede birleşmiş bir İslam alemi Orta Doğu'yu ne hale getirir? Emperyalist Batı'nın da korkusu bu. O nedenle ne yapılmalı? Bu iş daha doğmadan öldürülmeli. Yani Mekke İttifakı sorgulanarak daha birinci aşamada çökertilmeli. İsrail şu an bunu yapıyor. İsrail'e destek veren Batı da zaten bunun derdinde. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın alternatifi olacak olan Mekke İttifakı da inatla ve

0: azimle hem süreçle ilgili kritik kararlar alıyor hem de süreci yürütmek için önemli adımları birbiri ardına kararları imza altına alıyor. Hatta çok kritik bir açıklama bana göre. Bu ittifakın bu toplantısında 6 İslam ülkesi ittifaka katılmak için sırada bekliyor şeklinde yapılan bir açıklama var. Ki zaten ben bu süreç işlediği an bir anda bütün havanın değişeceğini düşünüyorum. Yani birbiri ardına o bekleyen ülkelerin hepsi üyeliğe dahil olacaktır. Ve o zaman şu ana kadar hiçbir etkisini görmediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı sonlanacak yeni Mekke İttifakı o bahsetmiş olduğumuz yapının yerini alacak demektir. Batı bunu engellemek için şu an her yolu deniyor ve Allah'a şükür gerek Pakistan'ın, gerek Türkiye'nin, gerek Suudi Arabistan'ın kararlı duruşları sayesinde de bu Batı'nın istekleri pek sahada karşılık bulmuyor. En geniş ve en bana göre okunan özet bu olmalı diye düşünüyorum Arzu Hanım.
1: Ama bir yandan da açıklamalar da geliyor. Amerikalı Kongre üyesi Wilson, Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip açıklamasını yapmış kendi X hesabında. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari de Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici açıklamasını yapmış. Bu tür açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi dünyada yeni bir oluşumdan hep bahseder dururuz. Bu oluşum artık iyice görülmeye başlandı. Yani bir kanat Trump kanadı. İşte bu bahsettiğimiz süreci destekleyen, hani artık o dünyada bugüne kadar dünyayı kana bulayan, dünyanın nimetlerinden bu insanlığı faydalandırmayan, küresel çete dediğimiz yapı bir kanat. Bir de bununla savaşan diğer kanat var. Küresel çete, az önce bahsettiğim Siyonist çepeyle birlikte el ele, elbette bu süreci durdurmak için her yolu deniyor. Bunda net. Ve zaten bazı çatlak sesler de var o sizin okuduğunuzun dışında. Bazı mesela Amerikalı senatörler de şunu söylüyor. Bu saldırılardan hemen sonra bakalım Mekke İttifakı işleyecek mi? Yine İsrail yoğun olarak bu konuyu işliyor. Mekke İttifakı'nın sorgu zamanı, Mekke İttifakı'nın ispat zamanı. Bakalım karşılık verecekler mi? Yani sürekli bir batağa çekme, bir tuzağa çekme. Ve ittifakı daha doğmadan öldürme gayretleri var. Sayın Erdoğan bu gayretleri gören biri olarak dedi ki geçtiğimiz günlerde bana göre çok kritik bir karardı o. Daha doğrusu söylemdi. Biz dedi bu oyunları görüyoruz. Biz bu tuzaklara düşmeyecek kadar âli bir devletiz dedi. Büyük bir devletiz. Yani burada aslında sahada kimin ne kurduğunu çok iyi gören bir Türkiye var. Dolayısıyla burada bu bahsetmiş olduğum cephe yani bizi batağa çekmek isteyen, Mekke İttifakı'nı sonlandırmak isteyen cephe halen aktif ve o canhıraş saldırıyor. Ama sizin dediğiniz gibi o cepheyle savaş halinde olan Amerikalılar, işte bazı siyasiler, onlar da tam tersi bu ittifaka metiyeler yağdırıyorlar. Çünkü dünyada bu oluşmuş kirli düzeni yıkmak bir devletin, bir liderin bana göre harcı değil. Yani birliktelik gösterilmeli, birlikte hareket edilmeli ve bir cephe oluşturularak aynı birliktelikle bu karşı cephede oluşan birlikteliğe savaş vermeli. İşte o birlikteliği net görüyorsunuz. Yani Mekke İttifakı'na olumlu anlamda mesaj yollayan bütün o dış dünyadan isimler veya işte bu açıklanan bu mesajlar aslında Türkiye'yi destekleyen, o Türkiye'nin aynı cephede varlığını sürdürmeye çalışan başkentler veya isimler olarak algılanmalı. Bu zamana kadar bunu pek hissetmedik ama son zamanlarda dediğimiz gibi herkes artık tavrını net açık koyuyor. Hiç lafı eğip bükmeden çok sert yorumlarda bulunuyor. İşte o sizin okuduklarınız da bunlardan biri. Yani Amerika'da bir ciddi kitle Trump'ı destekleyen diyor ki Mekke İttifakı'ndan olumlu mesajlar alıyoruz. Çok da olumlu bir süreç. Bölge kendi dinamikleriyle bir tedbir alma gayretinde diyor. Ve işin doğrusu da hakikaten bu. Çünkü biz gerçekten yani bizim açtığımız o süreç Mekke İttifakı çok arka planda hiç dillendirilmeyen, çok da derin bir geçmiş çalışmaya sahip bir süreçti. Bir anda dünya 7 Ağustos'ta bu kavramla tanıştı ve dikkat ederseniz sulandırılmadan olaylar çok da hızlı ilerliyor. Hemen arkasından 31 Ağustos'ta Çırağan Sarayı'ndaki toplantı, sonrasında gene Riyad'da yapılan toplantılar, alınan kararlar, yapılan açıklamalar baktığında dört nala giden bir birliktelik süreci net görüyorsunuz. Ki benim de şahit olduğum Bazı ülkeler var.

0: Bunlar da zaten katılmak için fırsat kolluyor. Ve ben şuna eminim, yani bu 6 ülke şu an dillendiriliyor, isimler verilmese de. İttifakın açıklaması o. Sekreteriyeyi Pakistan yapıyor. O Pakistan'ın yetkililerinin açıklaması şu. 6 ülke ittifaka katılmak için kapıda ve sıra bekliyor. Sıradalar diyor. Eğer o 6 ülke gelirse Arzu Hanım, bu bir anda 57 ülke, yani İslam aleminin tamamını kapsar. Hatta İslam aleminde olmayan ama bu yapının temizliğine inanan bazı yabancı devletler, yani daha doğrusu etnik kökeni ve dini farklı olan devletler de bu işe katılabilir. Zaten ittifak ilk başta bunu net açıkladı. Herkese kapı açık, isteyen gelebilir dedi.
1: Evet. Bir yandan da Yemen'de bir gerilim devam ediyor. Yemen hükümeti İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunu başlattı. Bir yandan da Babül Mendeb bu gerginliğin en önemli noktalarından biri haline geldi. Oradaki durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi İsrail dediğim gibi bir bölge savaşı çıkarmak için yoğun gayret peşinde. Bunun da tek yolu var. Artık biliyorsunuz Amerika İsrail'in İran'a veya işte Lübnan'a saldırmasına müsaade etmiyor. O zaman ne yapmalı? Farklı yani saha oyunlarıyla savaş bir şekilde yayılmalı veya bölgesel bir savaş başlatılmalı. Şimdi buna baktığınız takdirde ortaya çıkan olay şu. İsrail gerilimi daha tırmandırmak, Amerika'yı köşeye sıkıştırmak ve aynı zamanda burada bir dünyanın meselesi haline gelecek bir bataklık oluşturmak için her yolu deniyor. Hürmüz bir şekilde kapatılmıştı İran tarafından, ki İran'ın orada çok ciddi kazanımlar elde ettiğini, ona rağmen anlaşmayı sabote etmek adına da Hürmüz'de 4 tane gemiyi saldırıyla yaraladığını hatırlayalım.
1: Evet.
0: Şimdi Hürmüz bir şekilde aksadı veya işte tam anlamıyla işletilemiyor. Geriye nefes alınacak bir yer vardı. O da Babül Mendeb'ti. Yani orada Suudi Arabistan Yanbu liman üzerinden, Yanbu tesisler üzerinden petrolünü yine uzak doğuya satabiliyor, gönderebiliyordu. İşte onu da tıkamak adına, krizi yükseltmek adına Babül Mendeb'e bu sefer bir şey başladı, akın. Ve orayı da kapatarak petrol trafiğinin tamamının kesilmesi istendi veya sağlandı.
1: Evet.
0: Tabii bu amaç, ama sahada gerçekten iş böyle mi işliyor? Yani ortada kirli bir bataklık oluştu mu veya iki boğaz da kapatıldı mı? Yani Amerikan açıklamasına bakarsan Hürmüz'den de Babül Mendeb'den de geçen gemiler var. Yani tamamen kapatılmış değil. Ama bu olması, bu sürecin bu şekilde işlemesi dünyadaki o petrol fiyatlarını indirmeye yetmiyor. Krizin düşürülüp tansiyonun normale dönmesine müsaade etmiyor. Buraların böyle fiilen ve hani artık bir daha geriye dönünce şekilde kontrol altına alınması lazım. Bu tehdidin ortadan kalkması lazım. Ama şu ana kadar maalesef bu başarılabilmiş değil. Yani iki tarafta aksayarak işlese de genel anlamda bir sıkıntı var. Bunun doğrusu bir anlaşma zemini hazırlayarak buraları böyle büyük çatışma ortamına dökmeden işin sonuca bağlamak. Trump her ne kadar el yükselse, tehdit dolu açıklamalar yapsa da ben arkada bir aklın yavaş yavaş böyle masayı olgunlaştırarak bir diplomasi süreci planladığı kanaatindeyim. Yani biz yarın bir gün ve yakın gelecekte bir anda masa kuruldu, oturuldu, anlaşılıyor gibi başlıkları duyarsak şaşırmayalım.
1: Evet.
0: Ama elbette biz bunları duymayı ümit ederken bazıları da İsrail gibi ve İsrail işbirliği içinde olan diğer yapılar gibi, devrim muhafızları gibi, onlar da bu süreci baltalamak ve bu durumu engellemek için de elinden geleni yapacaklar. Burada işte en az tuzağa düşen veya sahayı iyi yöneten, iyi dizayn eden ipi göğüsleyecek. İnşallah bu dediğim kanat, aklı selim, bizim desteklediğimiz barıştan yana olan kanat olur. Aksi takdirde zaten bölge gerçekten çok riskli ve çok da tehlikeli bir döneme doğru koşturarak ilerler.
1: Peki bakalım bundan sonra ne tür gelişmeler yaşanacak, hep birlikte takip edeceğiz. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
1: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu.
2: yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Şimdi bir kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bize İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle karşılıklı yapılan açıklamalar hiç kuşkusuz reaksiyonlara da yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın mutlak manada tükenmeye başladığını, netice itibariyle kendileriyle bir anlaşma yapılabileceğini, anlaşma yapılmasa da saldırının gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Öte taraftan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ekibi Tahran'da başta Mesut Pezeşkian Cumhurbaşkanı olmak üzere İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Pezeşkian Mirzoyan'la yapmış olduğu görüşmede bölgenin ittifaklara, ticarete, kültürel birlikteliğe ihtiyaç duyduğunu, bunu gerçekleştirmek için karşılıklı olarak çalışılmasının gerektiğini vurgularken, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetinin pek de müzakerelere yanaşmak olmadığını, her fırsatta terör estiren ve her fırsatta saldıran bir devletle müzakere yapmanın da bir anlamının olmadığını söyledi. Öte taraftan Kalibaf'la yapılan görüşmede de İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf dedi, Kafkasya bölge dışındaki ülkelerin at koşturabileceği stratejik olarak bir takım yeni mevzilerin kazanıldığı yer olmamalı. Dolayısıyla buna karşı dikkatli olunmalı, işbirliği yapılmalı dedi. Öte taraftan yine Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması özellikle uluslararası atom enerjisi ajansına yönelikti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırıları gerçekleştirirken aslında bir yönüyle onların raporlarını esas aldığını vurgulamıştı. İşte İran'ın atom bombası üretimine çok yakın olduğunu, bu tesislerinin bir kısmının üretmiş olduğu, zenginleştirilmiş uranyumun hala var olduğunu, İşte bu tesislerin bir kısmının özellikle Kaz Dağı'nda buna yönelik bir çalışma yapıldığını, dolayısıyla böyle hedef göstermelerin netice itibariyle yeni savaşların açılmasına yol açması halinde Abdullahi dedi ki bu sefer savaş herkes için alabilecek şekilde olur dedi. Dolayısıyla buna karşı uyarıda bulundu. Öte taraftan yine İran özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istiyor. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai dedi ki bizim önceliğimiz şu anda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıdır. Nükleer meseleyle ilgili hususlarda dedi tavrımız nettir. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Yine Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce kendilerinin yapmış olduğu 7 günlük ateşkes anlaşmasının teklifini inceleyip kendilerine cevap gönderdiğini, şu anda kendilerinin de gönderilen cevap üzerinde çalıştığını vurguladı. Bu görüşmelerin yine Katar arabuluculuğunda sürdürüleceğini dile getirdi. Bakalım süreç içerisinde bütün bu görüşmeler, gidişler, gelişler neye yol açacak? Öte taraftan yine İçişleri Bakanı İran'ın İskender Mümini Pakistan'da görüşmelerde bulunuyor. Hem ikili hem de bölgesel meseleler aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile olan temaslar elbette ele alınıyor. Bakalım bütün bunlar sonucu nereye evirecek?

0: bir anlaşma yapılabilecek mi? Anlaşma yapılmadan yeniden bir savaş mı gerçekleşir? İşin doğrusu bu bağlamda bir tedirginlik söz konusu. Önümüzdeki süreçte biz bunlara tanıklık edeceğiz. Bundan sonra yine olabilecek sıcak gelişmelerle Tahran'dan, İran'dan sizlerle olacağız.
1: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz, spor yorumcusu Meriç Enercan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: bulduk Arzu Hanım. İyi haftalar diliyorum
0: Teşekkür
1: size ve
0: ediyoruz.
1: izleyicilerimize.
0: Sağ olunuz. Tabii her hafta yaptığımız gibi futbolla başlayacağız konuşmaya.
1: Ne yazık ki hep futbolla başlıyoruz
0: Evet.
1: konuşmaya.
0: Ama bu kez biraz sorunları, krizleri konuşacağız. Süper Lig'i değil de. Çünkü artık Türk futbolunda büyük bir krizin yaşandığını görüyoruz hep
1: Yüzyılın
0: birlikte.
1: krizi
0: Yüzyılın
1: bence.
0: krizi diyebiliriz. Bir krizler zinciri yaşanıyor. Önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkındaki iddialar nedeniyle gözaltına alındı. Bir soruşturma başladı. Dört yöneticiyle birlikte tutuklandı. İstifa etti.
1: Evet, cumartesi günü istifa etti avukat aracılığıyla.
0: Tabii bu olaylar olurken bir yandan A-Milli futbol
1: Tel
0: takımımız
1: tel döküldü
0: Uluslararası Ligi'ndeydi.
1: bizim çocuklar.
0: Hiç puan alamadı.
1: Evet.
0: Hiç olmadı. Bir gol attı dün
1: İki tane gol
0: İtalya'ya.
1: attık. Yani işte bütün turnuva
0: Sevindik.
1: boyunca
0: Evet.
1: iki tane gol attık. Böyle oturduk seyrediyoruz.
0: Gerçekten
1: Seyredemiyoruz.
0: çok
1: Bunlar
0: üzücüydü.
1: sürerken.
0: Bir yandan Montella krizi başladı.
1: Evet.
0: Ama Montella gitmek istemiyor bir türlü. Hani ben devam edeceğim. İşte bu bizim için büyük bir tecrübe oldu
1: Ders
0: diyor.
1: oldu diyor.
0: Ders oldu diyor.
1: Öğreniyoruz.
0: Söylüyor da
1: Seviye
0: söylüyor.
1: testi yapıyoruz diyor.
0: Nasıl
1: Şimdi
0: değerlendirirsiniz?
1: şöyle isterseniz MK kriziyle başlayalım.
0: Peki.
1: Çünkü krizler zinciri oradan başladı. Sonra milli takımla devam etti. Bu ikisiyle bağlantılı olarak da Başkan Sayın Hacı Osmanoğlu ve Futbol Federasyonu koltuk krizi yaşandı. MK krizinde ne oldu? MK krizinde şu oldu. Özellikle klasman yükseltilmeyen ve klasman düşürülen hakemlerin yasal şikayetleri savcılıkça sanıyorum 2025 yılının Nisan'ında başlayan bu şikayetler işte bu seneye kadar sürdü ve bu Mayıs'ta, Haziran'da yapılan en son şikayetle birlikte savcılık tamamını toplayıp bu işe ilişkin bir soruşturma açtı. MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu ve dört arkadaşı, biri Merkez Hakem Komitesi'ndeki bir arkadaşı, diğeri Türkiye Futbol Hakemleri Derneği artı İstanbul Şubesi işte vesaire gibi bir takım görevlilerle birlikte soruşturma altına alındı. Savcılıkta sanıyorum 4 gün soruşturuldu ve sonuçta savcılık bu 4 kişiyi, 6 kişiyi mahkemeye sevk etti tutuklanması talebiyle. Mahkeme 4 kişiyi tutukladı. İçinde Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu. 2 kişiyi de yurt dışına çıkma yasağı ve her gün imza galiba atmak kaydıyla ona da ev hapsi mi diyorlar yoksa bölgesel hapis mi diyorlar neyse. Yani böyle bir kısıtlılık içinde serbest bıraktı. Aslında çok ilginç. Yani Ferhat Gündoğdu aslında ilk olarak Sayın Nihat Özdemir'in federasyon başkanlığı sırasında MHK başkanı oldu. Sonra ayrıldı. Sonra Mehmet Büyükekşi döneminde, bir sonraki başkan Mehmet Büyükekşi döneminde bir sonraki dönemin MHK başkanı olarak yeniden göreve getirildi. Sonra ayrıldı. Sonrasında Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldikten sonra TFF yönetimiyle profesyonel sözleşme imzalayarak bu Türk futbol tarihinde ilk, bundan daha
0: Ne
1: önce
0: demek?
1: şöyle
0: Diğerlerinden ne farkı var?
1: tazminat maddesi var. Yani ben sizinle bir iş akdi sözleşmesi imzalıyorum. Yıllık alacağım belli, primim belli, ikramiyem belli, işte bilmem bir takım ekonomik ve yasal haklarım belli. Yapacağım işler ve yapmayacağım işler de belli. Bunun karşılığında ben istifa edersem tazminat ödeyeceğim.

0: demiyorsunuz bana kurum olarak, ama siz beni işten atarsanız, yanlış hatırlamıyorsam bir 15 milyon lafa edildi, ama şimdi onu yasal şeylere bırakalım, araştırmalara
1: Peki.
0: bırakalım. Bir büyükçe tazminat maddesi var ve bu
1: Peki.
0: tazminat gereği bir sözleşme imzalanıyor, işe başlıyor. Aşağı yukarı bir sene falan oldu herhalde. Ancak ne yazık ki çok enteresan biçimde 8 Mart operasyonunu çok acil biçimde yapan, yani Mehmet Büyükekşi dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam, yapan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi Türkiye'nin o dönemdeki en önemli hakemlerin de arasında bulunduğu 13 hakemi devre dışı bıraktı. Yani bunların tamamı hatalarıyla birlikte Arzu Hanım, Türkiye'de Süper Lig ve TFF birincilik maçlarını çok zorlanmadan yönetebilecek yetkinlikte ve yetişkinlikte hakemlerdi. Hata yapmıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. Fırat da yapıyordu, Cüneyt Hoca da yapıyordu, diğerleri de yapıyordu. Yani Ali vardı o dönemde bir anda devre dışı bırakılan. Ama sonuç itibariyle bir dakika bile durmaları Türk futbolu için çok büyük zarar diyerek Sayın Ferhat Gündoğdu tarafından devre dışı bırakıldılar.
1: Evet.
0: Ve
1: Ki o zaman bu hakemler yurt dışında maçlar
0: tabii.
1: yönetiyorlardı. Cüneyt Çakır çok
0: Dünya Kupası
1: önemli bir
0: finaline gidecekti,
1: konumdaydı.
0: Katar'a
1: Evet, çok iyi
0: gidecekti. Burada
1: hatırlıyorum.
0: konuştuk
1: Büyük bir
0: sizinle
1: şaşkınlık
0: hatırlarsanız.
1: yaratmıştı.
0: Yani şok olmuştuk, böyle bir
1: Evet.
0: şey olamaz, böyle bir
1: Evet.
0: hak nasıl alınır falan
1: Evet.
0: demiştik, ama ne yazık ki yeniden yapılanma, Türk futbol hakemliğini yeniden inşa etme iddiasıyla gelen Sayın Gündoğdu acemi gençlerle yola çıktı ve bugün son iki sezonda gelinen noktada çok büyük sorunlar yaşayarak ve yaşatarak bu noktaya getirdi. İşte bu arada seçimlerde sınav atlamalar, bir takım konuşmaların kaydı, bu kişisel verilerin biliyorsunuz
1: Yasin Kol
0: gizliliği değil.
1: da
0: Yasin
1: var.
0: Kol'la yaptığı görüşmeler
1: Evet.
0: var. Yasin Kol'un bazı hakemlerle yaptığı konuşmalar ve buna ilişkin bir de maçların sonucunu etkilemeye yönelik diye bir iddia konuldu ortaya savcılıkça. Bu gerekçeyle gözaltına alındı. İşin içinde bahis olduğu da söyleniyor. Tabi bunların hepsi soruşturma kapsamında olduğu için sadece savcılık dosyasındaki iddialardan bahsediyoruz. Suçlu bulunmamış herkes
1: Tabii
0: masumdur.
1: ki.
0: Yani masumiyet karinesi gereği.
1: Tabii.
0: Ama sonuç itibariyle şu anda ne yazık ki Türk futbolunun hakem kısmı mahkemede Arzu Hanım.
1: Çok
0: Buradan
1: üzücü.
0: geçiyoruz. Yani bu işin
1: Bir
0: birinci
1: boyutu.
0: buradan geçiyoruz milli
1: Milli futbol
0: takımımıza. Evet,
1: takımımıza.
0: yani çıktık Fransa maçında 1-0 yenildik. Dedik ki yani sonuç itibariyle iyi mücadele ettik ama olmadı. Sonrasında İtalya'ya 4-1 yenildik. Allah Allah dedik, nasıl olacak bu iş? Sonrasında Belçika'ya 1-0 yenildik ki Belçika karşısında 3-0 yenildik. Belçika karşısında bayağı iyi de bir mücadele ettik. Pozisyonlar falan da bulduk ama olmadı. En son dedik ki artık herhalde çocuklar işin hesabını İtalya'ya ödetecekler. Gidip İtalya'da Bologna'yı yenecekler ve İtalya'yı yenecekler ve İtalyanlara mücadele nasıl edilir falan gösterecekler umudundaydık. Ama orada da büyük bir düş kırıklığı yaşadık. Yani 3-1'lik yenilgi, işte toplam kaç? 1, 4, 7, 10 tane gol yemişiz. 2 tane gol atmışız 0
1: Çok
0: puanla.
1: üzücü. Bir
0: Ama
1: de hemen öncesinde yaşadığımız Dünya Kupası hayal kırıklığı
0: tabii
1: da var.
0: canım, bir de onun
1: Oradan geldik.
0: sizinle
1: Bittiğinde dedik ya işte bu lig maçları var. Orada takımımız kendini toparlayacak,
0: 15 gün
1: kendini
0: önce yanlış
1: gösterecek.
0: hatırlamıyorsam sizinle burada birlikteydik. 15 mi? 20 gün önce. Sizinle tam 20 gün önce buradaydık. Hatırlarsanız bu Avrupa Uluslar Ligi başlayacak falan da ben dedim ki hiç unutmuyorum onu. Daha Dünya Kupası'nın hesabı görülmedi. Bunun hesabını ne federasyon ne Montella verdi.
1: Evet.
0: biz Avrupa Uluslar Kupası'na çıkıyoruz, Allah sonumuzu hayretsin diye bir,
1: evet,
0: cümle kurmuştum. Hiç unutmuyorum.
1: Hatırlıyorum tabii.
0: Allah
1: ki.
0: Sonumuzu
1: yani
0: çok hayretmedi.
1: Seyircilerin, futbol severlerinin zaten öyle bir kırgınlığı vardı.
0: Tabii
1: bu
0: ya,
1: maçlarda üzerine
0: şimdi,
1: tuz biber ekti.
0: Tabii yani şimdi Dünya Kupası'na giderken işte 300 araçlık konvoy, işte şöyle tantanalar, böyle şamatalar, villalar, bilmem neler. Biz işin içine ne zaman?

0: bir şımarıklık boyutu katsak, işi abartma boyutu katsak Arzu Hanım,
1: büyük bir ders mi
0: sonucumuz
1: alıyoruz?
0: hep büyük bir fiyasko oluyor. Hep ciddi biçimde incelenmesi, araştırılması ve bir daha yapılmaması gereken bir ders çıkıyor ortaya.
1: Evet.
0: Akıllanmıyoruz, bir daha yapıyoruz. Akıllanmıyoruz, bir daha yapıyoruz. Bu Amerika akıllanmamız gereken bir turnuvaydı, bir dersti. Akıllanmadık. İşte Uluslar Ligi'nde Fransa var. Biz Fransa'yı Konya'da yenmiştik. Tamam. İtalya zaten son yıllarda Dünya Kupası'na bile gidemiyor. Çok kötü bir durumda. Belçika'nın altın kuşağı gitti. Onlar falan gibi böyle hesaplar yaptık. Tıpkı Amerika'ya giderken
1: evet,
0: yaptığımız gibi.
1: Evet.
0: Gelen vurdu tokadı, giden
1: evet.
0: vurdu yumruğu. İndirdi bizi aşağı. Oturduk oturduğumuz yerden şimdi neler olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu yapmayan tek insan Montella.
1: Evet.
0: Yani Montella krizi de bence buradan çıkıyor. Yoksa maç oynarsınız, kaybedersiniz. Spor yapıyorsunuz. Kazanmak, kaybetmek bu sporun içinde olan şeyler. Çok
1: evet.
0: da doğal. Ama Montella bu işi öylesine güzel bir iletişim faciası haline getirdi ki ders almamız, tecrübe kazanmamız gereken maçlar diyor. Yani
1: bir maça girerken beni hep böyle kazanacakmışım stresi içinde, yani böyle sıkıntısı içinde tutmayın açıklamasını da yaptı, okudum bir yerde ben.
0: Evet,
1: yani
0: yani
1: sanki
0: o
1: hep ben
0: kazanmak
1: kazanacakmışım gibi
0: ya,
1: hissetmeyeyim
0: ya kaybetme
1: diyor.
0: Hakkım da var diyor, biraz kaybedeyim diyor, ne olacak diyor yani. Yani valla hayata ben böyle bakmayı çok isterdim. Her başladığım
1: gerçekten
0: işte
1: öyle.
0: Bir şey başarmak, bir şey inşa etmek için çalıştım ben hayatım boyunca. Hiç böyle ya tamam her işte kazanacakmışım, başarılı olacakmışım gibi beni psikolojik etki altına almayın demedim hiç.
1: Demedim.
0: Yani denmemesi de gerekir. Çünkü bir şeye inanmazsan zaten başaramazsın
1: Evet.
0: ki.
1: Şimdi biz tabii çok uzun bir zamandır sizinle belli dönemlerde oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Haftada 2 gün spor konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Bir dönem Fenerbahçe ve Mourinho'yu konuşuyorduk. Yani ismi değiştirseniz Mourinho, Montella sanırım aynı şeyler yaşanıyor şimdi.
0: Ay, çok güzel bir tespit. Hakikaten yani Mourinho'nun kendine uydurduğu gerekçeler ve insanın aklıyla alay eden garip savunmalarının bir değişik durumunu Montella'da görüyoruz. Söyledikleri içinde çok mantıklı şeyler de var aslında. Yani çok da mantıksız değil %100 ama o mantıklı üç cümlelerin arasında 2 tane absürt, anlaşılamaz, insanı sinirlendirebilecek, insanların sinir uçlarıyla oynayabilecek 2 tane cümle, kelime koyuyor. O zaman diyorsun ki ya hadi adam çek git ya bırak yani ne işin var senin burada falan diyorsun ki biz bu adama biliyorsunuz Türk yapıp Türkçe isim aramaya
1: Evet,
0: başlamıştık.
1: neredeyse Türk vatandaşı
0: Evet,
1: olacak,
0: evet,
1: olmak istiyor
0: evet. Ne isim
1: diyordu
0: koyalım
1: Türkiye
0: diyorduk.
1: Futbol Federasyonu
0: Montella'ya kim
1: Başkanı.
0: uyar diyorduk.
1: Evet.
0: Monti mi diyelim işte yok Murat mı diyelim işte başka bir şeyim diyelim falan filan diye bunları tartışıyorduk ama hani 4-6-0 garip israrı bile artık bu yaptıklarını geçti. Yani bir kere takımında oynamayan oyuncuları inat ve ısrarla saplantı halinde kadroya çağırması bir sıkıntı. Yani İrfan Can geçen sezonu çok kötü geçirdi. Hepimiz onu biliyoruz. Hem Dünya Kupası'na gitti hem burada oynuyor. Yani bırak çocuk kendini bulsun ondan sonra çağır. Çocuk iyiyken çağır. Samet Akaydın Trabzonspor'a transfer oynadı. Sezon boyunca toplam ya 4 dakika ya 14 dakika. Yalan söylemeyeyim, yanıltmayayım da kimseyi ama öyle komik böyle minnacık bir süre almış. 6 maçta Avrupa Kupası maçlarında sadece o kadar süre almış. Şimdi bu çocuğu maç oynama yeteneği körelmeye başladığı bir dönemde milli takımı alıp koyamazsın. Denizi, Galatasaraylı Denizi Porto'dan gelen çocuğu milli takımı alıyor. Toplam yarım maç mı oynattı? Öyle bir şey oynattı. Yani santrforum yok diyor Türkiye'de. Peki Bertu diye bir çocuk var şeyde oynayan. İstanbul Başakşehir'de oynayan. Bunu al. Kaleci Berke olayı üstü örtüldü gitti. Ne olduğu bitti. Sizinle de burada konuşmuştuk. Kampı terk etti diye çizdiler sildiler attılar. Şimdi Uğurcan'ın bu kadar formsuz olduğu bizim Fenerbahçeli kalecinin son derece kötü goller yediği bir turnuvada Berke bence çok daha iyi.

0: İyi bir iş çıkarabilir. Yani bu alternatifleri değerlendirmeden saplantı halinde benim adım Bekir, yaptığım iş budur ya da bunun gibi bir
1: Ama
0: ifade.
1: futbolcuları takip etmiyor
0: Evet.
1: olamaz değil mi
0: Ya
1: Montella? Süper Lig'i takip
0: takip
1: etmiyor
0: etmek onun
1: olamaz.
0: görevi. Neden görevi? Çünkü başka bir işi yok. Yani hani olur da işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un, Ankaragücü'nün teknik direktörü olur da yani kalan zamanında da milli oyunculara bakar falan. Bu pencereden baktığınız zaman haklısınız. Yani çok da vakit bulamıyor. Profesyonel işi o diyeceğiz. Ama asıl profesyonel işi bu. İyi para kazandı ve de çok ciddi bir tazminatının, yani kovulduğu takdirde çok ciddi bir tazminatının olacağı konusunda bir iddia var ve bu nedenle de görevine son verilemediği iddiası var. Dolayısıyla kamuoyunda yarattığı tepki itibarıyla Montella da şu arada bizim çocukların Tükaka amcası falan pozisyonuna düştü. Herkes çok ciddi biçimde tepkili.
1: Evet,
0: Bu
1: peki.
0: kadar şey oldu. Ne
1: Evet,
0: oldu?
1: ne
0: İş
1: oldu şimdi?
0: döndü, dolaştı. Koltuk krizine
1: Evet.
0: geldi. Sayın Hacı Osmanoğlu, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, enteresan biçimde seçildiği 40 katır mı 40 satır mı bakış açısıyla Mehmet Büyükekşi'yi geçerek federasyon başkanı olduğu bir ortamda milli takıma villalar sözü verdi vesaire vesaire. Sonuçta biliyorsunuz işte az önce konuştuğumuz Amerika fiyaskosu yaşandı. Sonrasında sonsuz destek verdiği Ferhat Gündoğdu'nun durumu ortaya çıktı. Ve TFF istifa, Hacı Osmanoğlu istifa tepkilerinde isyanlarına da ben 25-30 yılın 15-20 yılın dedi, sonra 30 yıla çıkardı oldu pisliğini. 2 senelik görevimle ödeyemem. Bunu
1: Evet.
0: bana yıkamazsınız
1: Evet.
0: gibi bir şey dedi. Onun üzerine işte biraz yakışmayan bir ifade tarzıyla, yani sokak ağzı demeyeyim de bir koltuk makam sahibine yakışmayan bir takım ifadeler de kullanarak bırakıp gitmeyeceğini, görevi terk etmeyeceğini söyledi. İstifa etmeyeceğini söyledi ama Cuma günü bir yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantı pazartesiydi. Bugüne ertelendi. Sonrasında da Cuma'ya ertelendi. Oradan olağanüstü genel kurul kararı çıkabileceği ve burada biraz zaman kazanarak işte bir 3 ay daha başkanlığa devam edeceği, ondan sonrasında zaten tahmin ediyorum kendisine yönelik tepkiler de vardı kulüplerden. Görevi bırakmak zorunda kalacağı gibi bir gündem var. Ha, bu arada bir şey çevrilebilir mi? Bir sihirli değnek, bir dokunuşla. Çünkü MYK'ya başkan bulunmak zorunda Arzu Hanım. Yani futbol ligleri devam ediyor. Şimdi bu hafta maç yok ama önümüzdeki hafta başlıyor.
1: Yani yardımcısı bulacak
0: Sayın Hikmet
1: diye okudum ben ama
0: Öksüzoğlu şu anda listeleri
1: hakemleri ha
0: yapıyor,
1: evet.
0: hakemleri. Tamam, boşta değil ama bu iş çok ciddi ve çok sorumluluk isteyen bir iş.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla burada o sorumluluğu kaldırabilecek bir makam ve organizasyonun olması gerekiyor. Tahmin ediyorum bu federasyon bir şekilde onu bulacak. Büyük bir ihtimalle Sürat Minor'la, Profesör Doktor Ankaralı, eski hakemlerden, eski MHK üyesi. Onun üzerinde durulduğu bilgisi geldi bana da. Sürat Hoca çok dürüst, çok iyi bir akademisyendir. Eski dürüst hakemlerden de biridir. Tabii takdir makamın diyelim. Ben burada sadece hakkındaki görüşlerimi öne sürdüm. Takdir makamın.
1: Peki. Bakalım neler olacak Türk futbolunda. Biz de izleyip göreceğiz. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız
0: Tek
1: için.
0: maddeyle bitirdiğimiz tek
1: Evet.
0: programda bu oldu ama
1: Kesinlikle öyle.
0: yani
1: Ama
0: size
1: büyük bir
0: tabii
1: sorun dediğiniz
0: evet
1: gibi.
0: yani özetledik, bu daha çok konuşulabilecek bir konu ama
1: Kesinlikle.
0: özetledik.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz
0: Sağ olun. Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Spor yorumcusu Meriç Enercan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar diliyoruz. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteni başlıyor. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere de tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, devam eden soruşturmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar hız kesmiyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
2: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
1: Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi.
2: Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın, 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. AK Parti iktidarında 76 olan üniversite sayısının 208'e yükseldiğini, yurt sayısının 190'dan 877'ye çıkarıldığını hatırlattı. Nitelikli yükseköğretimin Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını söyledi.
2: Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yükseköğretim imkanından yoksun kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak.

0: olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta vadede en az iki üniversitenin dünyanın ilk yüzünde yer almasını hedeflediklerini açıkladı. Yapay zeka ile bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığını hatırlattı, uyarılarda bulundu.
0: Karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
1: YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ay Keşif robotu Çeri'nin maketiyle Türk ve İslam tarihi ve sanatını temsil eden tesbih takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra YÖK 2026 Üstün Başarı ödüllerini tevdi etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu.
2: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesini Cumhur İttifakı iradesiyle devam ettirebileceğini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir, dedi.
2: Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu.
3: Toplam 820 ilçede şu ana kadar ilçe kongreleri tamamlandı. Tüm ilçelerde tüm üyelerimiz ilçe başkanı için sandığa gittiler. Sırada il başkanlığı seçimleri var. 81 ilde 18 Ekim günü üyelerimizin tamamı, yani düne kadar üye olmuş 753 bin kişi il başkanlığı için oy kullanacak. Tüm üyelerimiz hangi il başkanını gelecek

0: seçimde görevlendirirse il başkanımız odur. Karar başımızın üzerinedir. Verilecek karar üyemizin bizzat kendisine emanettir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı.
2: Arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun. Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin, dünyanın en köklü partilerinden birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir.
1: Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi.
2: Hiç kimse yargılanmaz değildir. Demokratik bir ülkede birisi şikayet eder ve siz gidersiniz savcıya ifade verebilirsiniz veya savcı dava açabilir. Şu anda benim dokunulmazlığım yok. Dosyalar oluştuğunda, şikayet olduğunda ben de giderim, hakimin huzurunda kendimi savunurum. Dolayısıyla kimse beni niye yargılıyorlar diyemez.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması ödemelerinde hissesi ya da fonu olmayan vatandaşlara külfet gelmeyeceğini söyledi.
3: Haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek.
1: Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, fon soruşturmasındaki son durumu anlattı. 85 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada haksız kazanç sağlayanlara yapılan gönüllü iade çağrısına değindi. İadenin şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının kapanması anlamına gelmeyeceğini vurguladı.
3: Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.
1: Ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer soruşturma, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine başlatılan hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin bilgi veren Gürlek, Türk futbolu temiz olsun istiyoruz dedi.
3: Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var.
1: Bakan Gürlek, Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili örgütte çözülme var ifadesini kullandı. Örgüt elebaşı Kureş'in lüks yaşantısını gören örgüt üyelerinin itirafçı olduklarını, pek çok itirafçı ifadesinin dosyaya girdiğini belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 13 Eylül'de yapılan Fethi Kabil işleminin sonucu da bekleniyor. Adalet Bakanı Gürlek, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporundan sonra belli olacağını söyledi. Doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin tespitler var dedi. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Sabahleyin İstanbul'da Başakşehir Yunus Porto Okulu'nda müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip bir ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar olduk. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Üniversite Porto Okulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum. 7 bakanlık ortak okullarımızda bir sürü güvenlik tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz.
1: Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 1000 doğumdan 7'sinde çocuklara serebral palsi tanısı konulduğunu belirtti. Erken tanı ve farkındalığın önemini vurguladı. Ankara'da düzenlenen Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliğinde konuşan Göktaş, "Çocuklarımızın yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğu," dedi.
5: Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Aslında her mahallede, neredeyse bazen de belki de her okulda bir serebral palsili vatandaşımız var. Her birinin ayrı bir dünyası, her birinin ayrı bir hikayesi var. Ve biliyoruz ki bu hikayelerde atılan ilk adım tüm yolculuğun aslında yönünü belirliyor. Erken fark etmek, doğru yönlendirmek, zamanında el uzatmak bir çocuğun geleceğini bambaşka bir yere eviriyor. Bu nedenle ailelerin yanında olmak, çocuklarımızın yanında olmak hepimizin aslında ortak sorumluluğu. Bugün hayata geçirdiğimiz her politika bu farkındalığın aslında somut göstergesidir.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Exim Bank'a yönelik yeni iş modeli için çalışma yapıldığını belirtti. Yeni modelin dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle destekleneceğinin altını çizdi. Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda farklı finansman araçları tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanabilecek dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Gündeminde sermaye piyasalarındaki gelişmeler vardı. Başkan Karahan, fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini söyledi. Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkisini de değerlendirdi. Enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğüne dikkati çekti. Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 39'u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalardaysa çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. İsrail unsurları bir kez daha Han Yunus'u bombaladı. Bir Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1462 Filistinli katledildi. Katil İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Tur mahallesinde 10 ailenin yaşadığı 5 katlı binayı yıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinli evsiz kaldı. Soykırımcı kabine üyesi Ben Gvir yıkım sırasında oradaydı. Provokasyonlarını sürdüren Gvir, buldozer tepesinde poz vermekten çekinmedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. El Halil, Nablus ve Ramallah'ta Filistinliler hedef alındı. Araçlar ve bir ev kundaklandı, mülklere zarar verildi. Sadece Eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan 2000'den fazla saldırı düzenlendi. Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilerin kontrolündeki toprakları geri almak için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor. Yemen Şafağı adı verilen operasyonla ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetinde 100 Husi'nin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonda ayrıca 150 kişi yaralandı, çok sayıda askeri araç ise imha edildi. Husilerin kontrolündeki 3 dağın geri alındığı da bildirildi. Yemen hükümet güçleri daha önce de Babül Mendeb'deki stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığını açıklamıştı. Suudi Arabistan'sa Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Husiler de Suudi Arabistan'daki Aba Havalimanı'na hedef aldıklarını duyurdu. Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova, Odessa bölgesine saldırı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Chornomorsk kentinde roket ve topçu silahlarının bulunduğu bir depoyu vurduklarını duyurdu. Açıklamada Chornomorsk limanında bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı belirtildi. İzmail Limanı'nda da askeri yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan iskele altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kramatorsk ve Krivik Rih kentlerindeki bazı hastanelerin hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik saldırılar düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde araçlar ve bir yolcu otobüsü İHA'larla vuruldu. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Gerilim Avrupa'ya da yansıyor. Litvanya'nın nükleer silah konuşlandırılmasının önünü açabilecek yasal düzenleme Moskova'nın tepkisine neden oldu. Kremlin sözcüsü

Peskov, Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almak zorunda kalır dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarının Ukrayna ile sınırlı olmadığını savundu. Baltık ülkeleri, Moldova ve Gürcistan'ın da risk altında olduğunu söyledi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere de tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, devam eden soruşturmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor, ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Rusya Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar hız kesmiyor. Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarında ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diadin dönemi sona erdi. Kulüp başkanı Arda Çakmak istifasında ısrarcı olması üzerine Diadin'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldığını söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Tofaş C grubunda son Euro Cup şampiyonu Brest'e konuk olacak. 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk Telekom ise 19.30'da Maxima Roma'yı ağırlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan basketbol severlerle buluşacak. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleriyle, İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Çırnak dışında, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara 9, İstanbul ve Kahramanmaraş 14, İzmir 15, Afyonkarahisar ve Van 7, Antalya 17, Adana 16, Bolu 6, Erzurum 5, Trabzon 15, Samsun 13, Malatya 10, Gaziantep 11, Diyarbakır 12 derece. Yol durumu. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Kısaca-Hamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kısaca-Hamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam etmekte. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteni sunduk.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ülkemizin marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Süleyman Ozan Koçak ulaştırıyor. Hepinize esenlikler diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin tarih, sanat, kültür zenginliğini bizlerle buluşturan müzelerimizi konuşacağız. Konuğumuzsa Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük. Sayın Gedük, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şeref verdiniz efendim. İzninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum.
1: Tabii ki buyurun.
0: Sayın Gedük, öncelikle müzecilik kavramını tarihsel süreciyle birlikte dinleyicilerimize biraz açar mısınız?
1: Tabii ki. Müzecilik kelimesi aslında köken olarak Grekçe mozoin sözcüğünden gelir. Mozoin Yunan mitolojisinde sanat, bilim, edebiyat, ilham perileri olan musalara adanmış yer anlamında aslında kullanılıyor. Kelime Latince'den museum kelimesinden Fransızca müzeyi diye geçmiş. Daha sonra Türkçe'den Fransızca'ya müze olarak geçtiğini görüyoruz. Bugünkü anlamıyla müzeciliğin oluşması ise uzun bir tarihsel sürecin sonucunda gerçekleşiyor. Antik çağlarda değerli eşyaların, sanat eserlerinin ve savaş ganimetlerinin bir araya getirildiğini biliyoruz. Ancak bunlar daha çok güç, zenginlik ve saygınlık göstergesi niteliğindeydi. Daha sonraki yıllarda özellikle antik Yunan ve Roma dünyasında eserlerin kamusal alanlarda sergilenmeye başlanmasıyla birlikte müzecilik düşüncesinin ilk örneklerini görmeye başlıyoruz. Orta çağa geldiğimizde artık Avrupa'daki kilise ve manastır koleksiyonları Rönesans'la birlikte gelişmesiyle birlikte eski eserler ve sanat eserleri toplama merakı modern müzelerin temelini oluşturduğunu görüyoruz. Zamanla soyluların ve kraliyet ailelerinin özel koleksiyonları halka açılarak aslında bugünün temellerini oluşturan Avrupa'nın büyük müzeleri, Louvre Müzesi, British Müzesi gibi dünyanın önde gelen müzelerin bu dönemde temellerini attıldığını görüyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde ise müzeciliğin geçmişi oldukça köklü. Özellikle Anadolu'da kültür varlıklarının korunmasına ilişkin izleri Selçuk dönemine kadar götürmek mümkün. Osmanlı döneminde ise özellikle İstanbul'daki Ayeni'de bulunan silahların eski eserlerinin toplanması kamusal müzeciliğin ilk adımlarını bize aslında başlatıyor. Özellikle Ayeni'de Osmanlı döneminde elde edilen savaş ganimetleri, hediye edilen silahlar Ayeni Kilisesi'nde toplanarak burada ilk müzeciliğin temellerini, Osmanlı dönemindeki temellerini görmek mümkün. Türk müzeciliği açısından en önemli dönüm noktalarından biri hiç kuşkusuz Osman Hamdi Bey dönemidir. Özellikle 1881 yılında Müze-i Humayun Müdürlüğü'ne getirilmesiyle Osman Hamdi Bey'in müzeciliği yalnızca eserlerin toplandığı bir alan olmaktan çıkararak bilimsel bir zemine dönüştürmüştür. Eserlerin sınıflandırılması, kataloglanması, arkeolojik kazıların gerçekleştirilmesi ve kültür varlıklarının yurt dışına çıkartılmasını engelleyen düzenlemelerin yapılması bu dönemde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetle birlikte müzecilik kültür politikamızın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Atatürk'ün arkeoloji ve müzeciliğe verdiği önem doğrultusunda yeni müzeler açılmış, bilimsel kazılar desteklenmiş, uzmanlar yetiştirilmiş ve kültürel mirasın korunmasına yönelik güçlü bir mevzuat oluşturulmuştur. Dolayısıyla Türkiye'de müzecilik yalnızca eser sergilemenin ötesinde kültürel mirasımızı koruma, bilimsel olarak araştırma,

0: araştırma, gelecek kuşaklara aktarma ve toplumun ortak hafızasını yaşatma anlayışı üzerine kurulmuş köklü bir geleneğe sahiptir. Özellikle son 20 yılda Türkiye müzeciliği çok büyük bir ivme kazanmıştır. 2002 yılında Bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeleri Genel Müdürlüğümüze bağlı 183 müze, 128 öğren yeri bulunurken 26 yılı Haziran ayı itibariyle müze sayımızda bir artış görülüyor. Buradaki sayımız şu şekilde: 220 müze, 148 öğren yeri olarak sayı yükselmiş, görünür bir şekilde. Çağdaş müzecilik anlayışıyla yeni ve yenilenen müze ve öğren yerlerimiz son yıllarda ziyaretçi rekorları kırmış. Bu son yıllardaki istatistiklerden çok bariz bir şekilde anlaşılmaktı. Özellikle bakanlığımıza bağlı müze ve öğren yerlerimizde 2002 yılında 7 milyon üzerinde bir kişi ziyaretçimiz var iken 2025 yılında bu sayı 33 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da bariz bir artışın, müzeciliğe olan ilginin arttığını zamanla görüyoruz. Yeni müzelerin açılması, mevcut müzelerin çağdaş müzecilik anlayışından yeniden düzenlenmesi, ziyaretçi odaklı sergileme tekniklerinin geliştirilmesi, dijital uygulamalar, gece müzeciliği, sanal müzeler ve yeni nesil teknolojinin devreye alınmasıyla birlikte müzelerimizde artık yalnızca eserlerin görüldüğü mekanlar değil, öğrenilen, deneyimlenen, vakit geçirilen ve kültürel mirasla doğrudan bağ kurulan, yaşayan alanlara dönüştüğünü görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye sahip olduğu eşsiz kültürel mirası çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan ve bu alanda dünyada dikkat çeken ülkelerden biri haline geldiğini görüyoruz.
1: Siz Müzeler Dairesi Başkanısınız, o yüzden yorumunuz bizim için çok değerli. O yüzden bu soruyu size soruyoruz. Müzeler toplumun kültürel kimliklerini koruma ve güçlendirme açısından nasıl bir rol oynuyor?
0: Evet, aslında müzelerimiz toplumların kültürel kimliklerini koruyan ve bu kimliğin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri. Çünkü kültürel kimlik yalnızca geçmişte yaşanmış olayların değil, toplumların ürettiği eserlerden, geleneklerinden, inançlarından, yaşam biçimlerinden ve ortak hafızalarından oluşur. Müzelerde bütün bu unsurları bir araya getirerek geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurar. Bir müzede sergilenen arkeolojik bir eser, geleneksel bir kıyafet, tarihi bir belge ya da günlük yaşamda kullanılmış sıradan bir obje bile aslında ait olduğu toplumun yaşam biçimi hakkında bizlere önemli bilgiler sunar. Bu nedenle müzeler yalnızca eserlerin korunduğu mekanlar değil, toplumun kendi geçmişlerini okuyabildikleri ve kendilerini yeniden tanımlayabildikleri hafıza alanlarıdır. Özellikle Anadolu gibi binlerce yıllık tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış coğrafyalarda müzelerin büyük bir önem kazandığını görüyoruz. Anadolu'daki arkeoloji ve kültürel miras bize yalnızca geçmiş uygarlıkları anlatmaz. Aynı zamanda bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ne kadar güçlü ve çok katmanlı bir kültürel birikime sahip olduğunu göstermektedir. Müzelerin kültürel kimliği bu alanda güçlendiren bir başka yönü ise toplumun kendi mirasıyla doğrudan ilişki kurmasını sağlamasıdır. Bir çocuk kendi şehrindeki müzeyi ziyaret ettiğinde yaşadığı çevrenin tarihini öğrenir. Bir ziyaretçi kendi kültürüne ait bir eseri gördüğünde ise geçmişiyle bugün arasında kişisel bir bağ kurar. Bu durum toplumsal aidiyet duygusunu ve kültürel mirası yönelik koruma bilincini de yakından ilgilendirir ve güçlendirir bu anlamda. Ancak günümüzde müzelerin görevi yalnızca geçmişi korumak değil, modern müzecilik anlayışı ile eğitim, iletişim, dijital uygulamalar, geçici sergiler, çocuk etkinlikleri, farklı ziyaretçi gruplarına yönelik programlar da hazırlayıp toplumla müze arasında aktif bir ilişki kurmasını sağlamaktır. Böylece kültürel mirası durağan bir geçmiş olmaktan çıkaracak, yaşayan ve sürekli yeniden yorumlayan bir değere dönüştürecektir müzeler. Bu açıdan çok kıymetli. Aynı zamanda müzeler farklı kültürlerin birbirini tanımasına da katkı sağlayan önemli kurumlar. Uluslararası sergiler ve kültürel işbirlikleri sayesinde toplumlar kendi kültür değerlerini dünyaya anlatırken başka toplumların mirasını da tanıma fırsatı bulur. Bu yönüyle müzeler kültürel diplomasi açısından da oldukça önemli kurumlar olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak müzeler geçmişte kalan eserleri koruyan kurumlar olmanın çok ötesinde toplumların hafızasını canlı tutan, kültürel kimliğini güçlendiren aidiyet duygusunu oluşturur ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunar. Bana göre güçlü bir müzecilik anlayışı aynı zamanda geçmişini bilen, kültürel değerlerinin farkında olan ve geleceğe daha bilinçli şekilde bakabilen bir toplumun oluşmasında en temel unsurlarından birisi olarak yer aldığını düşünüyorum.
1: Sayın Gedik, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzelerle ilgili genel

0: politikalarınız nelerdir?
1: Evet, biraz da ondan bahsetmek isterim. Müzeler konusunda temel politikamız aslında üç ana kavramla ifade etmek mümkün. Korumak, yaşatmak ve toplumla buluşturmak. Türkiye sahip olduğu arkeolojik ve kültürel miras açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Dolayısıyla bizim ilk ve en temel sorumluluğumuz bu mirası bilimsel yöntemlerle korumak, belgelemek, araştırmak ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarmak. Ancak günümüzde müzeciliği yalnızca eserlerin bir binada muhafaza edilmesi ve sergilenmesi olarak görmüyoruz. Sayın Bakanımızın özellikle vurguladığı gibi müzelerimizin yaşayan, anlatan ve toplumla iletişim kuran mekanlar olmasını istiyoruz. Sözünden yola çıkarak yeni müzelerimizde ve yenilediğimiz mevcut müzelerimizde çağdaş sergileme tekniklerine, dijital uygulamalara, eğitim alanlarına, çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklere önem veriyoruz. Ziyaretçinin yalnızca esere baktığı değil, eserin hikayesini anlayabildiği ve içinde bulunduğu kültürü hissedebildiği bir müzecilik anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz. Bir diğer politikamız ise müzelerimiz ile arkeolojik alanlarımız arasında güçlü bir bağ kurmak. Geleceğin Miras Projesi bunun en önemli örneklerinden biri. Arkeolojik kazılarımız yılın daha geniş bir dönemine yayarak bilimsel çalışmaları hızlandırıldı ve ortaya çıkan kültür varlıklarının korunması, restorasyonu, bilim dünyasıyla paylaşılması, müzelerimiz aracılığıyla toplumla buluşturulması projenin en önemli çıktılarıydı. Aynı zamanda kültürel mirasa erişim arttırmaya yönelik bir takım çalışmalarımız var. Özellikle müze kart bunun en önemli araçlarından birisi. Son yıllarda uygulamaya koyduğumuz gece müzeciliği ve bu yaklaşımın farklı bir boyutu aslında. Müze ve öğren yerlerini günün farklı saatlerinde ziyaret edilebilir hale getirmek için önemli bir projeydi. Ve bunun dışında envanter, belgeleme, dijitalleşme gibi birçok projeyi aslında yürütüyoruz. Çünkü bizim açımızdan müzecinin temeli sahip olduğumuz kültür varlıklarını doğru tanımlamak, kayıt altına almak, bilimsel verilerle yönetmek. Evet, bununla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle bir başka önemli alanımız ise kaçakçılıkta mücadelesi. Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü kültür varlıklı kaçakçılığı ile ilgili konular. Yurt dışından yasa dışı yollarla çıkarılmış eserlerimizin diplomatik, hukuki ve bilimsel yöntemlerle ülkemize iadesinin sağlanması aslında bakanlığımızın en önemli politikalarından bir tanesi olarak görebiliyoruz. Özetle hedefimiz geçmişi yalnızca koruyan değil, onu bugünün insanını anlatan, geleceğe taşıyan bir müzecilik modeli oluşturmak diyebilirim kısaca.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programı devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Evet Sayın Gedük, süremiz kısıtlı. Önümüzdeki bölümlerde gençlerimize ilişkin projelerinizi ve dijital müzecilikle ilgili çalışmalarınızı detaylı işlediğimiz bir bölüm daha yapalım dilerseniz. Şimdi devam edelim. Dinleyicilerimiz için hayatınızda en az bir kez görmelisiniz dediğiniz müzeler hangileri olurdu?
1: Türkiye gibi çok katmanlı bir kültürel mirası sahip ülkede aslında birkaç müze seçmek oldukça zor. Çünkü Anadolu'nun her bölgesinde kendi coğrafyasının ve tarihin hikayesini anlatan çok kıymetli müzelerimiz var. Ama dinleyicilerimize hayatınızda en az bir kez görün diyebileceğim birkaç örnek vermek istiyorum. İlk olarak Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni söyleyebilirim. Bunlar prehistorik çağlardan itibaren Anadolu'nun binlerce yıllık uygarlığının sembolü olan eserlerimizi kronolojik olarak sergilediğimiz çok önemli müzelerimizden bir tanesi. Anadolu'da neden medeniyetlerin beşiği olarak tanımladığını bu müzemizde daha iyi algılayabiliriz. Özellikle Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni görmelerini tavsiye ediyorum. Bunun dışında İstanbul Arkeoloji Müzeleri var. Hem Türk müzeciliği tarihinin başlangıç noktalarından biri olması hem de son derece zengin koleksiyonlarıyla mutlaka görülmesi gereken dünyadaki en önemli müzelerimizden bir tanesi. Osman Hamdi Bey'den günümüze uzanan müzecilik tarihimizi adeta yaşatan bir müze kronolojisi var. Ben özellikle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni de öneririm. Göbekli Tepe ve bu bölgedeki Neolitik dönem merkezlerinden gelen eserlerle insanlık tarihinin çok erken dönemlerine tanık eden ciddi özel bir koleksiyonu var müzemizin. Müze ile ilgili Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ile birlikte diğer birçok arkeolojik kazıların bulunduğu alanlar, ören yerlerini de müze ile birlikte görmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında Troya Müzesi de çok önemli. Hem mimarisi hem de çağdaş sergileme anlayışı hem de Troya'nın binlerce yıllık hikayesini anlatan antik kentle birlikte anlatılması gereken önemli bir müzemiz. Müze ile ören yer arasında bir bağ da var. Bu anlamda hem müze hem ören yerini gezerlerse bence çok farklı bir deneyim yaşayacaklarına inanıyorum. Tabii ki konu çok uzun. Dediğim gibi soru çok geniş bir soru. Özellikle Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi de son derece önemli. Özellikle Roma dönemi mozaik sanatı bakımından dünyanın en dikkat çekici müzelerinden birisi olarak söylemek mümkün. Tabii sualtı ile ilgili Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzemizin son teşhiri muhteşem oldu. Mutlaka onu da ziyaretçilerimin görmesini istiyorum. Türkiye'nin sualtı kültürel mirasını ve Anadolu kıyılarındaki binlerce yıllık denizcilik tarihini, batıkları ve sualtı buluntularını bir arada görebilirler. Bu yüzden çok kıymetli müzelerimiz. Sonuçta benim dinleyicimize asıl tavsiye edeceğim şu. Nereden yaşıyorsanız önce kendi şehrinizdeki müzeye gidin. Çünkü bazen kilometrelerce uzaktaki bir mirası merak ediyoruz ama hemen yanı başımızdaki binlerce yıllık hikayeyi bilmiyoruz. Türkiye'de her müzenin anlatacağı farklı bir hikaye var. Önemli olan o hikayeyi keşfetmek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. İzninizle son sorumu yöneltmek istiyorum. Sayın Gedük, müze ziyaretlerinin daha verimli geçmesi için dinleyicilerimize önerileriniz neler olabilir?
1: Tabii ki bu soru da güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Müze ziyaretlerinin daha verimli geçmesi için öncelikle müzeyin yalnızca gezilecek bir yer olarak değil, bir hikayeyi keşfedebileceğiniz bir alan olarak görmenizi tavsiye ediyorum. Ziyaret öncesinde müze hakkında kısa bir araştırma yapılması gerekiyor. Müzenin hangi dönemde, hangi uygarlıklara ve hangi temaya odaklandığını bilmek ve bu konuda bir ön araştırma yapmak gerekiyor. Günümüzde müzelerimizin internet siteleri, sosyal medya hesapları, dijital içerikleri ve sanal müze uygulamaları var. Bu konuda da buradan yardım alabilirler. Bir diğer önerim ise müzeye mümkün olduğunca acele etmeden gezmek. Her eseri görmek zorunda değiliz. Ancak bazen dikkatimizi çeken birkaç eserin hikayesini öğrenmek, yüzlerce eserin önünden hızlıca geçmekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eser etiketlerini okumak, varsa sesli rehber, mobil uygulama ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmak ziyaretçilerin deneyimini oldukça arttıracağını düşünüyorum. Özellikle çocuklu aileler de müze ziyaretlerini çocuklarıyla birlikte keşfedip oyun alanına dönüştürebilir. Tavsiyem en eski eseri bulalım, işte bu eserin ne için kullanıldığını tahmin edelim gibi çocuklara bir takım sorularla çocukların bu merakını arttırmaya yönelik bir takım sorular sorulabilir. Çocuklar da müzeyi daha bir merakla, daha bir heyecanla gezebilir. Bazı müzelerimizde çocuk eğitim atölyeleri var. Bu eğitim atölyelerinde çocuklarımıza özel eğitimler veriliyor. Müzecilikle ilgili kültürel miras algısını güçlendirmek için. Bu anlamda önemli. Bir de şunu özellikle belirtmek isterim. Müzeler tekrar tekrar gitmekten çekinmemek gerekiyor. Çünkü müzeler artık durağan mekanlar değil. Süreli sergiler, yeni çeşitliler, etkinlikler, farklı uygulamalar müzeleri sürekliliğini devam ettiren projeler var. Bu açıdan da bir müzeye belki bir kere gittiğinizde tekrardan aynı şeyi göreceğim diye gitmeyebilirsin. Ancak süreli sergiler sayesinde farklı bir temada farklı bir sergi görebilirsiniz. Bu yüzden bizim bakanlığımızın da Instagram hesabı, web sitemizi takip edebilirler. Bunları kısaca eklemek isterim. Teşekkür ederim.
0: Gerçekten müzeler bizim ülkemizde çok önemli. Çok önemli bir kültürel değerimiz aslında, değil mi? Size de çok
1: Evet.
0: iş düşüyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu konuda. Çok
1: Kesinlikle.
0: teşekkür ediyoruz
1: Biz teşekkür
0: emekleriniz için.
1: ediyoruz.
0: Bizler de geziyoruz. Türkiye'de vakit buldukça şehirlerimizdeki güzel müzelerimizi ziyaret ediyoruz. Lütfen siz de bulunduğunuz şehirdeki müzeleri gezin, çocuklarınıza da gezdirin diyelim, değil mi Sayın
1: Evet.
0: Gedük?
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin tarih, sanat, kültür zenginliğini bizlerle buluşturan müzelerimizi konuştuk. Konuğumuzsa Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük'tü. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yayınımıza katıldığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Ayağınıza sağlık. Biz
1: Sağ olun.
0: teşekkür ederiz. Asıl yine bekleriz efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Süleyman Ozan Koçak ulaştırdı. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Ne ekersen onu biçersin. Bu sözü yıllarca yalnızca bir metafor sandım. Sonra bir gün aslında pek de tanımadığım ve bu yüzden bana yabancı gelen doğaya daha yakından bakmak istedim. O güne kadar korkup öldürmeye koşullandığım böcekleri, koparmaya kıyamadığım çiçekleri, adını bile bilmediğim tohumları tanımaya çalıştım. Yalnızca asfalta düşen yağmurla bildiğim toprak kokusunu, ellerimi toprağa dokundurarak, toprağı eşeleyerek gerçekten hissetmeye çalıştım. Peki gerçekten de ne ekiyorsak onu biçebiliyor muyduk? Balkona ektiğimiz birkaç tohum karnımızı doyurabilir miydi? Toprağın fakirleştiğinden, tohumların eskisi gibi ürün vermediğinden, mevsimlerin değiştiğinden ve yediğimiz içtiğimiz her şeye karışan kimyasallardan söz edilen bir dünyada sürdürülebilirlik gerçekten ne anlama geliyordu? Balkonda kompost yapmak, ata tohumundan birkaç sebze ve ot yetiştirmek ne kadar anlamlıydı? İşin ilginç yanı, meyvenin gerçekten bir ağaçta yetiştiğini hayretle fark edecek kadar doğadan uzaklaşmış biri olarak, doğaya yeni doğmuş bir bebek gibi bütün ön yargılarımı bir kenara bırakarak bakmaya karar verdim. Evde bir böcek gördüğümde onu yakalayana kadar rahat edemeyen ben, toprağın altında yaşayan sayısız canlıyı ilk kez gerçekten görmeye başladım. Biraz yavaşlayıp onları yok etme dürtüsünden uzaklaştıkça, onları yalnızca bir nesne değil, birer canlı olarak gördükçe onların da bu yaşamın bir parçası olduğunu fark ettim. Bu süreçte kullandığım pek çok kelimenin anlamı da benim için değişmeye başladı. Sürdürülebilirlik nedir? Ekoloji nedir? Doğal yaşam neden bu kadar önemlidir? Bunun yalnızca doğayı seven birkaç insanın ilgilendiği bir konu değil, hepimizin ortak meselesi olduğunu gördüm. Bugünden itibaren bu soruları, bu alanda emek vermiş, bilgi ve deneyimlerini yıllardır paylaşan değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Umarım bu yolculukta siz değerli dinleyicilerimize bize eşlik eder, birlikte öğrenir, birlikte düşünürüz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Tolga Kökten ve programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir, programımızın ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz de trt.tsr. Evet, ilk bölümümüzde topluluklarla felsefe eğitmeni ve aynı zamanda doğa yürüyüşçüsü olarak da tanımlayabileceğimiz Deniz Koyuncu'yla beraberiz. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş buldum Burcu. Selamlar.
0: Şimdi ilk bölümümüzde doğa felsefesi, doğayla kurulan ilişki üzerine bir sohbet etmek istiyoruz. Bu arada dinleyicilerimize bir not düşelim. Deniz daha önceden tanıdığım bir arkadaşım olduğu için ona sen diye hitap edeceğim. Hoş geldin tekrar Deniz yayınımıza. Şimdi nereden başlasak diyorum. İlk konumuz doğa felsefesi, doğayla kurduğumuz ilişki, bunu hayatımıza, günlük hayatımıza, tarım ne olsun, doğaya bakış açımız olsun nasıl yansıtıyoruz, bu gibi alanlara değineceğiz. İnsanın doğayı kendi zihninin bir parçası haline getirip sonra da doğaya da kendinden ve varlıktan ayrı bir nesneymiş gibi bakması aslında belki de yalnızca doğa başlığında değil de insanın kendini algılayışı başlığında da konuşulabilir. Diyecektim ki fark ettim yahu dedim ben hala sözcükleri kullanırken doğa ve insan kavramlarını iki ayrı nesneymiş gibi adlandırıyorum. Zaman zaman bunun böyle olmadığını deneyimlemiş olsam bile.

0: belki biraz derinleştikçe de bunun farklı perspektiflerini de belki kendi içimizde yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yani biz gerçekten de o kadar ayrı gayri varlıklar değiliz diyebiliyoruz aslında. Bizi bu ikileme ve farklı bilinç hallerine iten şey sence nedir? Doğa felsefesi başlığından yola çıkarak bir girizgah yapalım mı, ne dersin?
1: Tabii ki. Öncelikle ben de yani sen de duydun ki ya sana senle başladım. Tanışıklığımıza dayanarak o
0: Evet.
1: rahatlıkla böyle senleşerek devam edelim
0: Hı.
1: isterim ben de. Yani bu söylediğin şey evet insanı ve doğayı iki ayrı kelimeyle adlandırmışız. Bu hep böyle miydi? Ne zamandan itibaren böyle oldu? Niye böyle bir ayrı kelime ihtiyacı var? Hani tabii böyle bir şey söylüyorum. Sanki aslında birdiler ve iki ayrı şekilde ifade edilmeye ihtiyaç duymuşlar gibi bir yerden de demiyorum. Bunların ikisinin de ayrı ayrı değerlendirilmeye, ortaklıklarını varsa ayrılıklarını görmeye de ihtiyaç olduğunu, bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi düşününce kendi deneyimim, kendi aslında hayattaki ilk belki de doğa dedikleri, doğa denilen şeyle karşılaşmam böyle denizle olmuştu benim. Yani Antalya'da doğduğum için böyle denizin içine bir şekilde sanıyorum doğduğum gibi atılmıştım. Ve orada ilk böyle bir hatırladığımca böyle hissettiklerim bir yandan çok büyük bir özgürlük, bir yandan çok büyük bir hayranlık, bir yandan da çok büyük bir tedirginlik.
0: Tedirginlik nereden geliyor acaba?
1: Evet o biraz daha belirsizlik. Gerçekten o kadar tabii ki bütün o çocuk ve bebek hallerimin içinde olduğu hali hatırlamam çok kolay değil. Ama şimdi biraz daha bu zamandan bakınca şimdiki deneyimlerimle de biraz harmanlayarak o her şeyi belki de düşünmek istediğimiz biçimde belirleyemiyor olmak, kontrol edemiyor olmak, bizim dışımızda bir şeylerin dönebildiğini ve biraz da belki de başka bir bütünün parçası olduğumuzu belki de bize hissettiren tarafı. Yani o zaman bunu hissetmiyordum. Sanki çünkü bunu zaman içerisinde mesela bu algımın yaşam içerisinde biraz değiştiğini, bunu daha derinden hissettiğimi fark ediyorum. Gerçek doğa tam da dediğin gibi çocukluğumda özellikle şehirden uzaklaştığımız, tatilde gittiğimiz, yürüyüş, piknik yaptığımız yerlerdi. Hani gerçekten şehirden ayrı olan, şehirden uzak olması gereken ve bir yer olarak, hani sadece böyle gidilen bir yer olarak belki de gördüğüm bir yerdi. Bunun da böylece görüldüğüne de çok da tanık olduğum bir şey bu aynı zamanda. Ama zaman içerisinde içinde yaşadığımız, parçası olduğumuz bir bütün olarak değerlendiriyorum. Bu doğa dediğim şeye baktıkça da doğanın ya da dünyanın benim etrafımda dönmediğini
0: Evet.
1: aslında daha çok görüyorum, hissediyorum, hatırlıyorum diyebilirim.
0: Acaba bu şuradan gelebilir mi? Ne dersin? Sanayileşme, modernizmle beraber yaşam tarzımız üzerinde de büyük değişiklikler oldu. Önceden aslında hepimiz atalarımıza baktığımız zaman toprağı ekip biçen, yemeğini oradan çıkaran insanlarken şu an markete giderek alıyoruz ihtiyacımız olan şeyleri. Belki
1: Evet.
0: komşumuzla değiş tokuş edebilirken eskiden, şu anda
1: Hı.
0: o imkanımız biraz daha kısıtlı ve farklı bir alana yayılmış durumda. Aynı şekilde iş bölümü de bu şekilde diye düşünüyorum. Zihnin çalışma sistemi açık havada ve ormanda ya da ağaçları görerek temiz havayla çalışan birinin zihniyle bir fabrikada hep aynı işi yapan kişinin zihni, beyni
1: Hı.
0: aynı şekilde çalışmıyor diye düşünüyorum.
1: Hı.
0: Belki burayla da bir bağlantısı olabilir. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle var. Hani bir adım geriye gidip biraz daha açmak da istiyorum. Özellikle bu zamanın insanlık tarihinin adım adım gidişini. Hani en başında mesela gerçekten o tarihin başlarında belki aşağı yukarı zannediyorum 300 bin yıl boyunca hani daha yağmurun ne zaman yağacağı, bitkinin ne zaman yetişeceği, kışın soğukların ne zaman vuracağına dair çok daha bir içgörü geliştirmek durumundalarken, hani yaşamın devamı için hani bu kadar hayati bir yerdeyken doğayla tabii ki de algımız biraz daha bütünleşikmiş gibi geliyor bana da. Ama tabii dediğin gibi tarımın gelişmesi, o bu Neolitik dönemde daha da yerleşik hayata geçilmesi, şehirlerin kurulması, daha bilimsel devrim, 17. 18. yüzyıldaki o sanayi devrimi de gerçekten evet doğayla ilişkimizi ciddi şekilde değiştiriyor. Daha onu işte ölçebildiğimiz, yönetebildiğimiz, dönüştürebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz bir alan gibi düşünmeye başlıyoruz. Gerçekten orada insanın aslında doğanın içindeki yeri olmasa da bunu yine aynı zamanda yine tartışalım ama doğanın içinde yeri kendini konumlandırışı, ona bakışı ve kendini algılayışında ciddi bir dönüşüm var. Doğa felsefesi de tam burada.

0: İşte evet, doğa gerçekten ne diye soruyor. İnsan doğanın neresinde diye soruyor. Doğa dediğimiz şeyin sınırlarını kim çiziyor? Hani bu nerede başlayan ve nerede biten bir şey diye evet soruyor. Bunlar da işte çok değerli ve bir yandan da bizim doğayla ilişkimizi de doğrudan belirleyen sorular. Zaman içerisinde özellikle insandan oluşan o mülkiyet fikriyle, o sahip olmak isteyen, belki böylece de bununla birlikte de yönetebileceğini, şekillendirebileceğini düşünen tarafıyla evet, hareket eden yanı yükselmiş, yoğunlaşmış. Bir yandan sahip olmakla ait olmak arasında bir şey de var, bir ayrım. Dediğin gibi bir ağacın meyvesini belki işte bir bahçede ise izinsiz koparmaktan çekinebiliyoruz. Birinin sahip olduğu bir bahçede, ama ormanda yabani bir böğürtlen gördüğümüzde hiç ova çekinceyi hissetmeyebiliyoruz. Bu doğrudan aslında meyveyle ilgisi olmayan, tamamen onun kime ait olduğuyla ilgili olan bir yerde. İlkinde o meyveyi birinin meyvesi olarak değerlendirirken, diğerinde o böğürtleni ya da işte meyveyi aslında tamamen doğanın gibi de görmeden ya da doğayı kendiyle eşleştiren bir yerden, benim dediği bir yerde dilediğini yapabileceği, daha işte koparacaksa koparacak, ezecekse ezecek ya da ne kadar çok toplamak isterse o kadar toplayabileceği, hani hesapsızca bir yerden değerlendirmeye gidebiliyoruz. Yani orada gerçekten de biz neyin sahibiyiz ve neyin parçasıyız, neye aitiz gibi bir soruyu sormak önemli. Daha çok belki de yaygın şu anki içinde olduğumuz dönem, çağ özellikle sahip olmaya, daha çok doğayı bir hani kendi için olan bir kaynak olarak görmeye daha yakın olduğu için. O benim için var. Hani o aslında o bana ne söylüyor şu an? Gerçekten benim için ne ifade ediyor? Yu sormaktan ziyade bana ne sağlıyor? Bana ne getiriyor? Bana yani bana ne yararı varı sorup tamamen o yarar peşinde davranmaya gidebiliyoruz.
1: Evet, yani aslında bir ağaca bakarken biz genellikle ağaç işimize ne yarar diye bakıyoruz, ne işe yarar diye bakıyoruz, nasıl yarar diye bakıyoruz işimize. Zihnimizdeki elma ağacı, meyve, gölge, odun gibi etiketleri görüyoruz. Yani bu benim işime nasıl yarar sorusuna cevap arıyor zihnimiz. Sınıflandırmak, isim vermek, tanımlamak acaba bizi dünyaya anlamaya mı yaklaştırıyor, yoksa onunla aramıza görünmez bir mesafe mi koyuyor? Çünkü hani ağaç ve ben çok ayrı varlıklarız. Hiçbir alakamız yok. O sadece bir odun olur gibi bir bakış açısından aslında ağaçla ben aynı öze sahip olabilirim gibi bir yere de aslında bu evrilebilir. İkisi bir arada da olabilir belki. Buralara nasıl bakarız sence?
0: Gerçekten biraz daha yaşadıkça hayatın içinde bir şeyi olduğu gibi görmekte zorlanabiliyoruz. Kendi deneyimim de bunu söylüyor. Yani o karşımızdaki şeyle, olan şeyle aramıza belli kavramlar, belli tanımlar, belli bize aktarılan anlayışlar, algılar, öğretiler girebiliyor. Bu da doğrudan bir ağacı, bir meyveyi, yaprağı, toprağı kavramamızın biraz önüne geçebiliyor bir tarafıyla. Yani mesela işte bir çocuk bir ağaç gördüğünde uzun uzun bakabilir. Ama belki de yani benim de kendi deneyimim ya da böyle yetişkinlerle beraber yaptığım yürüyüşlerde de gördüğüm şeyde de bu bir çam ağacı deyip yürümeye devam
1: Değil mi?
0: edebiliyoruz. Bu arada bir şeyleri bilmek gerçekten onu tanımlamamızı, başkalarıyla paylaşmamızı kolaylaştırabiliyor aslında. Hani isimlendirmemiz,
1: Tabii,
0: kavramlar
1: tabii.
0: yüklememiz. Ama diğer taraftan da bu bilgiler bazen onu görmemizi zorlaştırabilen, merakımızı azaltabilen bir yere de götürebiliyor.
1: Doğru, bence de.
0: Bunun farkındalığıyla biraz hareket etmek, gerçekten bir bilgiyi edinirken bizim onunla girdiğimiz o bilme yolculuğunu, onun aslında o değişen hayatın içinde hali hazırda yaşayan halini görmemizi ne kadar sınırlıyor, ne kadar engelliyor ve ne kadar aslında onunla olan bağlantımızı daha da derinleştirip açma yolunda bizi destekliyor. Buna bakarak ilerlemenin değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir de doğaya zarar verme korkumuz var. Bunu bireysel olarak ben kendim yaşadığım için ifade etmek istiyorum. Örneğin çimden yürürken ya da doğada bir yerde yürürken bir şeyin üzerine basmak, bir yaşayan bir şeyin üzerine basmak bana biraz kötü hissettirebiliyor. Ama bir yandan da bir ağacın meyvesini yemek acaba diyorum, zaman zaman düşünüyorum doğaya zarar verir mi? Sonra bakıyorum içine. Ne kadar da aslında basit düşündüğümü, gereksiz belki düşündüğümü fark ettim sonrasında. Yani o aslında tanımamaktan kaynaklanıyor belki. O ağacın meyvesinin içindeki çekirdekten pek çok ağaç çıkacak belki sonrasında ve bunun bütün dengesini de yine doğa koruyacak, sağlayacak. Buradaki zarar fikri de yine belki zihinsel bir kabul diye düşünüyorum. İnsanca bir bakış açısıyla, şu dönemin insanının belki bakış açısıyla. Az önce konuştuk zaten, insan kendini doğanın efendisi olarak görebiliyor. Tarımla beraber başlayan süreçte belki bu meydana geldi. Acaba diyorum, doğanın biz kendisi miyiz? Doğaya zarar vermemiz mümkün mü gerçekten? Çünkü insan faktörünü ortadan kaldırdığımız zaman doğa zaten kendi kendini yenileyebilen ve aslında bu şekilde ilerleyebilen, yani insan zihnini ortadan çıkarttığımız zaman o zaten kendi kendine büyüyen, her yeri yeşerten bir olgu diyelim. Korumak dediğimiz aslında biz neyi koruyoruz? Doğayı mı koruyoruz? Doğayı kendimizden mi koruyoruz? Ne yapıyoruz sence biz burada?
0: Başta sorduğun soru çok değerli bir soru. Benim de çok uzun zaman boyunca kendime sorduğum bir soru. Yani gerçekten de doğaya yani zarar vermek derken neyi kastediyoruz? Gerçekten de zarar vermek mümkün mü diye soruyu sorduğumda bir yandan gerçekten de eğer bizim bir şeyi koparıp yememiz, bir ottan yemek yapmamız, yürürken bir şekilde bir şeylere basarak geçmemiz, gitmemiz. Ya bunlar bir yandan da doğanın içinde yaşayan her canlı gibi bir başka canlıyla zorunlu olarak kurduğumuz bir ilişki biçimiymiş gibi de geliyor bir noktada. Yani bir kuş da meyve yiyor, bir geyik de otu yiyor, bir mantar da ağaçları bir şekilde hani ayrıştırıyor. Yani doğal olarak ya insan da yaşayan bir canlı olarak doğadan bir şekilde besleniyor. Ya bu yaşamın içinde eğer zararsa bu zaten bir yandan böyle bir dönüşümün, böyle bir dolaşımın doğal döngünün bir parçasıymış gibi düşünerek zararı doğal buluyorum. Böyle bir zararı. Ama hani dedim bir şeyi yemekle yalnızca doğayı bir kaynak olarak görmenin de aynı şey olmadığını da düşünüyorum. Ya yani orada ekonomik bir değer üzerinden bakılınca doğaya sadece bize sağladığı faydaya indirgeyebiliyoruz doğayı. Ne kadar fayda sağlıyor? O zaman değerli. Bu kadar faydası yoksa, bu kadar bir çıkar elde etmeyeceksem o zaman da bir anlamı yok dediğimiz bir noktaya götürmesinde bir şey görüyorum. Bizi daha da bağlantımızı zayıflatacak, doğadan koparacak bir anlayış görüyorum. Yani orada gerçekten bir şeyi, doğadan bir şeyi elbette alacağız. Ve bir yerde de elbette vereceğiz doğaya. Ama aldığımız şeyin sınırını unutmak, doğanın kendi başına bir yaşamın değeri olduğunu gözden kaçırmamak önemli gibi. Yani sadece bizim için var olduğunu düşünmemek. Buna başladığımız noktada biraz daha ayrı düşüyoruz. Doğa ve insan böyle bir yerden ayrı düşüyor gibi geliyor. Yani bir elmayı yemek doğaya mesela zarar vermek bence değil. Ama o ağacı, o elma ağacını yalnızca daha fazla elma üreten bir makine gibi görmeye başladığımız zaman ilişkimiz değişmeye başlıyor. Yani artık ekonomik bir nesne olarak görüyoruz. Böyle yaşayan bir canlı yok, bir canlılık ağı yok da. Yani o yüzden doğaya zarar vermeyi böyle bir yerden hani böyle bir yerden baktığımda benim hani düşündüğüm yerden baktığımda bu zarar kendi içinde doğal ama başka türlü hesaplara gidildiğinde evet bir zarar belki olabilir ama diğer taraftan da dediğin gibi korumak doğayı gerçekten korumak dediğinde aslında bu söylemin içinde de ben insanı doğadan ayrı bir yerden kendini konumlandırıyor da koruyacak bir varlık olarak onu karşısına koyuyor gibi de düşünebiliyorum.
1: Evet,
0: Yani
1: burası çok değerli bence de. Kendini doğadan tamamen ayrı bir varlık gibi adlandırması insanın aslında kendi yalnızlığının ve doğada yaşayan diğer canlıları da tanıyamamasının bir nedeni diye düşünüyorum. Yine konuşmaya devam edeceğiz doğa üzerine ama çok az vaktimiz kaldı. Son olarak da belki şöyle kapatalım. Senden de bir iki cümleyle bu konudaki fikirlerini alalım. Doğada hiçbir canlı biriktirmiyor. Herkes doğada ihtiyacı kadar ya depoluyor. Depoladıkları zaman da başka yaşamlarında başlangıcına dönüşebiliyor bu depoladıkları şeyler. Biz de daha farklı ilerliyor insanlarda. Bununla ilgili de bir iki cümleyle bu programımızı kapatalım.
0: yaşamın doğal döngüsünün bir parçası olarak, doğal döngüsüne bir katkı sunarak aslında yaşamak, o dolaşımı destekleyen bir yerde kendimizi görmeyi değerli buluyorum. Ona daha üstten, daha dıştan bakmanın hem doğayla ilişkimizi hem de doğanın içindeki varlığımızı zayıflatacak bir şey olacağını düşünüyorum. Bunun üzerine düşünmeyi, doğanın ne olduğu, doğanın içinde insanın ne anlama geldiği, ona nasıl bakarsa nasıl bir şeye dönüşeceği üzerine düşünmesini de çok anlamlı buluyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.

0: aktardıkların için, bizimle paylaştıkların için.
1: Ben de teşekkür ederim davetin için, konuyu
0: Evet,
1: açtığın için.
0: değerli dinleyicilerimiz, çocuklarla, topluluklarla felsefe atölyelerini doğal ortamlarda gerçekleştiren Deniz Koyuncu'yla beraberdik. Ve Bir Ağacın Gölgesi'nde programını dinlediniz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Tolga Kökten ve programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle esenlikler diliyoruz. Evet, belki siz de biraz bu konuda düşünürsünüz diyoruz. Bugün eve giderken yol kenarında gördüğünüz ilk ağaca, ilk kuşa ya da ilk ota yalnızca 5 saniye boyunca isim vermeden, değerlendirmeden, hiçbir işe yarayıp yaramadığını düşünmeden bakabilir misiniz acaba? Hoşça kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Hindistan'dan gelen iki mektup okuyacağım size bu bölümümüzde. İlki Sadık Azmi'nin. Son birkaç gündür irtibat sağlayamadım ama program dinleme ve internet sitesini ziyaret sürecim devam etti. 370. maddenin Keşmir'den kaldırılması, Pakistan'ın destek çabaları ve İmran Han'ın Türkiye ziyareti hakkındaki gelişmelerden TSR sayesinde sürekli olarak haberdar olduk. Raporlama süreci sadece tatmin edici değil, aynı zamanda gerçeklere dayalı olarak devam etmektedir. Haber ve yorumlarla tam bir koordinasyon oldu ve saygınız kalbimde büyümeye devam etti. BBC ve TRT olmasaydı gerçekler asla ortaya çıkmayabilirdi. Size ve hizmet anlayışınıza minnettarım. Gerçeklere dayalı gazetecilik bugün hala yaşıyor. Sizden program rehberini PDF formatında aldım ve kopyasını çoğaltıp arkadaşlarıma dağıttım. Artık ülkeme döndüğüm için yayınınızın ve web sitenizin bu alanda tanıtılması süreci devam edecek. Hindistan'dan gelen diğer mektubumuzsa Musarraf Hüseyin Raza Al-Dehlavi'den. Selam, TSR'nin Urduca radyo yayınlarını dinlemeye devam ediyoruz. Gönül ister ki sizlere mektup ve e-posta göndermekten daha fazlasını yapayım. TSR hakkında bilgi sahibi oldukça daha çok dikkatimi veriyorum ve Türkiye'ye karşı ilgim de artıyor. Batı medyasındaki kara propagandaya asla inanmıyorum. Yeni Delhi'deki BBC'nin ofisine telefon açıp bu konuda onlara sert çıktım. Hindistanlı Müslüman bir genç olarak Anadolu kültürünü, tarihini, müziğini, mutfağını çok seviyorum. Bundan sonra da TSR'ye yazmaya devam edeceğim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyayı doğu ve batı diye ikiye ayırsanız, doğuyu hangi şehirden başlatırsınız? Başka türlü soracak olursak, dünya coğrafyasının doğu ve batı diye nasıl ayrıldığını biliyor musunuz? Hoş, bu konuda tüm insanlığın bir ortak akla sahip olduğu söylenemez. Doğu ve batı ayrımının ilk kez antik Yunanlılar tarafından kullanıldığı rivayet ediliyor. Yunanlılar ve diğerleri şeklindeki kültürel ayrım, Herodot kaynaklı yorumları da destekliyor. Başka bir görüş, dünyayı doğu ve batı diye ikiye ayıran olayın, Roma İmparatorluğu'nun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesi olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaya göre Roma Devleti bölündükten sonra Batılı Katolikler kendilerini Doğulu Ortodokslardan farklı gördükleri için böyle bir ideolojik ayrıma gitmişlerdir. Zaman devrini tamamlar, Doğu Roma İmparatorluğu çağ açıp çağ kapatan Türkler tarafından fethedilir. Roma'nın batı tarafında kalanlar, öteki olarak Doğulu Ortodoksları ya da Yunanlıları değil, bu kez İslam medeniyetini görmeye başlamışlardır. İlber Ortaylı şu tarihi gerçeği ifade ederken ne kadar haklıdır. Türkler olmadan dünya tarihi yazılamaz. Sorumuza dönecek olursak, dünya tarihi göz önüne alındığında Doğu diye bir yer varsa orası herhalde Bağdat olur. Binbir Gece masallarının gizemli mekanı olan Bağdat. Aklı başında ve sağlıklı bir kimse Bağdat'a gelecek olursa, ölünceye kadar orada kalır veya ayrılmak zorunda kalırsa, oranın hasretiyle ölür demiş Firuze Abadi. Hemen hemen 500 yıl sadece İslam aleminin değil, bilinen dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir Bağdat. Olağanüstü parlak dönemler yaşadıktan sonra bir yaz akşamı gibi usulca karanlıklara çekilip tarih sahnesinden uzaklaşmıştır. Yüzlerce yıldır gerçek Bağdat olmasa da Amerika'dan Hindistan'a kadar canlı bir Bağdat hayali vardır. Bağdat kendini hayal ettiren şehirdir. Bunu nasıl mı yapar? İmgelerin ve edebiyatın gizemli gücüyle. Yıl 1882. Amerika'nın batısında altına hücumun bütün hızıyla sürdüğü, kasabaların mantar gibi birkaç günde ortaya çıktığı yıllar. Pace ve Murphy isimli iki serüvenci Arizona ile Kaliforniya sınırında bir altın damarı bulurlar. İki altın arayıcısı rastladıkları altın damarı üzerine öyle hayaller kurarlar ki, kendilerini Bağdat halifesi Harun Reşit kadar zengin kılacak bu topraklara Bağdat adını verirler. Binbir Gece masallarındaki zevk ve eğlencenin hülyalı hayalleri iki kafadara bir Bağdat kurdurur. Hem de Arizona'da. Birkaç günde kurulan Arizona'daki Bağdat, zayıf altın damarının kısa sürede tükenmesiyle bir hayalet kasabaya dönüşür. Binbir Gece masallarının efsunlu tasvirleriyle belleklerde her daim diri olan Bağdat, Orta Doğu'nun Arapların değil, tüm insanlığın dünya cenneti hayalidir. Pace ve Murphy'nin Arizona'da bulduğu altın damarının tükenmesi, gerçekte umutlarının tükenmesidir. Renkli ve umut dolu bir hayalin ıssız bir hayalete dönüşmesinin hikayesidir Bağdat. Tebdili kıyafet edip geceleri Dicle kıyılarında gezinen Halife Harun Reşid'in Vezir Cafer'in şehridir. Her gece kral kocasına bir öykü anlatan Şehrazat'ın, gemici Simbat'ın, kırk haramilerin hayal şehridir. Dünya batı ve doğu diye ayrılıyorsa eğer, Bağdat doğunun başladığı yerdir. Böyle bir Bağdat gerçekten de bir zamanlar var mıydı? Dünyaya imgeler ve bellekle bakan Borges

kimse sorarsanız, ben yaşadıklarımdan çok okuduklarımı hatırlarım diyecektir. 1939'un Şubat'ıydı ve Borges kendi benliklerinden birini daha öykü kahramanlarından birine giydirmişti. Güney isimli öyküsüydü bu ve karakterin adı Johan Dahlman'dı. Dahlman, Binbir Gece masallarının nadir bulunan bir baskısını ele geçirmiştir. Bu hazineyi inceleme arzusuyla dopdolu, asansörü beklemeden merdivenleri tırmanmaya başlar. Açık unutulmuş, yeni boyanmış bir pencerenin sivri köşesi başını yaralar. İyi temizlenmeyen yara, mikrop kapar. 2 hafta boyunca yaşamla ölüm arasında gider gelir. Binbir Gece masallarındaki yaratıklar kabuslarına girer. Aslında birebir Borges'in kendi başına gelmiştir bu olay. Hayal gücünü binbir fantastik imgeyle tetikleyerek yazabilen Borges'in kafasında bu olay, muhteşem kurmacalarında kaynağı olmuştur. Borges, o kazadan sonra ölseydi, diyor Harold Bloom, bir hiç olarak ölecekti. Dahlman, iyileştikten sonra trenle ailesinden kalma güneydeki eve doğru yola çıkar. Tren istasyondan yola çıkarken kötü talihinde büyük rol oynayan Binbir Gece masallarının ilk cildini çıkarır. Hiç bilmediği bir istasyonda trenden indiğinde öykü, geçmişin ve şimdinin birbirine karıştığı olağanüstü bir finale doğru ilerler. Dahlman, masasında otururken gerçekliği susturmak üzere Binbir Gece masallarını okumaya başlar. Ancak okumak onu kurtaramayacaktır. Az ötesindeki masalardan birinde oturan kabadayılardan biri ona meydan okur. Bir bıçak düellosunda ölmek düşlediği en kusursuz ölümdür. Binbir Gece Masalları kitabını öykünün içine tamamlayıcı bir motif olarak yerleştirir Borges. Bir taraftan hayranlığının ifadesini sunarken, bir yandan da bu inanılmaz fantastik dünyayla yaşadığımız gerçeklik arasındaki sınırı flulaştırır.

İngilizce'deki o tuhaf deyimi bileceksiniz der Borges. İngilizler bazen forever, sonsuza dek yerine forever and a day, sonsuza dek ve bir gün derler. Sonsuza kadar bir gün daha eklerler. Sonsuzluk kavramı binbir geceyle birdir. Ardından sorar, peki neden önce bin masal vardı da sonra binbir masal oldu? Sanırım bunun iki nedeni var. Birincisi, o zamanlar çift sayıların uğursuzluk getirdiği yolunda bir inanç söz konusuydu. Bu yüzden bir tek sayı aradılar ve çok şükür ki bine bir eklediler. Kazara 999 yapsalardı, bir gecenin eksik kaldığı duygusuna kapılabilirdik. Oysa binbir gece olunca bize sonsuz bir şey verildiği, bir armağan, bir gece daha sunulduğu duygusuna kapılıyoruz.

Arjantin'in dünyaya belki de en büyük hediyesi olan Jorge Luis Borges'in öyküleri, Batı'nın Bağdat'ına ilişkin tek örnek değildir. Borges'in kendisinin de beslendiği Amerikalı şair-yazar Edgar Allan Poe, Şehrazat'ın 1002. Gece Masalı isimli öyküsünde hiçbir Amerikalının bugüne kadar hakkında tek bir satır olsun yazmadığı bir yapıta rastladığını anlatır. Ve şöyle der: "Bu son derece dikkat çekici kitabın birkaç sayfasını çevirince bir şeyin farkına vardım. Edebiyat dünyasının bugüne kadar Vezir'in Kızı Şehrazat'ın Binbir Gece Masallarında betimlenen yazgı konusunda tuhaf bir yanılgı içinde olduğunu görerek bayağı şaşırdım." Masalların tamamlanmadığını ileri sürerek kendi öyküsünü anlatmaya başlar. Binbir Gece Masallarının Bağdat'ını 19. yüzyıl Londra'sında yeniden kurgulayan İskoç şair ve roman yazarı Robert Louis Stevenson, Yeni Arap Geceleri ismini verdiği kitabında birbirinden ilginç polisiye hikayeler anlatır. Define Adası'nın yazarı olan Stevenson, ilham kaynağı olan Binbir Gece Masalları'nın üslubundan izler taşıyan gizemli öyküleriyle adeta hayali Bağdat'ı Londra'nın üzerine sihirli bir kaftan gibi giydirir. Ortaya çıkan sonuç, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde ya da ünlü Karındeşen Jack gibi hayalle gerçek sınırında dolaşan tekinsiz kurmacalardır. Batı'nın Bağdat'ı ya da daha genelleştirerek söylersek Batılı'nın gözündeki Doğu, bir dizi ön yargıyı da beraberinde getirmiştir. Kolombiya Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı hocalığı yapan o zarif Filistinli Edward Said bir itirazı şöyle dillendirir: "Gerçek doğuyla kurgulanan ve yansıtılan doğunun bir ilişkisi yoktur. Doğu hakkındaki metinlerin sisli bir doğu resmi çizerek okuyucuyu gerçeklerden uzaklaştırmaya, olayın dışına çekmeye çalıştığını söyler Edward Said."

kendini tanımlamasına yer verilmeksizin Doğu öğretilmekte der ve ekler. Doğu, Avrupa'nın sessiz ötekisidir. İspanyol şair ve romancı Juan Goytisolo da Said'i tekrarlar. Batılının objektifinde doğulu imgesi, aslında kendi benliğinden kaynaklanan olumsuzlukları karşıtı olan ötekine yüklemiştir. Fotoğrafın negatifi olarak. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Hollywood dünya sinemasının merkezi haline gelince, düşler de beyaz perdede yansımalarını bulmaya başlar. 1924'te Douglas Fairbanks'in yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Bağdat Hırsızı, Batılı'nın doğu algısını somutlaştırır. Binbir Gece masallarından uyarlanan filmde Sinbad, Fairbanks, serseri bir hırsız olarak Bağdat'ta başına buyruk gönlünce yaşamaktadır. Gizlice girdiği sarayda prensesle karşılaşması olayları başlatır. Kendisinin bir prens olduğunu söyleyen Sinbad, prensesle evlenebilmek için ona en olağanüstü hediyeyi getirmek zorundadır. Bağdat Hırsızı, bir Arap Fantazisi isimli 1940 yılı İngiliz yapımı bir başka uyarlama, türünün en ünlü örneği olur. Kısmen Binbir Gece masallarına sadık kalınarak yazılan senaryo, hain mezirden uçan halıya,

lambanın cinine kadar tipik bir masal atmosferi kurmayı başarmıştır. Ülkemizde de başrollerini Kartal Tibet'le Suzan Avcı'nın oynadığı, yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı 1968 yapımı Yerli Bağdat Hırsızı sinema salonlarında yerini almıştır. Masal gibi bir şehir olan Bağdat'ın kapısından usul usul giriyoruz. Uzaktan şöyle bir hayal ettiğimiz ve adımlarımızı yavaş yavaş yaklaştırdığımız bu masalın içine girmeye başlayabiliriz. Sen gecenin gündüzün dışında, sen kalbin atışında, kanın akışında, sen Şehrazat, bir lamba, bir hükümdar bakışında, bir ölüm kuşunun feryadını duyarsın. Sen bir rüya, geceleyin gündüzün. Sen bir yağmur, ince, hazin. Sen şarkılarca büyük hüzün. Sen yolunu kaybeden yolcuların üstüne bir ömür boyu yağan, bir ömür boyu karsın. Sen merhamet, sen rüzgar, sen tiril tiril kadın. Sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın. Sen başını çeviren cellat, başının günü. Sen öyle ki sen diye diye seni anlayamayız. Şehrazat, ah Şehrazat, Şehrazat. Sen sevgili, sen can, sen yarsın. Tarihin gördüğü en önemli şehirlerden biri olan Bağdat yolculuğumuz devam ediyor. Bağdat, kendini hayal eden şehirdir. Şu an bir hayaldir Bağdat. Ama bu hayal bir zamanlar ete kemiğe bürünmüş Dicle kıyılarında yaşıyordu. Gelin şimdi o zamanlara, o diyara gidelim. Bizim ülkemizde öyküleri Hazreti Ali Cenkleri gibi çokça anlatılıp romanları yazılan bir tarihi kahraman vardır. Ebu Müslim Horasani. İşte Bağdat'ın hikayesi de bu Ebu Müslim'le başlar dersek çok abartmış olmayız. Abbasiler Ebu Müslim'in yardımıyla halifeliği Emevi hanedanından alınca kendilerini daha güvende hissedecekleri yeni bir başkent kurmayı düşünürler. Halife Mansur başkentini Mezopotamya'ya kuracaktır ama nereye? Bir beldeyi şehir yapan şey insan malzemesi ve belleklerde kalandır denirse de, söz konusu şehir Bağdat'sa hamam böceği mutlaka anılmalıdır. Bir Kafka romanında değiliz elbette. Ancak hamam böceği Bağdat şehrinin kuruluşunda oynadığı belirleyici rol nedeniyle birkaç satır bahsedilmeyi hak ediyor. 11. yüzyılın büyük bilginlerinden Hatip el-Bağdadi, 20 yıl süren bir uğraştan sonra 14 ciltlik bir Bağdat tarihi yazar. Tam olarak 7831 meşhur olmuş kişinin tanıtıldığı Tarihi Bağdat isimli eserde şehrin kurulduğu yerin nasıl belirlendiğini şöyle anlatır. Halife Mansur'un arazi tespiti için görevlendirdiği memurlar, hilafet şehrinin kurulması planlanan bölgelerden develerle toprak getirirler. Getirilen numune topraklar bir süre bekletilince diğer topraklardan akrepler ve pis kokulu böcekler çıkarken sadece Bağdat civarından gelen topraktan hamam böceği çıkar. Sonuçtan memnun kalan halife Dicle Nehri kıyısında bulunan bu Bağdat isimli mevkiye hilafet merkezini kurmaya karar verir. Bağdat'ın dairevi bir labirenti andıran planı pek çok ezoterik yoruma konu olmuştur. Şehrin kapılarının sayısı, surlar ve bunları çevreleyen içi suyla dolu hendek, bir dolu sembolik anlam içermektedir. Yaşama ve ölüme dair astrolojik semboller. Kim bilir, belki de Dicle kenarında sembollerle örülü garip bir şehir kurulmuş diyerek bu şehre gelip yerleşmiştir Harran Sabileri.
İskenderiyeli agnostikler, Mısırlı hermetikler, Antakyalı skolastikler el birliği edip Bağdat'ı gerçek bir binbir gece masalları şehrine dönüştürmüştür. İmparatorluğun baş yargıcı olmayı kabul etmeyen İmam-ı Azam Ebu Hanife, şehrin inşaat faaliyetini yürüten heyetin üyesi olarak kerpiç kesim ve sayım işinin başında bulunur. Büyük bilge bizzat Bağdat şehrinin surlarına kerpiç taşır. İnşa edilmesinde bilfiil alın teri harcadığı şehirde gün gelir hapse atılır. Gördüğü işkencelerden hastalanıp öldüğünde cenazesini kılmak üzere toplanan kalabalığın izdihamı nedeniyle ikindi vaktine değin 6 defa cenaze namazı kılınmıştır. Büyük Alman filozofu Friedrich Hegel, "Devlet Tanrı'nın yeryüzündeki yürüyüşüdür." der. Batıda devlet böyleyken doğuda devlet Allah'ın gölgesidir. Bütün kadim şehirler gibi Bağdat'ta kucağında beslediği bilginlerini yeri gelir göklere çıkarır, yeri gelir sürgüne gönderir. Fakat şurası bir gerçektir ki önünde sonunda evlatlarına vefa gösterir ve adını unutulmayacak şekilde şehrin duvarlarına kazıyarak yazar.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba. Özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ankara Manzarası.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ankara Manzarası'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bizi radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle üzerinden de dinleyebilirsiniz. Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişinde yüzün üzerinde başkent kurulur. Bu başkentlerin sonuncusu Kızılırmak'la Sakarya'nın arasında yeşeren ve yaşayan tüm uygarlıklara tanıklık eden, o dönemlerden izler taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli tanığı Ankara'dır. Ankara Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildi. Biz de Ankara Manzarası programıyla başkentimiz Ankara'yı turizm çerçevesinden ele alarak tanıtmayı ve Ankara'nın sahip olduğu muhteşem zenginliği anlatmayı amaçlıyoruz. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Ankara yalnızca bir başkent değil, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hamamönü, Gordiyon ve Beypazarı gibi değerleriyle Türk dünyasının ortak mirasını temsil eden bir kültür ve turizm merkezi aslında. Sizin gözünüzde hocam Ankara nasıl bir yer? Ankara'yı nasıl anlatırsınız? Birçok kitap da yazdığınızı biliyoruz Ankara üzerine, neler söylersiniz?
2: Böyle dersek program bitmez.
1: Onun değil için mi?
2: Özetle söylemek gerekirse hakikaten Ankara bence her geçen gün biraz daha değeri anlaşılıyor. Ama tarih içinde de çok iyi anlaşılmış bir kent. Örneğin pek çok yer Anadolu'da bugün yokken Ankara başkent bile olmuş bir kadim kent. Hı hı. Dolayısıyla zaman içinde önce istilalar olsun, gerek savaşlar, gerekse doğal afetler vesaire derken Ankara zaman zaman değerini yitirmiş. Ama mesela Osmanlı dönemine yakın döneme gelecek olursak işte keçisiyle, o keçisinden elde edilen yünüyle falan tekrar çok önemli bir duruma gelmiş. Bugüne getirmek istiyorum. Turizm açısından bugüne getirmek istiyorum. Onun için keçiye getirdim sözü. Ama biz keçinin o sof dediğimiz kumaşını işlemede teknolojiye ayak uyduramadığımız için ben ona keçileri kaçırdığımız zaman diyorum. Çünkü zorla dünyanın dört tarafına götürülmüş bu Ankara'mızın keçileri. Hı hı. En son dünyanın uç bir noktasında ölmemiş, yaşamışlar. Her seferinde de büyük paralara satmışız. Biz onu kar saymışız ne yazık ki. O keçilerin 5-10 keçinin ya da 100-200 keçinin satılmasını kar saymışız. Derken teknolojiye yenildiğimiz için ne yazık ki o ününü de zenginliğini de kaybetmiş. Ama bugün o zenginlikten ne var derseniz, bakın çok çarpıcı bir şekilde Ankara Kalesi'ne çıktığınızda adım başı bir han görürsünüz. Bu kadar çok han nerede olur? İşte Ankara'nın en son Cumhuriyet öncesi değerini gösteren bir gösterge. Bakın kervansaray olarak, han olarak, ticaret merkezi.
1: Ticaret var değil mi? O yüzden bu kadar
2: yaşayın.
1: Çok han bir arada.
2: İşte o sof kumaşının nerede satılacağı şaşırılmış. Ve onların çoğunluğu da yabancılar. Yani Fransızından İngilizine, kim İtalyanı, hı hı, kim varsa gelmiş ki saraylarında da sadece sof kumaşı değil, kedimiz de var. Bakın yani zenginliği hanlardan belki giriş yaptık ama doğal zenginlikleri, bu keçisi, kedisi
1: evet,
2: yani kaç tavşanı, kaç tane kentimizin bu kadar doğal sembolü var. Hı hı. Hepsinin de adı Ankara kedisi mesela. Van çıkıyor, hı hı, karşımıza. Van keçisi yok. Tabii Van da çok zengin bir ilimiz.
1: Evet, evet.
2: Bu arada Anadolu'nun aslında

0: beşiği olunca işte böyle bir zenginlik çıkıyor.
1: Ve Ankara'da da medeniyetler var değil mi? Gordiyon'dan da mesela
0: Yaşayın,
1: bahsedebiliriz.
0: yaşayın.
1: Çok çok önemli bir değer çünkü.
0: Ankara, şimdi Türkiye'yi, Anadolu'yu düşünecek olursak, mesela Ege kıyılarındaki o medeniyetler falan muhteşem. Dolayısıyla biz de oraya Gordiyon'la falan böyle aşık atmaya çalışıyoruz ama Ankara milli mücadele, cumhuriyet ve Atatürk dedik mi hiçbir yer eline su dökemez
1: Kıyas
0: durumda.
1: kabul etmiyor değil mi?
0: Kıyas kesinlikle kabul etmiyor. Cumhuriyet zaten yani mesela Osmanlı'nın son meclisi Mebusan, yani bir tane meclis var
1: Evet.
0: Osmanlı'da. O da İngilizlerin işgaline uğruyor ve sarayda bir bölümdür orası mesela. Bir meclis sarayı, meclis binası
1: Yoktur.
0: yapılamamış. Belki yapılacaktı sonra ama yapılamadı. O da basıldı dediğim gibi. Oradan gelenlerin çatısında kiremit yokken toplandıkları bina işte kurucu Cumhuriyet'in
1: Meclis.
0: kuru. Siz yayın öncesi bayramların mekanı
1: Evet, bayramların
0: dediniz.
1: mekanı dedik. Yani bir milli bayramların yaşandığı bir mekan Ankara. Atatürk'ün de uzun yıllar sizin söylediğiniz gibi yaşadığı ve çalıştığı mekanlar aslında Ankara'da. Tanık mekan diyoruz Ankara'ya da aynı zamanda değil
0: Harika,
1: mi?
0: evet.
1: Peki bu tanık mekan yeteri kadar biliniyor mu hocam?
0: Şimdi bir kere öncelikle mesela bayramların mekanı Ankara dediniz ya, bunu tek bir yapıya indirmek bile mümkün. Mesela birinci meclisi ele alırsak ki bugün müze, herkes gezebilir. 29 Ekim oradan, 30 Ağustos oradan, 23 Nisan oradan. 3 tane milli bayramımızın çıktığı bina sayabilir misiniz bana? Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Dolayısıyla Ankara eğer iyi tanınmıyorsa işte yani yanlış bizde demektir. Demek ki ben de az anlattım, ben de az kitap yazdım. Biraz
1: Ama
0: daha
1: kitaplarınızı düşündüğümüzde aslında o
0: anlatmamız
1: kadar çok kitabınız var ki 10 tane basılmış kitabınızdan bahsettik biraz önce değil
0: Ankara'ya
1: mi?
0: ait, evet Ankara'ya ait ikisi üçü ortak 10 tane oldu şimdilik. Ama işte biraz önce konuştuğum gibi mesela siz Atatürk dediniz ya, Atatürk'ün en uzun yaşadığı ev burada. Ama ben bazen böyle konferanslarda soruyorum, salonun yarıdan çoğu bilmiyor. Hatta şimdi de açmayalım, incelensin, bulunsun. Atatürk'ün en küçük evi burada, tek oda. Çünkü
1: İlk geldiği sıralar
0: ben
1: kullandığı evi
0: buraya
1: olabilir
0: yok,
1: mi?
0: Cumhurbaşkanı iken kaçamak yapmak için Söğütözü civarında diyelim, yine vermeyelim adını.
1: Dinlendiği bir mekan.
0: Evet, dinlendiği bir mekan ama yatmış kalkmış orada. Dolayısıyla onu da ben evi, en
1: Evet.
0: küçük evi diye nitelendiriyorum. Kabul edilmeyebilir ama öyle. En çok çalıştığı mekan burada. İkinci meclis, onu verelim. Cumhuriyet Müzesi bugün. Oraya çünkü en uzun süreli gittiği yer orası. Şimdi bakın, Anadolu'nun pek çok yerinde bir gece kaldığı veya uğradığı evler var. Hepsi müze. Harika, çok da iyi olmuş. Hem o mimari korunmuş hem de Atatürk'ün anısı yaşatılıyor. Ama Ankara'daki Atatürk evlerini saymaya kalkarsanız bir gece de değil. Bir gecelikleri zaten çoğunu bilmiyoruz. Arkadaşların evinde kalmaları falan, o bağ evleri falan. Onları zaten hesaplayamıyoruz ama bizzat kendisine ait ev sayısı bile, ilçeleri de katacak olursak 20'ye yakın. Ve yine çok özellikli, bence çok önemli, karargah ve evleri var bir de. Yani hem karargah olarak, çünkü özellikle milli mücadele döneminde öyle lüks halde değiliz. Yani öyle her yerde boş evler, kocaman kocaman evler yok.
1: Şartlar
0: Çok
1: uygun değil o zamanlar.
0: çok zor. Dolayısıyla bakın, sadece o bile, ilçeler hariç, Ankara'da 3 tane Atatürk'ün hem evi hem de karargahı olan bina var. Dolayısıyla mesela şimdi müzeler açısından da aslında çok zengin.
1: Evlerin hepsi müze olmuş mu hocam? Atatürk'ün evlerinin hepsi.
0: Atatürk'e ait evlerin hepsi müze ama arkadaşlarında kaldığı, hatta mesela Yahudi mahallesinde

0: bir gece kaldı diye düşünülen bir ev geçtiğimiz ay yıkıldı. İlgisizlik ve bakımsızlıktan ne yazık ki yıkıldı. Umarım oradaki diğer ikiz konaklar falan filan gibi yerler yıkılmazlar. Dolayısıyla şimdi Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Atatürk dedik ama mesela Orta Asya'dan beri kullandığımız silahların Selçuklularda, Osmanlılarda kullanılan kılıç, kalkan, ok gibi malzeme, savaş aletlerinin olduğu müze de Ankara'da. Pusat Müzesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin hemen karşısında. Alanında dünyanın en büyük müzesi, Satranç Müzesi Ankara'da. Bunu söylemişken Gökyay çiftini de analım ve rahmetli Akın abiye de özlemle ve minnetle selamlarımızı da iletelim. Geçtiğimiz yıl kaybettik. Özellikle benim kuşak, benden öncekiler veya benden bir 5-10 yıl sonraya kadar da ki son yıllarda da eğitim sistemine tekrar giren Cin Ali var mesela. Onun müzesi de burada. Sevgili kızları şu anda o müzeyi işletiyorlar, başında duruyorlar, gezdiriyorlar hatta. Oraya da selam olsun. Tek pul müzesi Ankara'da. Bakın böyle say say aslında
1: Bitmiyor.
0: bitmiyor.
1: Evet. Ve
0: Yani
1: çoğunluğu da sanırım Ulus civarında mı?
0: Şimdi neleri saydık? Satranç Müzesi, Pusat Müzesi, kalede, kalenin altında, Cin Ali Tunalı'da.
1: Tunalı'da.
0: O zaman bir müzeyi daha anmadan geçmeyeyim sizin sorunuzdan önce. Sevgili Mustafa Ayaz'ın Müzesi. Yani bugün sadece sanattan kazandığıyla 7 katlı müze diken dünyada, Türkiye demiyorum, dünyada kaç kişi var sayabilirsiniz. Büyük ihtimalle bir elin parmağının sayısını geçmez. O da Ankara'da. Milli Kütüphane 250 metre mesafede. Ben rahmetli Ayaz Hoca ile konuşurken çanta çanta nakit dolarlar teklif edildiğini biliyorum ve reddetti. Kime bıraktı? Milletine bıraktı. Yani vakıf yaptı ve milletine bıraktı. Bu da Ankara'da. Dolayısıyla sorunuz neydi? İyi tanıyor muyuz? Bu saydıklarımın çoğunu Ankaralı diyor ki ben duydum,
1: Duydum, kısmen biliyorum,
0: duymadım.
1: kısmen gittim. Değil
0: Evet.
1: mi? Maalesef.
0: Dolayısıyla sorunun yanıtını biraz uzun verdim ama özellikle de dinleyenlere selam olsun. Ya bakın hakikaten çok zengin bu memleket demek istediğim için.
1: Evet.
0: Bilmiyoruz. Evet. Biraz kıymetini bilmiyoruz gibi, pek çok değerimiz gibi.
1: Biz Cumhuriyet mekanlarına, Cumhuriyetimizin tanığı olan mekanlara daha detaylı yer vereceğiz başka bir programımızda. Ama hocam, Ankara'nın yalnızca bir başkent değil, ancak Ankara'nın başkentliği de çok önemli dedik. Biraz da başkentliği üzerine konuşalım mı? Biraz girizgah yapalım o kısma.
0: Elbette. Mesela yokluk döneminde başkent oldu burası. Herkes Yahya Kemal'in "dönüşünü severim" cümlesini biliyor ama Cumhuriyet olmayla birlikte, o imar hareketleriyle birlikte Ankara aslında küllerinden yeniden doğdu ve diğer dünya kentleriyle de bence yarışacak bir seviyeye ta başlardan beri gelmeye başladı ve onu söyleyen, dönüşünü sevdiğini söyleyen şair de durdu ve dedi ki, malum İstanbul'un adı, bunu pek çok yerde son zamanlarda söylüyorum ama burada söylemedim bu programda herhalde, bu mikrofona söylemedim. İstanbul'un adı malum payitaht. Ozanımız, ünlü ozanımız da diyor ki, taht mı kalmış ki payı olsun? Merkez Ankara oldukça İstanbul yastığa başını koysun, mışıl mışıl uyusun.
1: Uyusun.
0: Bu kadar basit. Ankara başkent. Ankara en yokluk döneminde o banka genel müdürlükleri, mesela o cadde boyu hepsi genel müdürlüktü. Şimdi birer birer taşısak, taşımasak ya da taşıdık diyorlar. Oysa ki bu internet ortamında, bu teknolojik ortamda yani taşımanıza ne gerek var? Tuşa bastınız mı her şey? Dolayısıyla Ankara her şeyin bence merkezi oldu, yapıldı. Yani binlerce yıl sonra bu elde edildi.

0: Yine öyle kalmalı, hatta gelişmeli. Sanatında, kültüründe, her şeyin. Mesela sizin açılışta söylediğiniz Türk dünyasının kültür başkenti olması. Bravo, muhteşem bir fikir. Başkent çünkü burası. Herkes başkentini sevmeli eğer ülkesini seviyorsa.
1: Evet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in Açık Hava Müzesi diyorsunuz siz Ankara aynı
0: Bravo,
1: zamanda
0: ilk
1: değil mi?
0: kitabım.
1: Evet.
0: İlk kitabımın
1: Biraz
0: adı.
1: açalım mı isterseniz Açık Hava Müzesi olma konusunu?
0: Evet, orada ben önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kızılca Gün olan günde Ankara'ya gelişine kadarı özetle aldıktan sonra A'dan Z'ye nasıl anlatabilirim demiştim. Burada da müzeyi birlikte gezdiğimiz sevgili rahmetli Turgut Özakman hocam 6-7 sayfa ön söz yazdı o kitaba. Ben dedim ki hocam biraz daha yazsaydınız da bari kitabı birlikte çıkartsaydık dedim ve çok güldü. Çünkü o kadar çok anlatılacak mekan var ki eğer böyle bir başlık Cumhuriyet falan başlığı koyarsanız o da zaten ansiklopedik bir kitap olmuştu. Onun ardından da oradaki ansiklopedik maddeleri yavaş yavaş açarak işte böyle habire kitap çıkıyor.
1: Evet, şu anda da elimde dönüp dolaşıp sözü getirdiğim Ankara kitabınız var. İçeriğine baktığımda hep isimler görüyorum. Önemli isimleri görüyorum.
0: Yaşayın.
1: Neler söylersiniz bunlar için?
0: Şöyle mesela biraz önce rahmetli Ayaz'dan söz ettim. Dünyada ünlü ressam müzeleri var. Bu müzelerin hepsini ki Ayaz Hoca'nın sağlığında da bunu birlikte yapmıştık. Hepsini inceledik. Hepsi ya da bizim incelediklerimiz diyelim çok iddialı olmasın arada bir iki tane olabilir. Bunların bizim incelediklerimizin hepsini işte bir devlet, bir sanat kurumu, bir şey satın almış evini müze yapmış. Atölyesini satın almış bir dernek, bir kurum müze yapmış. Mesela bu kitapta Monet Müzesi var. Monet'in o bahçesi falan bugün birkaç avro, epey avro özellikle yabancıysanız, Türkseniz epey para verip gezmeniz gerekiyor. Bunu Monet sağlığında böyle bir şey yapmamış. Monet orada yaşamış. Hatta gözleri de gitgide görmemeye başladığında da flu çizmiş ve bir ayrıca bir akım da doğurmuş. Ama Monet bunu halkına bağışlamayı düşünmemiş. Oysa ki Ankara'da bunu halkına bağışlayan var. Dolayısıyla orada mesela müzeleri karşılaştırdım. Açılışta Louvre Müzesi var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile karşılaştırdım. Louvre Müzesi'nde benden giden eserler var. Yani o resim bölümünü heykel, hatta heykelin antiklerine bakarsak o da bizden bir ton malzeme
1: Toplama
0: var.
1: bir şey
0: Bravo.
1: olmuş
0: Ama
1: değil mi?
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Anadolu'dan toplamadır.
1: Evet.
0: Yani tek başına solluyor gidiyor. Bence Anadolu Medeniyetleri Müzesi tabii o simge bir bina ora kalsın ama Ankara'ya onun 10 katı büyüklüğünde bir müze yapıp her yerini bir günde gezemeyeceğiniz malzemeye sahibiz ki şu anda biliyorsunuz en son sanıyorum Kütahya'da mı açıldı? Muhteşem müzeler açılıyor çünkü özellikle Ege sahilinden bir şeyler çıkıyor ama bu arada Güneydoğu'da ayağa kalktı işte bu tepelerin her biri onlardan çıkanlarla doğusunda batısında inanılmaz müzeler oluşuyor. Ankara'da başkent olarak ne kadar büyütürseniz büyütün bence o müzeyi. Mesela Mısır'daki müzeyi şu anda herkes konuşuyor.
1: Evet, Açık Hava
0: Aslında
1: Müzesi büyük bir müze deniliyor ama.
0: büyük bir müze, harika bir müze. Tebrik ediyorum. Ama Ankara'ya da onun büyüğü diye yarışmaya gerek yok ama öyle bir müze yapabilir misiniz? Yaparsınız. Çünkü sizin Almanya'da Bergama müzeniz var. Bergama'dan giden eserlerle. Hatta Bergama müzesi demiş. Bergama'nın dışından gidenler de var. British Museum dediğimiz İngiliz müzesine gittiğinizde tonlarca ağırlıktaki Datça'dan götürülen aslan sizi karşılıyor. Oturmuş aslan karşılıyor. Onun taşınma fotoğrafı bile var. Pardon, fotoğraf değil o çizim. Böyle kraliyet gemisi yanaşarak kıyıda çünkü tonlarca ağırlıkta benim işçilerime 3-5 kuruş vererek

0: Onu taşımış koymuşlar. Şimdi girişte bile senin aslanın karşılıyor. İnşallah bunların hepsini de zaman zaman Turizm Bakanlığı, şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı muhteşem çalışıyor.
1: Evet, evet.
0: Yılda 15 ila 20 bin arası eser geri Türkiye'ye getiriyor. Geri geliyor. Hı-hı. O Bergama Müzesi'ni de komple getiririz inşallah. Bir de şey fikri var. Biz sahip çıkamadık falan filan. Yok yok, öyle değil. Öyle değil.
1: Şu anda önemli çalışmalar
0: tabii,
1: var bu konuda.
0: Yani adamlar sadece bizden biraz daha önce uyandılar. Hı hı. Bodrum Kalesi şey mesela, o Bodrum Kalesi'nin orada Mozele var efendim. Artemis Tapınağı falan var. Böyle çok kısaca söyleyeyim onu. Mesela Rodos Şövalyeleri gelmiş. O darman duman etmiş ve kalede Bodrum Kalesi'ni yapmışlar falan. Yani o dönemde bir önceki medeniyeti saklayayım da müze yapayım yok ki. Bundan 500 yıl önce, 300 yıl önce böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla biraz geç başlamış olabiliriz ama biz sahip çıkıyoruz şu anda. Kimse kusura bakmasın. Hepsi inşallah bakanlık ve vatanseverler geri getirecekler.
1: Sizin bir de Al Gözüm Seyreyle turunuz var. Verdiğiniz rotada Zafer Anıtı'ndan Gençlik Parkı'na doğru bankalar, Ankara Palas gibi önemli mekanlar var orada. Cumhuriyet mimarisini ve ruhunu yansıtıyor. Ne dersiniz, bu rotayı da biraz anlatır mısınız bize?
0: Hemen kısaca anlatmak gerekirse, Monceri diye bir mimarımız var. Şu 500 metre bu yol, 5 tane eseri var yani, inanılmaz. Holzmeister diye bir yine memlekete değer kazandıran bir adam var. Onun 2 tane eseri var. Bir iki türkümüz var içeride. Bir de bugün tekrar hem o binaları görebiliyoruz hem de biraz önce sözünü ettiğimiz Pul Müzesi orada. Hı hı. 2 banka müzesi orada. Üçüncüsü de sanal, çünkü bir ara geziliyordu ama şimdi biraz ağırlıklı sanala çevirdiler. Para müzesi orada, yani 3 banka müzesi, 1 pul müzesi. Bir de tam yolun sonunda vakıf eserleri müzesi var. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz geri dönen eserlerin bence en güzel örneklerinin olduğu. Çünkü sağınızda bir yerden geri getirilen, solunuzda başka bir dünya ülkesinden geri getirilen eserler. Bakın kaç tane şey saydım, müze saydım.
1: Evet.
0: Ve zaten en başında da Cumhuriyet'in kurulduğu mekan var. Onun karşısında da işte kitabında kapağındaki Kripbel'in anıtı var. Bu arada bir de Mermer Hüseyin Anka eseri var. Mithat Paşa'nın eseri. Yani heykel var, yapı var, mimari var. Birinci ulusal mimarlık akımını ikinci ulusal mimarlık akımı arasında ne fark var diye inceleyebileceğiniz bir 500 metreden bahsediyoruz. O 500 metreyi anlattığım zaman diyorlar ki biz birinci ulusal mimarlık akımı uzmanı olduk. Çünkü kubbe var, simetri var, işte o Selçuklu'dan, Osmanlı'dan motifler var falan. Dolayısıyla bakın özetle vermeye çalıştım. Şu anda bile hiç o yapıları görmeden vesaire bu kadar konuşulabiliyor. Bence müthiş zengin.
1: Evet. Siz aynı zamanda Ankara'daki mitolojik hikayeler üzerine de çalışıyorsunuz. Bununla ilgili araştırmalarınız da var. Kısaca bize birisini anlatabilir misiniz?
0: Harikasınız. Çünkü biz mesela bu konudaki en ünlü krala sahip bir kentiz. Hı hı. Kral Midas'a sahip bir kentiz. Biraz araştırınca gördüm ki biz bir tek Midas'ı biliyoruz. Friglerden o kadar çok, Galatlardan o kadar çok öykü var ki, mesela Galatların kahraman kadınları diye bir şey var ve bizim kaynaklarımızda değil bunlar. İtalyan ya da Yunan yazarların kaynaklarında var ve benim anladığım onlar bu bizim uygarlıklara, Anadolu'nun uygarlıklarına, bu arada da biz sahip çıkmayabiliyoruz. Hani bazısı diyor ki bize ait değil, bizim atalarımız değil. Ya bu topraklarda yaşayan ve bu toprakların dışında yaşamamış olan insanlar. Tabii ki bunlar biz sahip çıkacağız. Yoksa bak Bergama Müzesi diye Almanya'ya, Berlin'e müze dikerler yani.
1: Maalesef, evet.
0: Sahip çıkmazsanız orası sahip çıkar. Sonra da bütün Türkler gider dünya kadar para verip Bergama Müzesi'ni gezer. Bergama'dan kalanların da ayrıca konusu ayrı. Mitolojik öykülerde mesela Friglere ait muhteşem öyküler var. Bir tanesini hızla geçelim. Filemon ile Baüküs. Bunlar bir yaşlı çift. İki tanrı yeryüzüne iniyor.

0: iner. Bunlardan biri Zeus, diğeri Hermes ya da işte İtalyan eşlerini de koyabilirsiniz, eş anlamlarını. Hiç kimse yardım etmez. Bu iki yaşlı, bizim yaşlı çift bunları evlerine alır. Hemen kısadan geçiyorum. Aslında hiçbir şeyleri yoktur ikram edecek ama ne yapar eder, onlara bir şeyler yapmaya çalışırlar. İşte kazları vardır, kazını tutmaya çalışır, tek kaz. Bu Hermes miydi artık, hangisi ise dur der, yani kesme der. Orada anlamaya başlarlar bunların normal insan olmadığını. Mitolojik öyküde böyle geçiyor. Kaç kaynakta olsa bu standart tutturulmuş bir şey. Ama o sırada şimdi çocuklara yurt dışında anlatılırken bu süt dolduruyor diye anlatılıyor. Çünkü çocuk öykülerine de girmiş. Ben böyle Amerika'daki çocuk öykülerine bakarken bizim Filemon'la bağ öyküsü gördüm orada. Bizim haberimiz yok ama orada çocuk öykülerine. Sütü dolduruyor dolduruyor, bitmiyor kasedeki süt. Ve bizim çift anlıyor, ya bunlar normal insan değil. Ve lütfen dikkat, bu çifti dışarı alıyor bu tanrılar. Diyor ki köye cezayı vereceğiz, siz kenara gelin. Sel geliyor. Nuh'un tufanının cinsi. Anlatabildim mi? Bakın
1: Evet.
0: nereden nerelere bağlanıyor. Çünkü
1: Bağlanıyor.
0: mitolojik öykülerle din öyküleri, dinlerde, bu ilahi dinler dahil anlatılanların çoğu paralellik gösteriyor biliyorsunuz. Ve o çift kenara alınıyor. İşte dileyin bizden ne dilerseniz. Bu arada siliyor süpürüyor. Bu arada o silme süpürmenin, yani İnanılmaz ünlü ressamlardan tabloları var. O Rembrandt falan diyoruz ya, onlar yapmış. Ve bu Ankara'nın tablosu denilebilir, yani Ankara'ya ait. Artı süt doldururken tablolar var. Dünyanın ünlü ressamlarının. Ve o çifti ve tanrıları görüyorsunuz. Hermes'in şapkasından falan tanıyorsunuz ya da ayakkabısından. Bir de kaz yakalama sahnesi. Bakın bizi dinleyenler bunu internete yazsın. En ünlü ressamların bunların tablolarını yaptığını göreceksiniz. Ben bu tabloların hiçbirini, Ankara'da bir replikası tabii ki. Aslında mümkün değil. Çünkü en ünlü müzelerde her biri. Bakın nasıl bir reklam bu? Nasıl bir değer bu? Ve onlar büyütüyor, büyütüyor, büyütüyorlar. Artık bizim, ya bir dakika, bu biziz deme zamanımız gelmiş bence. Dolayısıyla ben Filemon'la Baiküs'ün öyküsünün sonunu da söyleyeyim. Ne dilersiniz? Ya biz hep birlikte yaşamak istiyoruz diyorlar. O zaman Zeus bunları, ya da Hermes, hatırlamıyorum. Birini meşe, birini de sanırım ıhlamur yapıyordu. Şimdi bir parkta ıhlamurla meşe ağacını yan yana gördüğünüzde işte size başka bir hatırlatıcı. Anlatabiliyor muyum? Sadece şey değil, yani mekan ya da tablo ya da falan falan değil. Bu iki ağaç bile
1: Bize işte
0: sizi
1: hikayeyi
0: mitolojik
1: taşıyor.
0: öyküye bağlar ve o da Ankara'ya, Frig topraklarına, başkenti bizde, bağlanabilir.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Çok güzel ve keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
1: size.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Haftaya Ankara manzarasında aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Sizlerle sizin sağlığınız için var olan bilimsel gelişmelerden beslendiğimiz programımız işte bu haftada başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Bu hafta teknik yönetmenimiz Süleyman Ozan Koçak. Ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı her hafta olduğu gibi sizler için tabii ki Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta biz eski neslin yeni tanıştığı ama son yıllarda yeni anne babaların daha aşina olduğu bir konuyu konuşacağız. O da şu: çocuklarda ergoterapi ve duyu bütünleme terapisi. Çocuklarda her davranışı eksikliğe, yaramazlığa yormadan önce bilimsel açıdan incelemek gerekiyor. Merak ediyorduk ergoterapi konusunu. Uzmanımız sağ olsun yetişti geldi. Aklımızdaki tüm soruları tek tek soracağız ona. Hemen sizlere tanıtmak istiyorum kendisini. Ergoterapist Öykü Ercan bizlerle. Sağ olsun bizleri kırmadı, buralara kadar geldi. Hoş geldiniz Sayın Ercan.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi son bilimsel gelişmeleri sorarak başlıyoruz İbrahim hocamıza, programımıza. Hocam, nedir son bilimsel gelişmeler?
1: Şimdi Hindistan cevizi yağı, bununla ilgili bir araştırma yapıldı. Şimdi yağlarla ilgili bildiğiniz gibi insanların kafası karışık. Biz bir programda her zaman ne diyoruz? Zeytinyağı. Hatta en son araştırmalarla ilgili ne dedik? Rafine değil, sızma zeytinyağı. Yani soğuk sıkım, sızma zeytinyağı en yararlısıdır dedik. Bu Hindistan cevizi yağını da çok yararlı falan gibi bir takım pazarlama araçlarıyla yapıyorlar. Ama en son bir araştırmada sızma zeytinyağı kilo verdirecek bir yağdır. Salatanın içerisine limonu da sıkarsınız, karabiberi de sıkarsınız, atarsınız yani. Bunlar çünkü C vitamininin emilimini de artırır. Onlarla beraber yediğinizde evet kilo verdirir. Ama Hindistan cevizi yağı bel çevresi veya kilo kaybı ile ilgili hiçbir anlamlı artış veya bir yarar sağlamamış. Diğer taraftan zeytinyağı ile karşılaştırmışlar. LDL kolesterol, yani kötü kolesterol ile ilgili artırdığı saptanmış zeytinyağının. Şimdi az miktarda tereyağı yiyin diyoruz zaten. Ve sızma zeytinyağı. Yağlarla ilgili geldiğinde, bitkisel yağlarla ilgili genel anlamda son zamanlarda, son birkaç yıldır bilim camiası çok kötüdür falan gibi şeyler falan, ama zeytinyağına hiç dokunmuyoruz arkadaş. Sızma zeytinyağı bizim baş tacımız gibi bir noktaya koyuyoruz. Bir diğer araştırma, zayıflama iğneleri kullananlar nereye yapması lazım? Çünkü iğne olarak yapılıyor. Haftalık iğne olarak yapılıyor. Sosyal medyada görürsünüz. Göbeğe yapınca göbekteki yağları daha hızlı azaltıyor gibi birçok şeyler falan var. Bununla ilgili de araştırma yapılmış. Nereye yapılır? Kola yapılır, göbeğe yapılır, uyluğa yapılır. Nereye yapıldığında daha iyi sonuç alınıyor? Sıfır. Yani hiçbirisinin etkinliği bir başkasından daha fazla değil. Nasıl yapılması lazım? Rotasyonlu yapmak lazım. Çünkü sonuçta iğne yapıyorsunuz. Gerçi bunların hapları da çıktı. Onlar da Türkiye'de olacak. Haplar biraz daha az kilo verdiriyor ama kullanımı daha kolay olarak düşünebiliriz. Bunlarla ilgili yani sadece önemli olan rotasyonlu yaptırmak. Çünkü çok fazla kullanılmaya başlandı bu ilaçlar. O yüzden bunu da söylemiş olalım. Bir başka da yine zayıflama iğneleriyle ilgili, belli bir doza geldikten sonra kilo kaybı duruyor. Geldin 3 kilo verdin, 8 kilo verdin, durdu. Burada durduktan sonra ne yapmak lazım? Şimdi vücutta kendini sonuçta bir savunma mekanizması var ve ona göre ayarlıyor. Ne yapmak lazım? Sadece o bulunduğun kiloyu korumak lazım. Gerçekten çok iyi kilo verdiren bir ilaç. Bu arada geçen haftalarda belki söylemişizdir. Şimdi birli ilaç vardı, tekli ilaç vardı, ikili ilaç çıktı. O daha çok verdiriyor. Şimdi üçlü ilaç. Muhtemelen 2027'nin Şubat ayında FDA'ya başvuracaklar bu üçlü ilaç için. Bu ne kadar kilo verdiriyor biliyor musunuz? %30 oranında kilo verdiriyor. Siz tabii ki bu kilo verme ilaçlarına baya bir mesafelisiniz. Mesafelerinizle ilgili, yan etkileriyle ilgili hak veriyorum. Ama obez olduğunuzda ne tür yan etkiler var? Diğerinde ne tür yan etkiler var? Onları bir gün sadece yan etkilerini konuşacağımız da bir program yapalım. Bu bence kişinin doktoruyla beraber vermesi gereken bir şey. Mesela ailede tiroid kanseri var. Kullanayım mı? Kullanma. uzak dur. Pankreasla ilgili sıkıntınız var. Kullanayım mı, kullanmam, uzak dur. Yani bunlarla beraber, çünkü ben de bu ilacın eczaneden gidip alınıp 3 kilo vereceğim, 5 kilo vereceğim diye yaptırılmasına anormal karşıyım.
0: Hocam kesinlikle 3-5 kilo için bence de düşünmemek gerekir ama sosyal medyada tanınmış insanları görüyoruz. Gerçekten o ilaç olmasaydı bu kiloyu vermesi mümkün değildi diyoruz ve onun adına seviniyoruz. Demek ki faydalı, iyi bir şey. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi kilonun zararları daha çok.
1: Evet, yani onu dikkate alaraktan teraziye koyacağız. Hangisi ağır basıyorsa kişiyle beraber doktoru karar verecek. Şimdi psikolojik etkiyi göz ardı ediyoruz. Mesela bana geliyor, Öykü Hanım'a birazdan geleceğiz, sizden vakit çalmayayım. Diyor ki kanser geçirdim hocam. Kanser geçirdim, kanser geçmişim var. Estetikle ilgili işlemler istiyor. Şimdi benim ona tabii ki estetikte bir takım zayıflamalar olmuş, kilo kaybı olmuş, yüzde hacim kaybı var. Onları gidermem lazım. Benim ama orada ilk gözettiğim psikolojisi. Hasta bir şey yaptırdığında kanser geçirmiş, estetik işlemler yaptırıyorum. Bu algı onu hayata daha fazla bağlıyor. Benim için o ondan çok çok daha önemli. Zaten biyolojik işte enjeksiyonlarımız falan zaten yarar görecek. Ama göreceği psikolojik fayda benim için çok çok daha önemli. Çünkü psikoloji insanların cildine, bağırsak sistemine, kalbine, her şeyine çok çok daha fazla etkili. Zaten onu da daha önce de konuşmuştuk. Yani egzaması olan insanlar psikolojik olarak stres altında olmayan egzamalı neredeyse yok gibidir. Rozası olan insanlar, ürtiker olan insanlar. Genelde bunlar psikolojik bir takım sıkıntılarla ortaya çıkıyor. Cilde de vuruyor, kalbe de vuruyor. Hani beni kanser ettin derler ya. Birikir, birikir, birikir. Evet. Yani evlendiniz, adam sizi sürekli veya kadın sürekli stres halinde, kortizol yüksek bir şekilde yatıyor. Uzun dönemde bir takım sıkıntılar yaşar mı? Evet, kalp sıkıntılarına da her şeye de kanser dahil yol açabilir deyip Öykü Hanım'dan daha fazla zaman çalmak istemiyorum. Evet. Çünkü bana ters ters bakmaya başladı.
0: O zaman gelelim asıl konumuza. Evet, çocuklarda ergoterapi ve duyu bütünleme terapisini konuşacağız. Ben de bilmiyordum. Okuyana kadar konunun içeriğini öğrendim. Şimdi daha da ayrıntılarını öğreneceğiz. Gerçekten de bizim nesle yabancı değil mi hocam? Yok da eskiden böyle çocuklara ya terapiler.
1: O kadar da bizi gömmenize gerek yok. Yani çok çok da eski değiliz. Biz şimdi birazdan Öykü Hanım'ın anlatacaklarıyla biz de şey yapalım. Biz eskiden ne yapıyorduk? Uyaranlarımız 30 yıl önceki uyaranlardan çok çok daha fazla.
0: 30 yıl çok gitmeyelim hocam. 30 yıl kadar da gitmeyelim ama.
1: 50 yaşındayım ben. O kadar 40'a da çıkardım da.
0: 10 yıl sonrasının mesela anneanne, babaanne, dede adaylarıyız ve onlara da aslında çok büyük iş düşüyor değil mi? Birazdan konuşacağız. Aslında bizim de kendimizi anne baba olmasak bile yine çocuklardan sorumlu insanlar olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Sürekli güncellememiz gerekiyor. İnşallah hocam torunlarımız olur da inşallah biz de yaşarız. Ama
1: torunlar falan diyor, yine beni iyice strese sokuyor. Ben torunlar falan deyince zaten yaşlanıyorum. Neyse siz buyurun siz
0: evet.
1: Soruyorum.
0: O zaman hemen tamam. İlk sorumuzu soralım. Öncelikle anlayalım, ergoterapi nedir Öykü Hanım? Ve özellikle çocuklarda ergoterapi hangi alanlarda çalışıyor ve hangi çocuklar ergoterapiye ihtiyaç duyabiliyor? Ve bir de bir çocuğun ergoterapi alabilmesi için mutlaka bir tanı almış olması gerekiyor mu? Merak ediyoruz.
2: Tabii ki. Hemen yanıtlayayım. Ergoterapi, bireyin günlük yaşam içerisindeki bağımsızlığını ve yaptığı aktivitelere katılımını artırmayı hedefleyen bir sağlık alanıdır. Ben de çocuklarla çalışan bir ergoterapistim ve çocuklarda temel olarak günlük yaşam içerisinde yaşanan zorlanmaları anlamaya ve bu alanlarda çocuğun daha bağımsız, daha rahat ve daha işlevsel olmasını desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü aslında bir çocuğun günlük hayatı nedir baktığımızda en basitinden oyun oynamak değil mi? Bunun yanında beslenmek, tuvalet becerileri, bunları geliştirmek, giyinmesi, uyuması, okula katılımı, akranlarıyla ilişki kurma becerisi, sosyal becerileri bunlar gibi çok fazla alan var ve bunların hepsi çocuğun günlük yaşamının bir parçası. Dolayısıyla bir çocuk oyun oynarken, beslenirken, tuvalet sürecinde, uykuya geçerken, okulda ya da akran ilişkilerinde zorlanıyorsa biz aslında bu zorlanmanın altında ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sonrasında da o çocuğun o alandaki katılımını ve bağımsızlığını destekliyoruz. Bir çocuğun ergoterapi alabilmesi için ise mutlaka bir tanı almış olması gerekmiyor. Çocuğun herhangi bir tanısı olmadan da gelişimsel olarak bazı alanlarda yaşıtlarından farklı ilerlediğini veya günlük yaşamda zorlandığını görebiliyoruz. Böyle durumlarda ergoterapi değerlendirilmesi tabii ki yapılabilir.

0: Peki ergoterapist kime denir? Hangi o yani şu anda bir yüksek okul mu, üniversite, lisans eğitimi mi var?
1: Evet.
0: Nasıl olabilir dinleyicilerimiz?
1: Ergoterapi bir lisans alanı ve sağlık bilimleri fakültesinde okunuyor. Aynı diğer branşlarda olduğu gibi yani fizyoterapi değil konuşma terapisi nasıl ve 4 yıllık okunuyorsa bu da aynı şekilde 4 yıllık bir lisans eğitimi görmeniz gerekiyor. Sonrasında ergoterapi alanını bitirdikten sonra ergoterapist olarak sahada çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na bağlanabiliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanabiliyorsunuz ya da farklı yerlerde hizmet verebiliyorsunuz.
0: Okullarda falan da
1: Şu
0: mevcut mu?
1: anda Türkiye'de çok yaygın değil ama yeni yeni başladı. Bazı okullarda ergoterapist istihdam etmeye başladılar. Ama yurt dışında aslında çok daha eskiye dayanan bir kökeni var ergoterapinin. Oralardaki okullarda özellikle böyle Türkiye'den oraya giden öğrencilerim oluyor, danışanlarım oluyor. Ve onların öğretmenlerinin hepsi bir ergoterapistiyle görüşelim, neler söylemiş, nasıl takip etmiş gibi çok fazla aslında beklenmedik şekilde sorularla karşılaştığım zamanlar oluyor.
0: Yani işlevsel bir şey yurt dışında olduğuna
1: Evet.
0: göre Türkiye'de de yavaş yavaş
1: Yavaş
0: işlevi
1: yavaş evet artık bilinmeye başladı. Psikiyatristler aynı şekilde çok fazla bu alanı tercih etmeye başladılar, yönlendirmeye başladılar. Aynı şekilde okuldaki rehberlik birimleri, psikologlar da yine ergoterapi yavaş yavaş tanınmaya başladı.
0: ya buradan şimdi bizim sağlık sistemiyle ilgili de şimdi hep doktor odaklı diye düşünülür. Bence bu yanlış. Yani tüm yükte doktorların üzerine bindirilir ve sorumluluk da onların üzerine bindirilir. Bu gerçekten yanlıştı. Ama mesela hocamın söylediği bu tür şeylerle beraber evet bir destek alanları lazım. Yani büyük bir alan lazım. Bence mesela fizyoterapistler, ergoterapistler bunlarla beraber o alanın daha işlevsel hali. Çünkü organik olarak bakıyorsunuz. Mesela burada dikkat ederseniz biraz daha fonksiyonel olarak bakıyoruz. Hem fonksiyonel hem organik olarak bakıyoruz. Bizim doktor olarak eksikliğimiz biraz daha organik ilişkiler kurmak hastalarla. Bu da bizim eksikliğimiz tabii. Ama orayı tamamlayıcı bir şey olarak görüyoruz. Bir de duyu bütünleme terapisi var. Bu da son zamanlarda. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani önce bir tarif ederseniz.
1: Tabii ki. Duyu bütünleme terapisi ergoterapistlerin uyguladığı bir terapi yaklaşımı. Burada bizim için önemli olan şey sadece ortaya çıkan davranışa veya çocuğun yapmakta zorlandığı beceriye bakmak değil. Biraz daha altında ne olduğuna bakıyoruz. Eskiden hepimizin bildiği bu zamana kadar 5 tane temel duyumuz vardı. Bunlar neydi? Görme, işitme, dokunma, tat ve koku. Ama bunun yanında hareket ve denge ile ilgili vestibüler sistemimiz, bedenimizin uzaydaki konumunu ve hareketini algılamamızı sağlayan proprioseptif diye adlandırdığımız sistemimiz. Aç mıyım, susadım mı gibi bu tarz içsel vücut sinyallerini anlamlandırdığımız ve bunu algılamaya yaradığımız interoseptif sistem gibi sistemlerimiz var ve dolayısıyla çocuğun günlük yaşamındaki birçok davranışı değerlendirirken bu duysal sistemlerin nasıl çalıştığı da bizim için oldukça önemli. Çünkü günlük hayatta yaşadığımız problemin altında farklı zorlanmalar yatıyor. Yani bunlardan biri duysal sistemimizin bilgiyi nasıl aldığı, nasıl işlediği ve bu bilgiye nasıl cevap verdiğimiz. Yani bir çocuk bir davranışı yapmakta zorlanıyor olabilir ya da bir günlük yaşam becerisinde zorlanıyor olabilir. Biz burada çocuğun neden bunu yapamıyor diye bakarken aynı zamanda acaba duysal sisteminden gelen bilgileri nasıl işliyor, çevresinden gelen uyaranlara nasıl cevap veriyor diye de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla duyu bütünleme yaklaşımında amacımız sadece bir davranışı değiştirmek değil. O davranışın ya da günlük yaşamdaki zorlanmanın o duysal açıdan bir ihtiyacı var mı? Çocuk bu bilgileri nasıl işliyor, nasıl cevap veriyor? Biraz daha bunları aslında yakından bakıyoruz.
0: Mesela bizim zamanımızda öğretmen derdi ki tahtaya kalk tek ayak üzerinde dur derdi. Şimdi tek ayak üzerinde durmak proprioseptif bir yani denge ile ilgili bir şeylerin olması lazım.
1: Vestibüler
0: Evet.
1: sistem.
0: Vestibüler sistem ve denge ile ilgili bir sistem. Ceza olarak verirlerdi bize. Yani tek ayak üzerinde durmayı. Sıra daya da vardı bizde şu anda. O zamanlar 10 kişi dizildi. Tek ayak üzerinde dur dedik. Bir kişi duramıyor. Ne yapıyorsunuz? Bununla ilgili bir şeyler yapmak gerekir mi?
1: Yani burada aslında bahsettiğin şey büyük ihtimalle çocuğun direkt motor becerileriyle ilgili olan kısım ve buradaki o motor beceri gerçekten vestibüler sistemle mi ilgili? Yani dengesini kurmakta zorlandığı için mi çocuk burada tek ayak üzerinde duramıyor yoksa beden farkındalığı nasıl? Yani bacağın ne kadar kaldıracağını mı bilmiyor, diğer ayağın ne kadar bastıracağını mı bilmiyor? Bunlarla ilgili bir zorlanma mı var?

0: Aslında biraz daha buna bakmak lazım. Yani tek bir davranışa bakarak bu çocuktaki şu duyu çalışılmalı gibi bir şey demek çok gerçek olmuyor ya da çok doğru olmuyor. O yüzden daha böyle detay,
1: Başka
0: farklı davranışlara bakmamız
1: başka
0: lazım.
1: testleriniz mi oluyor bunlara
0: Evet, biraz
1: yönelik?
0: daha değerlendirdiğimiz aslında ölçümler olabiliyor, formlar olabiliyor, anketler olabiliyor. Bunların yanında en fazla kullanmayı sevdiğim şey tabii ki de ebeveyn görüşmesi, okul görüşmeleri, klinik gözlem. Yani çocuk ne anlatıyor, öğretmenler ne gözlemliyor? Sadece aile içerisinde de bu değil. Yani farklı branşları, farklı uzmanları gittiği yerler, oralar ne diyor çocuk hakkında? Yani böyle hepsinden bilgileri alıyor olmak çok daha doğru bir sonuç veriyor.
1: Peki ergoterapiyi ben okullarda daha şimdi değerini anladım. Okullarda uyguladığımızda gelecekteki hangi tehlikeleri önlemiş oluyoruz sizce?
0: Şu anda özellikle günümüzde hani az önce de bahsetmiştiniz ya eskiden 30 sene önce neler vardı neler yoktu kısmı ile ilgili. Şu an çok fazla bir tablet ekran kısmı var ve bu kısımlar olduktan sonra baktığımızda akranla olan temasları azalıyor, çocuğun sosyal becerileri azalıyor, beslenmesi etkileniyor. Sadece ekranın karşısında yemek yiyen bir çocuktaki o beslenme becerisiyle bizlerin beslenme becerisi aynı değil. Çünkü burada besinin tadı, kokusu, görüntüsü her şeyin biz farkındayız ama çocuk orada farkında değil, örnek veriyorum. Ya da göz teması anlamında o uyaran geçişleri anlamında ekran çok fazla girdi veriyor. Yani saniyeler içerisinde çok fazla kare geçişi yaşanıyor. Böyle durumlarda da çocuğun o dikkat becerisi okul ortamında arkadaşlarıyla ilişkisi çok fazla etkilenebiliyor. O yüzden günümüzde çok daha önemli olan bir yöntem.
1: Covid zamanı doğmuş çocuklarda bu söyledikleriniz çok çok daha fazla. Ben ara sıra Covid zamanı doğmuş çocukların sosyal ilişkilerine falan bakıyorum. Tabii ki o zamanlarda hiç yüz görmedikleri için. Yani ben diyelim ki doğduktan sonra ilk bir yılda 1.000 tane yüz gördüysem 1.000 tane insanla o Covid çocukları bak 1.000 tane değil 10 tane 20 tane falan görmüştür yani. O kadar azalmıştı. Bence onlarda da farklı bir bu söylediklerinizden çıkarım yaparak farklı bir davranış kalıbı geliştirmek lazım. Çünkü sadece tablet doldular Covid zamanı ve hiçbir sosyal ilişki kurmadılar. Onlara da yönelik de muhtemelen araştırmalar yapılıyordur.
0: Evet, yapılıyor. Aynı zamanda Covid ile ilgili şunu da ekleyebilirim. Covid döneminde sadece çocukların yaşantısı değil, ebeveynlerin yaşantısı da çok değişti. Yani aileler artık çocuğun o kadar çabuk kirlenmesini, elinin kirli olmasını, yere dokununca hemen böyle bir temizlemeye ihtiyacı gibi çok fazla yaklaşımda bulunuyor ki zamanda yaşadıkları bu salgından dolayı bir noktaya kadar haklılar ama bir noktada çocuğa zarar veriyor bu. İyi gelmiyor. Çünkü çocuk bunu artık davranış olarak kabul ediyor. Bunu öğrenmiş, bunu görmüş küçüklüğünden beri. Yani 2020 yılında doğan bir çocuk şu anda 6 yaşında ve neredeyse 3-4 yılı bu şekilde geçmiş ve artık o davranış aileye de
1: Ona da yansıyor
0: evet,
1: çünkü
0: ailede olduğu için.
1: biz de bak mesela burada iyi bir noktaya değindiniz. Biz de programlarda söylüyoruz. Çok fazla temizlik temizlik değildir. Aslında vücudun florasını bozup daha çok akneli bir insan mesela ergenlerde falan sürekli yüzlerini yıkarlar. Sanki hijyen eksikliğinden dolayı olduğu gibi kafalarında bir şey var. Onlar da çok fazla yapmamaları lazım. Yani bu davranış kalıplarını mı siz oturtturmaya çalışmış oluyorsunuz?
0: Aslında buradaki o davranış kalıpları çocuğun duysal süreçlerinden kaynaklı yansıyabiliyor. Çünkü gördüğü şeyler bunlar. Bizde bile değişti yani artık evet pandemi yok ama biz bile o kadar biriyle tanıştığımızda hemen öpüşelim sarılalım gibi değil. Daha mesafeli merhaba uzaktan ya da hemen böyle bir el yıkama kolonya hepimizin çantasındaydı bir dönemde.
1: Siz gençler de olabilir de biz de hala eskiye döndük mü biz?
0: Bence tam
1: Ben dönmedim hocam.
0: anlamıyla
1: Ben
0: dönülmedi ama öyleydim
1: dönmüşüm
0: biliyorsunuz.
1: demek ki.
0: Benim çevremde de yani büyükler anlamında da eskisi gibi öyle bir kısım çok kalmadı. Yine de birazcık temizlendi öyle söyleyeyim. O yüzden bu ailelerde çok fazla ve çocukta bu durum olduğunda çocuk doğal olarak hiçbir şeye dokunmak istemiyor. Bir şey dokunduğunda üstü kirlendiğinde bu bir kriz haline dönüşebiliyor ve hemen üzerini değiştirmek, hemen ellerini yıkamak ve aslında kirli kalmak hoş bir şey değil. katılıyorum. Yani ben de elim kirlense hemen bir yıkayım isterim. Ama bu benim artık günlük yaşantımı bozacak hale geliyorsa, burada yapılabilecek bir şey olmadığında da ben bunu bir krize çeviriyorsam, işte burada destek alınması gerekiyor zaten. O yüzden buralar önemli ve bakılması gereken noktalar. Bu sadece dokunma kısmı bir oyuncak gibi bir şey değil. Bir kreşe gittiğinde bile oradaki kimi çocuk çok daha hareketli oluyor ve dokunuyor arkadaşını. Öyle bir durumda diğer çocuk ağlamaya başlıyor. Onun dokunmasından rahatsız oluyor. Bu tarz senaryolar da çok

0: fazla görüyoruz. O yüzden dokunsal hassasiyet diye aslında adlandırıyoruz biz bunu. Oraları da zaten konuşuyor oluruz.
1: Hocam bunlar yoktu eskiden, neler duyuyoruz. Bir çocuk diğer çocuk bana dokundu diye. Şunu 50-60 yıl önce herhalde anlatsanız çok garip karşılarlardı,
2: Evet,
1: değil mi?
2: yani ya biz düşe kalka büyüyorduk. Şimdi düşmesine izin vermeden büyütebilir miyiz gibi bir çaba var. Yani düşmek de iyi bir şey miydi? Olabilir. Düşe kalka büyümek belki daha iyi olabilir. Ama tabii ki günümüz çok hassaslaştı aileler. Peki aileler hangi davranış veya neler gözlemlerse çocuklarda size başvursunlar? Neler gözlemlerse?
0: Yani burada tek bir davranış anlamında bir gözleme ihtiyaç yok. Burada önemli olan şey günlük yaşamı zorluyor mu? Buraya bakmaları lazım. Çünkü ergoterapi dediğim gibi günlük yaşamdaki her türlü problemle ilgili aslında biz çalışabiliyoruz. Ama burada ne kadar zorluyor? Yani mesela şey kısmı vardır. Tırnak yeme, parmak emme, parmak ucu yürümeler. Bu tarz davranışlar evet çok fazla etkilidir ve ergoterapi kısmına çok fazla yönlendirilir. Ama burada gerçekten bu çocuk parmağını emiyor, tırnağını yiyor diye illa ergoterapi mi gerekiyor? Yoksa burada duygusal bir altyapısı mı var? O kısımların değerlendirilmesi çok önemli. Ve bence her çocuğun, yani günümüzdeki her çocuğun bir kere bile olsa bir ergoterapiste görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı zamanlarda, bebeklik döneminde farklı, okul öncesi dönemde farklı, okula başlangıç döneminde farklı. Çünkü bu sistem, bu lisans yeni bir alan ve bilinmiyor. O yüzden çok yanlış yönlendirmeler de olabiliyor. Kimi aile gerçekten şey diyor, yani sizinle tanıştık ve çok daha böyle farklı bir bakış açısı kazandırdınız bize. Biz bunu hiç bilmiyorduk, kimse söylemedi. 3 yıl 4 yıl farklı yerlere gittik. O yüzden hani farklı branşlardan destek alınması ve değerlendirme alınması bence önemli. Sadece ergoterapi için değil, psikolog için de bu geçerli. Dil konuşma terapisti için de bu geçerli gibi. O yüzden hepsinden düzenli kontrol mantığında birazcık değerlendirme alınması, sonrasında uygun yöntemin bulunması çocuğa göre iyi olacaktır.
2: Güzelmiş bence bir.
1: Bir de duysal hassasiyet ve duysal arayış kavramları var. Nedir Öykü Hanım bunlar? Kısaca açıklayabilir misiniz?
0: Tabii ki. Aslında az önce bahsettiğimiz bu duysal sistemlere karşı her bireyin verdiği tepki aslında birbirinden farklı olabiliyor. Burada biraz da duysal eşik kavramından bahsediyoruz. Yani hepimizin her duysal sistemde aynı eşik seviyesine sahip olması gerekmiyor. Bu uyaran geldiğinde bir kişinin onu fark etmesi için gereken düzey başka olabilir. Başka bir kişinin farklı olabilir. Yani herkesin her duysal sistemdeki eşiği ve verdiği cevap birbirinden farklı. Ama burada önemli olan bu cevabın günlük yaşam içerisinde nasıl bir işlev oluşturduğu. Çünkü bir uyaranı çok daha fazla fark etmek de tek başına bir problem değil. Daha az fark etmek de tek başına bir problem değil. Ne zaman problem haline geliyor peki? Günlük yaşamı zorlaştırmaya başladığında. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Benim işitmemle ilgili herhangi bir problemim olmadığını düşünelim. İşitme testlerim normal olsun. Ama bana oradan sesleniyorsunuz öykü öykü diye. Ve ben o sırada bunu fark etmiyorum. Birkaç kez sesleniyorsunuz ve en sonunda daha yüksek sesle öykü diye bağırıyorsunuz. O zaman dönüp efendim diyorum. Yani burada işitmemle alakalı bir problem yok ama işitme duyumla alakalı aslında birazcık eşik seviyemle ilgili farklılıklar var. Ya da birisi normal ses tonuyla bana öykü diye sesleniyor. Ben de dönüyorum diyorum ki neden bana bağırıyorsun? Aslında normal bir sesle söylemiş ve burada da çok daha fazla tepki verebiliyorum. Aslında duysal hassasiyet ve arayış dediğimiz şeyler bu tarz kısımlar oluyor. Örnek veriyorum, başka mesela teneffüs zili çaldığında bir çocuk sınıfta kalıp boyama yapmayı tercih edebiliyor. Ya da başka bir çocuk bahçeye çıkıp 10 dakika boyunca koşmak isteyebiliyor. Eğer ders zili çaldığında ikisi de tekrar sınıfa gelip derse katılabiliyorsa burada sadece tercih farklılığından bahsedebiliriz. Ama çocuk bahçeden döndükten sonra hala orada kalıyorsa, aklı oradaysa, derse geçiş yapamıyorsa, odaklanamıyorsa o zaman artık bu bir zorlanmaya dönüşüyor. Ve burada biraz daha destek almak ya da değerlendirme almak yine iyi olabiliyor.
1: Hocam genelde oğlan çocuklarında biraz da geç konuşma, bilirsiniz 3-4 yaşlarına kadar kelime çok az öğrenirler bazı çocuklar ve anne babalar da korkar acaba bir sıkıntı mı var diye, hemen dil terapistine götürürler ama aslında kelime çıktısı az olan ya da konuşmayan, çevresiyle daha az iletişim kuran çocuklar size mi gelmeli? Ne yapmalı?
0: Şöyle, yani dil terapisine de gidebilirler ama burada önemli olan şey birazcık daha artikülasyon değildir, telaffuz değildir, kelime

0: ortaya çıkartmaktır. Öyle olduğu için kelime çıkışı olmayan çocuklarda ilk başta çocuğun iletişim kurma becerisini, niyetini ifade edebilmesini, sadece kelime olarak değil bedensel de bir iletişim var sonuç olarak. Bizimle aynı frekansta mı, regülasyonu nasıl, dikkati nasıl, aynı şeyi konuşabiliyor muyuz ya da konuşmaktan kastım yani aynı oyun üzerinde oynayabiliyor muyuz, göz teması kurabiliyor mu? Bunları biraz daha değerlendiriyor olmak bizim için önemli. Bunlar olduktan sonra zaten kelimeler yavaş yavaş geliyor ve aynı şekilde bu kelimelerin gelmesi motor gelişimle de çok bağlantılı. Yani bir çocuktaki motor beceriler de çok zayıf olabiliyor kelime çıktısı olmayan çocuklarda. O yüzden motor beceriyle bu floor time dediğim aslında az önce bahsettiğim yaklaşımın bir arada ilerletilmesi çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor.
1: Hocam gelecekte belki de doğan bebekleri, çocukları önce her sene bir çocuk doktoruna götürün, kontrol etsinler derlerdi, götürürdük. Göz doktoruna götürün, aman okuldan önce bir kere sarı noktayı test ettirin. Başladı. Dil terapisti, bunlar da başladı. Aman çocuğum normal konuşuyor mu tavsiyelerde bulunuyorlar. Bence artık ergoterapistleri de tavsiye edecekler değil mi? Belki bundan bir 20-30 yıl sonra belki de zorunlu olacak doğan her çocuğu kontrol ettirmek.
2: Şimdi koruyucu sağlık diye aslında bir şey var. Tüm dünyada bence en eksik olan şey koruyucu sağlık. Yani bir şeyin olmadan önüne geçebilmek. Sağlıkta da giderek aslında bu ön plana çıkıyor. Mesela halk sağlığı diye bir bölüm vardır bizde. Onlar okullarla ilgili de onlar zaten daha çok görev alırlar. Ergoterapi de aslında bunlardan bir tanesi. Yani bir şeyi olmadan olunca gözlemlemek. Çünkü diyelim ki bu tür şeyleri gözlemlemenin de daha farklı sonuçlara yol açabilir. Diyelim ki kan kolesterol düzeyinde hafif bir yükselme var. Ama burada belki de ayarlamamız gereken şey şu. Endişeye kapılmamak. Yani bir şey aileler vardır. Burada çocuk kadar aileler de önemli. Yani evhamlı derler bizim 50 yaş grubunda. Evhamlı
0: Temkinli.
2: derler. Yani evhamlı olduğunda daha fazla ileriye gidebilirsin yapabileceğin sonuçlarla ilgili. Evhamlı olmamak lazım. Bazı şeyler zaten olağan iş akışında olabilir. Normal otobanda gidiyorsun, ara sıra dinleme tesisine girebilirsin. Bu otobandan ayrıldığını göstermez yani. Onun gibi hala otobanda kaldığını düşünerek ona göre hareket etmemiz lazım. Sen azıcık otobandan böyle şeye gidiyorsun dinlenme tesisine. Aa bu yoldan çıktı falan gibi evhama kapılmamak lazım. Ergoterapide de veya diğer şeylerde de bence bu böyle davranmak lazım. Yani aileleri de bir taraftan terapi etmek lazım.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü her şeyin ailede başladığına inanıyorum. Yani her ne kadar bunun genetik altyapısı, farklı sistemleri olsa bile uygun destek açısından, aile nasıl yaklaşacak bu açıdan. Ben bana gelen ailelere hep şunu söylüyorum. Yani siz hayatınızın sonuna kadar terapi alamazsınız. Yani böyle bir sistem yok maalesef. Maddi olarak da yok, zaman açısından da yok yani. Ve bu yüzden bir noktada sizin bir şeyleri öğrenebiliyor olmanız lazım. Bu terapi kısmı sadece vicdan rahatlatma olarak görmemek lazım. Yani söylendi ve götüreyim gibi değil. Ben ne yapabilirim? Ben ev içerisinde nasıl destekleyebilirim? Hangi oyunları oynasam çocuğun gelişimi için daha sağlıklı olur, daha faydalı olur? Biraz daha buralara böyle bakıyor olmak ve ebeveynin de bu yönde aslında terapistlerin eğitiyor olması, uygun ev içi düzenlemelerin, aktivitelerin aileyle paylaşılıyor olması da en önemsediğim noktalardan bir tanesi.
1: Ebeveynlik de bir yolculuk sonuçta hocam değil mi? Anne baba da ona göre belki de kişiliği şekillenecek. Hepimiz değişiyoruz çocukla beraber. Daha da
2: Yani
1: çok değişmek durumundayız.
2: evet yani evliliklerin biraz zorlaştırılması lazım dediğim bu. Yani anne baba gibi davranacaksan evlenmen lazım. Kadın için çok fazla değil. Kadınlar da hamile kalınca zaten hormonlar bunu bir şekilde düzenliyor. Ama özellikle biz erkeklere bu ebeveynlik konusunda bir okul falan açmak lazım yani.
1: Eğitim verilmeli, babalarını da gözlemlemeliler değil mi? Eski nesli de biraz gözlemlesinler.
2: Evet.
1: Evet, bu haftada o değerli varlıklarımız, geleceğimizin umudu, sevgili çocuklarımızla ilgili bir konuyu konuştuk. Çocuklarda ergoterapi ve duyu bütünleme terapisiydi konumuz. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuza, ergoterapist Öykü Ercan'a. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Son olarak sağlıklı fiziken ve zihnen sağlıklı çocuklar mutlu bir geleceğin olmazsa olmazıdır diyelim ve sizlere veda edelim. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 6 Ekim 2026 ve günlerden salı. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek beraberliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Yeniden merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dostları. Müzikle açtık kapımızı. Şimdi sohbetimizle içimizi ısıtma vakti. Hani bazen hayat üzerimize gelir. Koşturmacadan, gürültüden ya da aksiliklerden yoruluruz. Tam da umudumuzun zayıfladığı, her şey ters gidiyor dediğimiz bir anda küçük bir mucize gerçekleşir. Yolda hiç tanımadığınız birinin uzattığı bir şemsiye. Yağmurlu bir günde bir otobüs şoförünün sizi beklemesi. Bir yabancının içten bir günaydını ya da hiç beklemediğiniz bir anda gelen küçük bir jest. Bu akşam akşamın adresinde beklenmedik iyilikleri konuşuyoruz. Sizin de hayatınızda iyi ki varlar, insana olan inancımı tazeledi dediğiniz, unutamadığınız böyle bir anınız var mı? Hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz o küçük ama büyük iyilik neydi? Radyo başında bizleri dinleyen tüm dostlarımızı bu akşam umudu ve iyiliği paylaşmaya davet ediyorum. Mesajlarınızı Facebook sayfamızdan bana

Cengizhan Sönmez mikrofondaydı sevgili dostlar. Ve efendim işte Facebook sayfamızda sizlerden gelen o güzel mesajlar. Bu arada dün söyledim ama belki dün yayınımızı takip edemeyenler olmuştur. Bu aralar güzel bir diş tedavisindeyim. Biraz da uzun sürecek. Hani böyle geçici ön dişlerle filan idare ediyorum. Konuşmamda ufak tefek bir bozukluk, hatta belki de daha fazla olursa lütfen kusura bakmayın. Hani en çok harflerin çıktığı ön dişler şu anda geçici plastik bir şey, diş görünümlü bir şey. Hani bunlarla idare etmeye çalışıyorum. Daha sonra bir süre sonra yenileri takılacak. Onlara da alışma süreci olacak. Yani sonucunuzun konuşması bu aralar biraz farklı gelirse sebebi budur efendim. Ahmetcan yazmış. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Çiğdem Gürdal, dargın ayrılmayalım. Radyomuz çalışanlarına ve dinleyici dostlara armağan ediyor Ahmet Bey ama... Başka bir sanatçıdan dinletebileceğim. Çiğdem Gürdal'dan bulamadım ilk etapta. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Her zamanki uyarılarını yapmış efendim, trafik kurallarına uyalım demiş. Tabii ki uyacağız İlyas Aydın. Tüm ekibe de selamlar göndermiş. Aleyküm selam. Bizden de Tokat Ormanbeyli'ye selamlar olsun. Sevdiklerinize efendim siz de iletin selamlarımızı. Kimlere armağan etmiş İlyas Aydın? Sevdiği dostları İhsan Özdan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Murat Şükür, Murat Odabaşı, Sedat Uzun, Leyla Çabuk, Ahmetcan, Veysel Şahin ve Türkan Tanrıverdilere armağan ediyor sıradaki müziği. Geldik bir diğer mesajımıza. İlkay Karabiber dostumuz bakalım neler söylemiş. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar, mutlu yayınlar diliyorum. Radyo başında yerimizi aldık. Frekansımız kısa dalga, heyecanla programı bekliyoruz. Teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Bağdat yolunda istemişler, dinleyeceğiz elbette. Ankara'dan Gencehan Tetik, Diyarbakır'dan Murat Kırkıl, Hatay'dan Mehmet Haklı, Trabzon'dan Abdullah Özkılınç, Osmaniye'den

Ahmet Karacalar. Teknik masa ve dinleyici dostlara ayrıca armağan şarkısı tabii ki İlkay Bey, sağ olun. Veysel Şahin de Antalya'dan sesleniyor. Her zamanki dostları Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü ile saydın. Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Elvan Sevim'den türkü istemiştim demiş. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey diyor. Teşekkür ederim, size de hayırlı akşamlar olsun Veysel Bey, sağ olun. İhsan Özdağ'ın güzel Nevşehir'den, Gülşehir'den bakalım neler söylüyor. Selamlar sevgili Burak Bey, hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey'e, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, radyo dostları ayrıca Gülşehirlilere selamlar olsun demiş. Aleyküm selam. Sizlere de selamlar olsun. Haydi bakalım yoklamamıza biraz ara verelim. Güzel bir müzik dinleyelim. Sonra devam edeceğiz efendim. Dostlardan gelen güzel mesajları okumaya. Ahmet Can Ankara'dan istemişti ilk istek. Çiğdem Gürdal'dan değil ama yine bir sanatçımız Perihan Altındağ sözlerinden dinliyoruz efendim. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün.

Ankara'dan sevgili Ahmet Can için de efendim bu güzel şarkıyı Perihan Altındağ sözlerinden dinledik. Teşekkür ederim Burak Bey demiş, eksik olmasın Ahmet Can, sağ olsun. Emir Durmaz kardeşim, selamlar Burak abi, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim diyor Erzurum'dan. Çok selamlar olsun öncelikle tüm dinleyenlere. Sizi oda arkadaşlarımla beraber dinliyoruz. Bizler için Kibariye'den Buz parçasını çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Bakalım var mı Kibariye'den Buz parçası sevgili Ali İhsan Yıldız, Kibariye'den Buz. Ve son olarak buradan Ahmet, Vacit ve Atay'a selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm teknik ekibe ve sizlere de kolaylıklar diliyorum demiş Emir Durmaz kardeşim. Ankara'dan dinlerdi, sonra üniversite hazırlıklarına başladı. Şimdi üniversitede yurttaki odasından bizlere sesleniyor, arkadaşlarıyla birlikte dinliyormuş. Kibariye'den Buz diye bir parça bulamadım görünürde. Yok sevgili Emir Durmaz, yeni bir istek olursa o da olur. Ha, bulduk. Kibariye Soner Sarıkabadayı ile birlikte seslendiriyormuş. O zaman genç kardeşlerimizi bekletmeyelim. Belki ders çalışacaklardır, belki uyuyacaklardır. Haydi bakalım, keyfiniz bol olsun sevgili öğrenci kardeşlerim, buyurun.

Erzurum'dan Emir Durmaz kardeşim arkadaşlarıyla bizleri, odasındaki arkadaşlarıyla bizleri dinliyordu. Erzurum'a çok selamlar olsun öğrenci kardeşlerime. Ordudan selamlar gönderiyor Leyla Çavuk. Yandı Çukurova yandı türküsünü dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Hazırlayacağız efendim Hatice Öney. Selamlar sevgiler gönderiyor. Güzel bir eser lütfen demiş. Onun için de güzel bir listeden güzel bir şarkı dinleteceğiz Hatice Öney'e. Murat Odabaşı'dan güzel bir mesaj gelmiş. Biraz uzun, onu daha sonra okuyacağım isteğinden önce. Gecemiz hayra kalsın demiş. Emine Sezgin hayırlı yayınlar, yayında emeği geçen herkese selam olsun diyor. Sevgili Burak Pekcan, TRT akşamın adresinde gözü kulağı bu frekansta olan herkese Oluk Pınar sedasıyla selam olsun demiş. Gürcan Üsbal, Veysel Şahin nezdinde herkese bülbül havalanmış yüksekten uçar gelirse çok sevinirim diyor. Onu da bulacağız efendim, hiç merak etmeyin. Ayrıca dünden kalmıştı galiba bu isteğiniz. Söz vermiştik, tabii ki dinleyeceğiz bugün. Sevinç Altınordu, iyi yayınlar, tüm radyo dostlarına selamlar demiş Adana Karataş'tan değerli radyo dostumuz. Bu aralar biraz yok yazıldı sanki. Hoş geldiniz tekrar, Karataş halkına da selamlar olsun. Ve sevgili Fatih Tirsi yine çok güzel bir mesaj yazmış. İşte tam da bu akşam konuştuğumuz o beklenmedik iyilikler demiştik ya akşamın temasına. Gerçek dostluğun canlı bir kanıtı ulaştı bizlere. Fatih Bey yazmış Tirsi Malikanesi'nden. Bizleri ve tüm dinleyicilerimizi de selamlamış. Sağ olsun. Fatih Bey 2006 yılının o dar gününe götürüyor bizi. Senedinin ödeme günü gelmiş. 1500 lirası eksik. Çaresizlik ve üzüntü içinde. O güne kadar sadece merhabası olan arkadaşı Yüksel Kuzucu'yu arıyor. Yüksel Bey hiç tereddüt etmeden mahalleyi turluyor. Komşu Süleyman abi de 1.000 dolar var işini görür mü diye o müjdeli haberi veriyor ve Fatih Bey eklemiş. Yüksel o günden sonra bana çok can simidi attı, var olsun. Allah gökten yağdırsın, Yüksel yerden toplasın demiş. Ne kadar da güzel bir dua. İnanın bugüne kadar bu duayı hiç duymamıştım. Allah gökten yağdırsın, Yüksel yerden toplasın. İnşallah efendim, inşallah. Ne kadar güzel bir dostluk hikayesi. Hayatta paranız biter, işiniz aksar dostlar ama dar gününüzde çalacak bir kapınız, hayırdır keyfin yok deyip derdinize derman arayan bir yükseliniz varsa sırtınız yere gelmez. Yüksel Bey'e ve hayatımızda can simidi olan tüm o güzel insanlara selam olsun. Fatih Bey'in bu güzel dostluk adına rica ettiği o anıt esere bırakıyoruz şimdi mikrofonu. Zara yorumluyor Pir Sultan Abdal'ın dizeleriyle. Dostum dostum.

Fatih Tirsi içinde efendim Zara'dan dinledik. Bin cefalar etsen almam üstüme ya da diğer adıyla dostum dostum. Selamlar olsun bir kez daha Fatih Bey'e İstanbul'a. İlkay Karabiber de bizlere sesleniyordu. Ankara'dan Gencehan Tetik, Diyarbakır'dan Murat Kırkıl, Hatay'dan Mehmet Aklı, Trabzon'dan Abdullah Özkılınç, Osmaniye'den Ahmet Karacalar,

Konya Kören Aldan Köyü'nden İlkay Karabiber içinde efendim bu güzel şarkıyı Muazzez Ersoy'dan dinledik. Dostlardan gelen diğer bir istekle yolumuza devam edelim şimdi. Antalya'dan Veysel Şahin her zamanki dostlarını armağan ediyordu. Mehtap ve Fikret Gar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıberler için Elvan Sevim'den bir türkü seçtim efendim. Kayseri türküsüdür, dinleyelim.

Emine Sezgin, Karaman Ermenek'ten bizleri selamlayan radyo dostumuz. Neler söylemiş bakalım, bizleri Oluk Pınar sedasıyla selamlıyor. Gürcan Hüsbal, Veysel Şahin nezdinde herkese bülbül havalanmış yüksekten uçar türküsünü armağan ediyor. Çok sevinirim demiş. Buyursunlar efendim, dinleyelim.

Dostlarına armağan ediyordu Emine Sezgin'e bir kez daha selam olsun efendim. İstanbul Avcılar'dan sevgili Murat Odabaşı ulaştı bizlere. Yine hepimizin içine işleyen iyi ki hala insansınız dedirten çok özel bir anısını paylaşmış. Yıllar önce karlı buz gibi bir kış akşamı mesai dönüşü otobüse bindiğinde kartın da bakiye olmadığını fark ediyor Murat Bey o mahcubiyetiyle tam otobüsten inmeye hazırlanırken arkalardan genç bir kardeşimiz öne atılıp kendi kartını basıyor. Murat Bey parasını ödemek istediğinde ise unutamayacağı bir cümle kuruyor. Siz de bir gün ihtiyacı olan birine uzatın elinizi, ödeşmiş oluruz. Murat Bey diyor ki, o an havanın soğukluğu gitti, yerini sıcacık bir insanlık hissine bıraktı. Ne kadar doğru efendim. Bir insanın bir başka insana bıraktığı en güzel miras, ömür boyu kulağında çınlayacak böyle bir iyilik fısıltısıdır. O genç kardeşimizin başlattığı iyilik zinciri eminim bugün Murat Bey'in eliyle ve bu akşam radyomuz aracılığıyla binlerce gönüle ulaşmaya devam ediyor. Avcılara, o karlı akşamda içinizi ısıtan o imzasız kahramanlara ve iyiliği elden ele uzatan tüm dostlarımıza selam olsun. Murat Bey'in ricası üzerine o güzel şarkıya bırakıyoruz şimdi. Kendimizi Fikret Kızılok söylüyor, gönül.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez.

Dostlardan teşekkürler gelmiş. Değerli radyo dostlarımız, öncelikle İlkay Karabiber. Burak Bey efendim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, şarkıyı dinledim. Teknik masaya dinleyici dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Selamlar başkentimize diyor Akören Konya'dan. Selamlar olsun Akören'e o zaman. Güzel de bir Galatasaraylı fincanla, Galatasaray fincanıyla Türk kahvesi ikramı eksik olmayın. Sağ olun. Emine Sezgin, çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın demiş, eyvallah. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Emine Sezgin. Başka bir mesaj var mı diye şöyle bir kez daha bakıyorum. Son iki isteğimiz zaten, ancak o kadar vaktimiz var. Hatice Öney istemişti, güzel bir şarkı demişti. Ayrıca Zehra Kayan Fırıncı Möhlin'den derim ama bu aralar İsviçre solo turunda bulunuyormuş. Oradan selamlar göndermiş Bordo Mavi Kalpler'le. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar sevgili sunucumuz. Teknik Masa bir şarkı lütfen çalar mısınız diyor. Yakup Hilal Elyas'a, Seyit Ali Kayhan için. Kayhan ailesine çok çok selamlar olsun efendim solo turuna. Ayrıca Kopenhag'dan Hatice Öne'ye buyursunlar. Kayhan'ı da anıyoruz elbette.

Bir akşamın hadisinin daha sonuna geldik dostlar. Bu akşam içimizi ısıtan beklenmedik iyilikleri, insanlığa umut olan o güzel yürekleri konuştuk. Yarın akşam saat 22'yi gösterdiğinde bu kez bir şarkının veya sesin peşinden gitmek diyeceğiz. Sizi bambaşka yollara çıkaran o sihirli melodilere yeniden buluşmak üzere. Evinizden huzur, yürek.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni başlıyor. Ben Arzu Meriye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı.

0: yaptı. Soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini söyledi. AK Parti fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi hazırlayacak. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
0: Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi.
1: Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın, 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. AK Parti iktidarında 76 olan üniversite sayısının 208'e yükseldiğini, yurt sayısının 190'dan 877'ye çıkarıldığını hatırlattı. Nitelikli yükseköğretiminin Anadolu'nun dört bir yana ulaştırıldığını söyledi.
1: Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yükseköğretim imkanından yoksun kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
0: Erdoğan, her kim ki üniversitelerin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir ifadesini kullandı.
1: Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta vadede en az iki üniversitenin dünyanın ilk yüzünde yer almasını hedeflediklerini açıkladı. Yapay zeka ile bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığını hatırlattı, uyarılarda bulundu.
1: Karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
0: YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ay Keşif Robotu Çeri'nin maketiyle Türk İslam tarihi ve sanatını temsil eden tesbih takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra YÖK 2026 Üstün Başarı Ödüllerini tevdi etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Gazze'de ailesinden

6 kişiyle birlikte aynı araçta katledilen 6 yaşındaki Hint Recep'in ailesini kabul etti. Külliyedeki kabulde Hint Recep'in annesi, dedesi ve dayısı yer aldı. Filistinli küçük kız, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle güvenli bir yer ararken katil İsrail'in saldırısına uğradı. Küçük çocuk yakınlarıyla beraber 355 kurşunla vurulan araçta şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hint Recep'in ailesiyle yakından ilgilendi, uzun süre sohbet etti. İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Hint Recep'in hüzünlü hikayesi Hint Recep'in Sesi adıyla beyaz perdeye de taşınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesini Cumhur İttifakı iradesiyle devam ettirebileceğini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir, dedi.
0: Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu.
2: Toplam 820 ilçede şu ana kadar ilçe kongreleri tamamlandı. Tüm ilçelerde tüm üyelerimiz ilçe başkanı için sandığa gittiler. Sırada il başkanlığı seçimleri var. 81 ilde 18 Ekim günü üyelerimizin tamamı, yani düne kadar üye olmuş 753 bin kişi il başkanlığı için oy kullanacak. Tüm üyelerimiz hangi il başkanını gelecek seçimde görevlendirirse il başkanımız odur. Karar başımızın üzerinedir. Verilecek karar üyemizin bizzat kendisine emanettir.
1: Huzursuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı.
3: Arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun. Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin, dünyanın en köklü partilerinden birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir.
1: Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir, dedi.
3: Hiç kimse yargılanmaz değildir. Demokratik bir ülkede birisi şikayet eder ve siz gidersiniz savcıya ifade verebilirsiniz veya savcı dava açabilir. Şu anda benim dokunulmazlığım yok. Dosyalar oluştuğunda, şikayet olduğunda ben de giderim hakimin huzurunda kendimi savunurum. Dolayısıyla kimse beni niye yargılıyorlar diyemez.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması ödemelerinde hissesi ya da fonu olmayan vatandaşlara külfet gelmeyeceğini söyledi.
4: Haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek.
1: Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, fon soruşturmasındaki son durumu anlattı. 85 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada haksız kazanç sağlayanlara yapılan gönüllü iade çağrısına değindi. İadenin şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının kapanması anlamına gelmeyeceğini vurguladı.
4: Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuki çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.
1: Ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer soruşturma, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine başlatılan hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin bilgi veren Gürlek, Türk futbolu temiz olsun istiyoruz dedi.
4: Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var.
1: Bakan Gürlek, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili örgütte çözülme var ifadesini kullandı. Örgüt elebaşı Kuriş'in lüks yaşantısını gören örgüt üyelerinin itirafçı olduklarını, pek çok itirafçı ifadesinin dosyaya girdiğini belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 13 Eylül'de yapılan Fethi kabir işleminin sonucu da bekleniyor. Adalet Bakanı Gürlek, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporundan sonra belli olacağını söyledi. Doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin tespitler var dedi.

0: Sistemimizin temelleri oldukça sağlam dedi. İhtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. Karahan, Türk lirası mevduatları talebin güçlü kaldığını da vurguladı. Fatih Karahan sunumunda gelişmelerin enflasyon görünümüne etkisini değerlendirdi. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Fiyat istikrarına ulaşma yönündeki kararlılığımızın devam ettiğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ifadelerini kullandı. AK Parti fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çalışmalara ilişkin genel kurulu bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın fon soruşturması gündemde olacak. AK Parti tasfiye edilen fonlardaki yatırımcıların ödemelerine ilişkin geçici statüde bir kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Meclis Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığı'nda gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenlemeyle ödemelerin gerçekleştirilmesi için tasfiyenin nasıl yapılacağı belirlenecek. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar TMSF tarafından nakde çevrilecek. Böylece SPK'nın aldığı 1 milyon liraya kadar olan varlıkların ilk ödemesine ilişkin kararın yasal altyapısı sağlanacak. Fon yatırımcıları için ödenecek tutar da enflasyon oranı hesaplanacak. 1 milyon liranın üzerindeki tutarların peyderpey ödenmesi planlanıyor. Fon ödemelerinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Teklifin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. Ekim ayı içinde de kanunlaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yarın saat 14'te Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirme yapacak. Gündemde fon soruşturmasına ilişkin son durum, alınan kararlar ve uygulamalar olacak. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine yeni düzenleme geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi Meclis, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Platformların faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Sabahleyin İstanbul'da Başakşehir Üniversitesi Porto Okulu'nda müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip bir ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar olduk. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Üniversite ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum. 7 bakanlık ortak okullarımızda bir sürü güvenlik tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz.
0: Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilerin kontrolündeki toprakları geri almak için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor. Yemen Şafağı adı verilen operasyonla ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetinde 100 Husi'nin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonda ayrıca 150 kişi yaralandı, çok sayıda askeri araç ise imha edildi. Husilerin kontrolündeki 3 dağın geri alındığı da bildirildi. Yemen hükümet güçleri daha önce de Babül Mendeb'deki stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığını açıklamıştı. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Husiler de Suudi Arabistan'daki Aba Havalimanı'na hedef aldıklarını duyurdu. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. İsrail unsurları bir kez daha Han Yunus'u bombaladı. Bir Filistinli hayatını kaybetti. 35 kişi yaralandı. Katil İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Tur mahallesinde

10 ailenin yaşadığı 5 katlı binayı yıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinli evsiz kaldı. Soykırımcı kabine üyesi Itamar Ben-Gvir yıkım sırasında oradaydı. Provokasyonlarını sürdüren Ben-Gvir buldozer tepesinde poz vermekten çekinmedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. El Halil, Nablus ve Ramallah'ta Filistinliler hedef alındı. Araçlar ve bir ev kundaklandı. Mülklere zarar verildi. Sadece Eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan 2000'den fazla saldırı düzenlendi. Haber peşindeyken bir gözünü kaybetti. Savaşların ve krizlerin ortasında azimle gazetecilik yaptı. Mesleğini hep cesaretle, insanca ve tutkuyla icra etti. Muhabirimiz Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TRT ailesi olarak çok üzgünüz. Levent Öztürk son yolculuğuna Düzce'de Yeşilyayla Camii'nde ikindi namazının ardından uğurlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, kurumun başarılı muhabirlerinden Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Sobacı mesajında TRT muhabiri Öztürk'ün mesleğini yurt içi ve yurt dışında cesaret ve tutkuyla yaptığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Bakan Yumaklı, savaş ve kriz bölgelerinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gayretli çalışmalarıyla tanıdığımız TRT haber muhabiri Recep Levent Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim dedi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve TRT camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum ifadelerini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini söyledi. AK Parti fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi hazırlayacak. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü.

0: Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Beşiktaş'a tecrübeli kanat oyuncusu Rakita'dan kötü haber geldi. MR görüntülemesi yapılan futbolcunun sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyadin dönemi sona erdi. Kulüp başkanı Arda Çakmak istifasında ısrarcı olması üzerine Diyadin'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçtiği ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başladı. Türk Telekom konuk ettiği Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Temsilcilerimizden Tofaş ise deplasmanda son Euro Cup şampiyonu Brescia'yı 89-82 mağlup etti. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Çırnak dışında, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, İstanbul ve Kahramanmaraş 14, İzmir 15, Afyon, Karahisar ve Van 7, Antalya 17, Adana 16, Bolu 6, Erzurum 5, Trabzon 15, Samsun 13, Malatya 10, Gaziantep 11, Diyarbakır 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam etmekte. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bülteni sunduk.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Ayhan Arabacı. Yöneten Nurşen Girgin Koç. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, İsmet Alpay İzbırak, Erhan Cüneyt Gündoğdu, Pakize Ayşe Akınsal, Sultan Neriman Arslan Kılıç, İsmail Osman Nuri Ercan, Satıcı Şemsettin Zırhlı.

Emekli öğretmen İsmet Bey, eşi Hatice Hanım'ın ısrarıyla ikramiyesini değerlendirmekte akıl almak üzere eski bir arkadaşının sahibi olduğu yayın evine gitmiştir. Orada hapisten yeni çıkmış genç bir yazarla Erhan'la tanışır. Arkadaşı Ahmet Bey, gencin yazdığı romanla ilgilenmemiştir. Delikanlının çaresizliğine çok üzülen yaşlı adam, okumak için dosyayı alıp evine döner. Karısı Hatice Hanım, o günlerde mahalle marketine ortak olma arzusuyla yanıp tutuşmuştur.

yapmakta. Eski arkadaşı Abdullah Bey ise eşinin ölümünden sonra yeniden evlenme hevesiyle sık sık İsmet Bey'e gelip dert yanmaktadır. Çünkü varlıklı bir adam olan Abdullah Bey evliliğine çocuklarını razı edememektedir. Ancak çevresinde olup bitenlerden çok okuduğu roman etkilemiştir İsmet Bey'i. Dosyayı sahibine vermek üzere Erhan'ın kapısını çalar bir gün.

0: Buyurun. Kimi aramıştınız?
1: İyi günler. Beni tanıyamadın mı evladım?
0: Siz... Aa, evet. Siz dün yayın evinde gördüğüm beysiniz.
1: İyi bildin. Beni içeri davet etmeyecek misin?
0: Aa, affedersiniz. Affedersiniz. Buyurun. Buyurun. Gelin şöyle. Oturun lütfen. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık.
1: Önemli değil, önemli değil.
0: Ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim?
1: Hiç evladım, sadece konuşmak ve seni tanımak istiyorum.
0: Neden peki?
1: Dedim ya, seni tanımak istiyorum. Yanılmıyorsam cezaevinden yeni çıktım demiştin.
0: Evet.
1: Bak Erhan, ömrümün 42 yılını öğretmenlik yaparak geçirdim ben. Anadolu'da gitmediğim, görmediğim yer kalmadı desem yalan olmaz. Anadolu insanını çok iyi tanırım. Sen öyle sudan bir sebeple hırsızlık yapacak birine benzemiyorsun. Anlat bana evladım. Hikayeni anlat.
0: Boş verin, bu uzun bir mesele.
1: Olsun. Benim yaşımdaki bir insanın zaman sorunu yoktur.
0: Peki. Bugün ayın kaçı hocam?
1: 18'i.
0: Cezaevinden çıkalı neredeyse 4 ay olacak. Kitabımı da orada yazmıştım.
1: Öyle bir yerde yazabilmen takdire değer doğrusu.
0: Sadece yazmakla kalmadım, ben orada liseyi de bitirdim hocam.
1: Ne? İnanamıyorum.
0: Doğru söylüyorum. Cezaevinde açık liseye kaydolmuştum.
1: Müthişsin be evladım. Hem tahsil hem de
0: Yok yok yok, bu o
1: yazarlık.
0: kadar büyütülecek bir şey değil. Hem cezaevinde yazmak dışarıda yazmaktan çok daha kolay. İnsan orada tüm duyguları doya doya yaşayabiliyor. Bunun içindir ki mahpus damları nice şairler, nice yazarlar yarattı. Doğrusu beni asıl korkutan bedenimin şimdilerde sahip olduğu özgürlük. Siz hiç cezaevine girdiniz mi?
1: Hayır, hayır ama hakkında çok kitap okudum.
0: Yetmez hocam, yetmez. Kitap sayfalarından koğuşun rutubet kokan havasını teneffüs etmek, her gün defalarca söylenen hasret dolu ezgileri duymak mümkün mü? Orada yaşamak lazım hocam. Canilerin korkaklığını, korkakların cesaretini ve bir dilim ekmeğe değişilen en sağlam dostlukları denemek için orada yaşamak lazım.
1: Haklısın. Devam et lütfen.
0: Peki. Madem bu kadar çok istiyorsunuz, size her şeyi anlatacağım. Hakim olunamayan bir öfke, bencil bir haklılık duygusu ve cezaevinde geçen 5 ağır yıl. Bilir misiniz, insan 4 duvar arasında neler düşünür neler? Bazen tüm geceyi koskoca bir ağ ilmik ilmik ören maharetli bir örümceğin zihne kazıdığı çetrefil suallerle geçirirsiniz. Veya bir gece önceki o müthiş pozitivist bir gece sonra yerini koyu bir sofraya terk edebilir. Kısacası özgürken tembel olan beyin tutsakken hamarat bir kadın gibi durmak nedir bilmiyor hocam. Evet. Evet hocam. Ömrümün, gençliğimin tam 5 yılını aptalca bir hareketim yüzünden kaybettim. Yaşıtlarım kızlarla flört ederken ben cezaevinin havalandırmasında bir aşağı bir yukarı volta atıyordum. Bir çift kadın ayakkabısı yüzünden.
1: Neden? Bir çift ayakkabı için hırsızlık yapmaya değer mi?
0: Annem içindi. Gülmenin ne olduğunu hiç öğrenmemiş olan zavallı annemi ölüm döşeğinde de olsa mutlu edebilmek için yaptım. Ah, kara yazılı anne. Adını sultan koyanlar bir gün acıların sultanı olacağını acaba hiç akıllarından geçirdiler mi? İnanması zor hocam ama bir zamanlar benim de mutlu bir hayatım vardı. Ankara'da bir gecekondu semtinde küçük fakat sıcacık bir yuvamız. Babam inşaatlarda çalışır, getirdiği 3-5 kuruşu huzur içinde yerdik. O zamanlar ben ortaokula gidiyordum. Bir gün okul müdürü beni odasına çağırdı. İçeriye girdiğimde annemi gözleri dolu dolu beni bekler buldum. Gerçeği öğrenmem uzun sürmedi. Babam çalıştığı inşaatın iskelesinden düşüp ölmüştü.
1: Öyle mi? Çok üzüldüm.
0: Durun hocam. Trajedi daha yeni başlıyor. Babamın erken ölümüyle hayatımız alt üst olmuştu. Kısa bir süre sonra köyde dayılarımın yanında yaşamaya başladık. O zamanlar ben daha 14 yaşlarında bir çocuktum. Ortaokulu henüz bitirmiştim. Çok geçmeden dayılarım benden habersizce annemi komşu köyden dul bir adamla evlendirmişler. Bana ise ancak gözüm yaşlı, annemin peşi sıra gitmek düştü. Üvey babamın kardeşi Pakize halayla o eve gittiğimiz ilk günü hiç unutamam.

0: İşte geldik. Artık yeni eviniz burası. Vakit de epey geç oldu. Hadi Sultan, sen içeri abimin yanına git.
1: Ya Erhan? O ne olacak?
0: Merak etme, karnını doyurup yatacağı yeri gösteririm. Hadi hadi, abimi daha ilk günden kızdırmada geç içeri.
1: Erhan, hadi oğlum. Sen halanda git.

0: Annemi bir yabancıyla baş başa bırakmış olmak bana tarifsiz acılar veriyordu. İşin kötüsü o sıkı sıkı kapatılan kapıların ardında neler olup bittiğini de çok iyi biliyordum. Gece boyunca babamın hayali gözlerimin önünden bir türlü gitmedi. Kabuslarla geçen o gecenin sabahında annemin sesini duydum.
1: Erhan, buraya gel oğlum. Gel yavrum. Hadi babanın elini öpüver.
2: Hadi gelsene lan. Aval aval ne bakınırsın? Öp bakayım. Ha şöyle. Otur da seninle biraz konuşalım.
0: Buyurun efendim. Sizi dinliyorum.
2: Bak hele şunun edasına. Pek de eke birine benzer. Efendi de neyin nesi? Baba diyeceksin. Söyle bakayım ne diyecekmişsin?
1: Hadi yavrum. Söylesene.
0: Sizi dinliyorum. Baba.
2: Ha şöyle yola gel bakalım. Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Ben öyle sıkıntıya gelen bir adam değilimdir. Beni sık boğaz etmeyin. Sonra gürültüden hiç hoşlanmam. Ayrıca bu evde yediğiniz her lokmanın hakkını vermek zorundasınız. Emeksiz yemeği aklınızdan geçiriyorsanız bunu unutsanız iyi edersiniz. Aksi takdirde geldiğiniz yere gerisin geri gönderirim. Söyleyin bakalım dediklerim iyice anlaşıldı mı? Size sorarım cevap versenize.
1: Anlaşıldı İsmail
2: Bey. Ha oldu o zaman. Hadi bakalım. Sen şimdi dışarı çık delikanlı. Çağrılmadan da geleyim deme.
0: Altı yıl boyunca bir ömre sığdırılamayacak kadar çok acıyı o adamın yanında geçirdik. Çünkü alkolikti İsmail Bey. Evindeki hayatımız cehennem azabına eşti. Sudan bahanelerle annemi de beni de dövmeye başlamıştı. Fakat bu ızdıraba katlanmaktan başka çare yoktu. Ondan nefret ediyordum. Gerçi o da beni sevmiyordu. Yanında bir ırgattan öte haysiyetim yoktu. Zaten o evde yaptığım da ırgatlıktan başka bir şey değildi.

0: Durun, acele etmeyin. Hepinize yetecek kadar yem var. Oo, seni koca koyun. Utanmadan kuzucukları iteleyerek geliyorsun ha?
1: Kim var orada? Ah, sen miydin Erhan?
0: Benim hala benim. Benim. Koyunları yemliyorum.
1: Aferin benim çalışkan yeğenime. Ha, şu karabaş kuzuya dikkat et, pek zayıf. Hı-hı. Bu azmanların arasında aç kalır sonra. Zavallıcığın annesi de yok.
0: Neden? Annesine ne oldu Pakize hala?
1: Onu doğururken öldü garibim.
0: Öldü mü? Zavallı kuzucuk. Gel bakayım kucağıma sen. Gel. Gel, ben seni kendi ellerimle beslerim. Adın ne senin ha? Bilmiyor musun? Aa, bak işte bu olmadı. O zaman sana bir isim bulalım. Ha, boncuğa ne dersin? Ha, beğendin mi?
1: Sanırım beğendi.
0: Boncuk. Boncuk. Kadersiz boncuk.
1: Madem koyunlara sen bakıyorsun, o zaman ben gidebilirim. Hadi, kolay gelsin.
0: Güle güle hala.

0: O günden sonra yaşantımdaki tek heyecan boncuk oldu. Annem kocasının korkusundan yanıma dahi yaklaşamıyordu. Tüm günümü boncukla geçirir olmuştum. Hatta bazı geceler ağladı, onunla birlikte yattığım bile olurdu. Boncuk benim biricik dert ortağımdı. Belki inanmazsınız ama o da beni anlıyor, meleyerek bana cevap veriyor, ağladığım zamanlar gözyaşlarımı yalayarak kurutuyordu. Zavallı dostum, bana duyulan nefretin kurbanı oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Bir gün ben tarladayken üvey babamın içkisine meze oldu.
1: Öyle mi?
0: İşte o zaman birikmiş bütün öfkem patladı. Üzerine saldırdım. Fakat gücü kuvveti yerinde bir adamdı. Beni bir güzel patakladı. O olaydan sonra da aramızdaki ilişki iyice kötüleşti. Ancak mecbur kaldığımız zamanlar konuşuyorduk. Annemse üzüntüden günden güne eriyip gidiyordu. Of,
1: Cezaevine neden girdin Erhan?
0: anlatacağım hocam. 1993 yılının Temmuz ayıydı. Bereketli bir yıl olmuştu. Mahsul kalkmış, üvey babamın eline epey para geçmişti. Erzak almak için hep birlikte şehre indik.

0: Alınacak başka bir şey kaldı mı Sultan?
1: Yok İsmail Bey. Gerekli olan her şeyi aldık.
0: Hadi o zaman dolmuşu kaçırmadan durakta olalım.
1: Ah bak Erhan. Mağazanın vitrindeki ayakkabıları görüyor musun? Ne de güzeller değil mi?
2: Evet anne, hepsi de çok güzel.
0: Ne o, neden duruyorsunuz orada?
1: Hiç İsmail Bey. Ayakkabılara bakıyorduk da.
0: Beğendiysen alayım.
1: Sahi mi söylüyorsun? Gerçekten alır mısın?
0: Fiyatını bir soralım bakalım. Ucuzsa alırım. Selamünaleyküm hemşerim.
3: Aleykümselam, hoş geldiniz.
0: Şu vitrindeki ayakkabıya bakacaktık.
3: Tabii, hemen çıkartayım. Sana mı olacaktı bacı?
1: Evet.
3: Kaç numara giyiyorsun?
1: 38.
3: Evet, şunu bir giyiver bakayım bacım. Uzat ayağını. Sanki bacım için özel yapılmış. Nasıl da yakıştı ayağına.
0: Kaç para bu ayakkabı hemşerim?
3: 1,5 milyon.
0: Ne diyorsun sen hemşerim? Traktör mü satarsın yoksa ayakkabı mı?
3: Ne yapayım abi, gelişi çok pahalı. Yalnız beğendiğiniz ayakkabı da dükkanın en güzel ayakkabısı. Altı hakiki kösele namussuz.
0: Bak 1,250,000 lira verip alalım şu ayakkabıyı.
3: Olmaz abi, o para gelişi değil. Neyse 1,400,000 ver götür.
0: O kadar para veremem. Dediğim fiyata veriyorsan alalım.
3: Kusura bakma, o fiyata veremem.
0: Sen bilirsin, biz de gider başka yerden alırız.
1: Bak ne derim. İkinizin dediği de olmasın. 1,300,000'e versin de alalım.
0: Sen ne dersin ulan? Nerede görülmüş erkeğin yanında kadının pazarlık yaptığı? Ay. Bari bana bir de fistan giydir de karı yap. Seni namussuz seni.
1: Kızım İsmail Bey. İnan onu kastetmedim.
0: Bak hala konuşursun. Ulan ben senin şuracıkta kemiklerini içine dökmez miyim? Ay. Al sana namussuz karı. Ay. Al sana.
1: Ayakkabı filan istediğim yok.
2: Ne olur bırak annemi. Yalvarırım dokunma.
0: Sen karışma ulan, defol başından. Defol.
2: Sana annemi

0: Baktım annemi bırakacağı yok. Gözüme ilişen demir bir çubuğu kaptığım gibi kafasına indirip doğuracak köye, dayılarımın yanına kaçtım. Aradan birkaç gün geçince haber salıp elini öpersem affedeceğini söylemiş. Aslında beni çalıştırmak için çağırdığını biliyordum. Bu arada annemin hastalığı ilerlemeye başlamıştı. Doktora götürdüğümüzde artık çok geç kalındığını söyledi doktor. Annem her geçen gün gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Bense hiçbir şey yapamıyordum. Ömrüm boyunca onu mutlu edecek bir şey yapamamış olmak beni kahrediyordu. Birden aklıma o ayakkabıya sahip olursa, ölüm döşeğinde de olsa annemi mutlu edeceğim düşüncesi girdi. Evet, evet, o ayakkabıyı mutlaka getirmeliydim. Doğruca şehre inip mağazaya gittim. Satıcıya durumu anlatıp yalvardım, yakardım. Fakat adamda vicdan denen bir şey yok. Ben de çaresiz ayakkabıları elinden kapıp kaçırmak istedim. Direndi. Boğuşmak zorunda kaldım. Ama yaşlıydı o. Sonunda yere düşürüp kaçmayı başardım. Ne var ki köye dönemeden polisler beni yakaladı. Mahkemeye çıktım ve gasp suçundan hafifletici sebepler düşüldükten sonra 5 yıl ceza aldım. Annemi biraz olsun mutlu edeyim derken gözleri açık gitmesine sebep oldum. İşte benim hikayem bu hocam.
1: Çok üzüldüm. Bir hiç yüzünden 5 yılını heba etmişsin. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Hocam, tek amacım romanımı yayınlatabilmek. Fakat yayıncıların yaklaşımını siz de gördünüz. Hiçbiri genç bir yazara şans tanımak istemiyor.
1: Hemen ümitsizliğe kapılma Erhan. Belki de romanın basılır.
0: Nasıl?

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770

60 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü.

0: Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle Tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı Teşkilatı, İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasiye yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
1: Turkuaz.
2: Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
1: Saat 1.
3: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasına eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi içinde mesaisine devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. Özgür Özel, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri de

değerlendirdi. Karahan, finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam dedi. İhtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. TRT muhabiri Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Levent Öztürk Hakk'a uğurlandı. TRT ailesi son yolculuğunda usta gazeteci Öztürk'ü yalnız bırakmadı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Bugün görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı ismi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. İstanbul'da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 750 bin liralık senetle 425 bin liralık çek ele geçirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye'de ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la yarım saat boyunca sizleyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var?
2: Merhaba Miray Önsal. Geçen hafta yapay zeka ile ilgili gelişmeleri konuşmuştuk. Özellikle bu yapay zekanın yavaşlatılması meselesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin buna gösterdiği tepkiler. Ama bu hafta da yine yapay zeka bizim gündemimizin merkezinde. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir yapay zeka ordusu kurmaya karar verdiğini ilan etti Trump'ın ağzından. Ve bunun haricinde de Türkiye'de yapılan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre çok ilginç bilgiler var elimizde. Bunları dinleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Bir yanda tabii sağlık konusunda da önemli başlıklarımız var. Ebola'ya ilişkin son verileri de paylaşacağız ve Rusya'da İlginç bir haber var.
2: Evet, pnömonik veba vakası.
1: Evet.
2: 1-2 Ekim tarihinden itibaren uluslararası basında yer almaya başlayan bir vaka. Pek çok soru sorduruyor. Tabii ki Rusya'nın kapalı bir yönetimi olması itibariyle, yani Çernobil felaketinde de benzer bir tecrübe yaşamıştı dünya. Irkutsk'ta, Sibirya bölgesindeki bu laboratuvar kazasının tam olarak neye yol açtığına dair sağlıklı bir veri paylaşımı olmaması dünyayı endişelendiriyor.
1: Evet, dolu dolu başlıklarımız var yine bu haftada. Şimdi yapay zeka dendiğinde artık akla ikinci başlık olarak da güvenlik geliyor. Nitekim geçen hafta da bunu sıkça konuştuk. Yapay zeka şirketi OpenAI'nin modellerinin belirlenen güvenlik sınırlarını aşması üzerine bazı eğitim çalışmalarını geçici olarak durdurduğu biliniyor. Yani yapay zeka kendi kendine eğitiyorken etik olmayan, yasal olmayan bir takım

0: güvenlik önlemlerine dair bir takım açıklar ya da öngörülemeyen bir takım şeyler olduğunu gösteriyor aslında
1: Şimdi
0: bize.
1: o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bazı ülkelerin mesela hacker orduları kurarak geçmişte başka ülkelerin, hasım kabul ettikleri ülkelerin kurumsal veri tabanlarına sızma girişimleri, sızma başarıları olmuştu. Bu durumda hacker orduları herhalde artık kullanmaya, kurmaya gerek kalmayacak. Yapay zeka programlarıyla bu bilgi hırsızlığı, casusluğu daha da üst seviyeleri çıkacak gibi
0: Şimdi
1: görünüyor.
0: o siber saldırılardan farklı olarak buradaki problem aslında şu. Yapay zeka sistemlerinin testler sırasında kendilerine tanımlanan sınırlarının dışa çıkabilmesi.
1: İşte
0: Yani
1: bunu
0: kendi kendine bir inisiyatif alıyor ve işte ona programlanan ya da işte ona prompt edilen, ona yönlendirilen bir insan tarafından yönlendirilebilen şeylerin dışına çıkıyor.
1: Tamam işte yani dolayısıyla artık siber saldırı için insan kullanmaya, insan istihdam etmeye gerek kalmamış demek ki. Herhalde Amerikalılar da bunu gördükleri için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bir yapay zeka ordusu kurmaya karar vermiş. Kim bilir bizim bilmediğimiz yapay zeka üzerinden şu anda nasıl bir savaş dönüyor.
0: Evet, hatta Trump geçen hafta işte yapay zeka demeyelim, süper zeka diyelim gibi bir takım söylemlerde de bulunmuştu. Bu kararın ardından da işte bu yapay zeka yarışında Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini koruması için işte süper zeka gücü diye tabir çevirebileceğimiz bir şey kurmaları da hakikaten böyle bir gerçekten ülkeler yapay zeka yarışında mı sorusunu beraberinde getirdi.
1: Artık bence bu yarış olmaktan çıkmış. Dediğim gibi bizim hiç bilmediğimiz bir takım mücadeleler yaşanıyor. Henüz vakıf olmadığımız, açığa çıkarılmayan, söylenmeyen bir takım mücadeleler söz konusu. Uzayın ve siber alanın hızla savaş alanına dönüştüğünü görüyoruz.
0: Şimdi bir de mesela iletişimde de akademide de böyle önemli dönüm noktaları vardır ya, işte sanayi devrimi vardır, internet vardır. Acaba yapay zeka da yeni bir dönemin kapısını mı açtı bize?
1: Tabii ki sanayi devriminden sonra insanlığın aradığı sıçramanın bu yapay zeka yoluyla gerçekleşebileceğini düşünenler var. Ancak belki kurumsal anlamda bir sıçrama gerçekleşecek ama bireysel anlamda bir ilerleme anlamına gelecek mi bu? Yani bireyin ilerlemesi anlamına mı gelecek? Hayır, bilakis pek çok alanda yapay zeka ile kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde yapay zekanın arkadaşımız olmadığının, psikoloğumuz olmadığının anlatılması yönünde giderek artan vakalar yaşıyoruz.
0: Şimdi bu noktada çok ilginç bir haberi de paylaşmak istiyorum. Antropik Halka Arz İzahnamesi'nde gelişmiş yapay zekanın insanlık için felaket boyutunda veya varoluşsal riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu. Şirket gelişmiş modellerin kapatılmaya direnme, bilgi gizleme, manipüle etme ve şantaja benzeyen davranışlar sergileme ihtimalini risk faktörleri arasında gösterdi.
1: Çünkü ilk baştan beri konuşuyoruz. Yapay zeka kendisini kullanan kişinin hoşuna gidecek cevaplar vermeye yönleniyor. Bu ne anlama geliyor? Bu yapay zekanın sizin zaaflarınızı tespit ettiği anlamına geliyor. Biraz önce söylediğin o şantaja benzeyen davranışların temelinde bu yatıyor olabilir.
0: Sizden daha fazla özel bilgi almak için aslında sizi daha tatmin edecek cevaplar vermeye programlanmış şekilde bu sistemler.
1: Evet.
0: Ki böylece siz de psikolojik olarak belki daha fazla bağlanın. Hani o sizin sürekli başvurduğunuz bir unsur olarak hayatınızda yer alsın ve size dair pek çok şey bilsin ki hani yarın öbür günde bu bilgileri tabiri caizse size karşı kullanabilsin. Hani böyle bir sistem tasarlanmış gibi gözüküyor. Şimdi buna karşılık olarak da elbette bu güvenlik zafiyetlerinin, güvenlik açıklarının önlenmesi için bir takım anlaşmalar ve görüşmeler de yapılıyor. Birleşmiş Milletler'de de hatta gündem olmuştu yapay zeka sıkça. Gönüllü güvenlik anlaşması denilen bir anlaşma yapıldı. Burada yapay zeka alanında faaliyet gösteren dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri Beyaz Saray'da gönüllü bir güvenlik anlaşmasına imza attı. Ama hani gönüllü dediğimiz gibi bu şu demek oluyor bence. Biz belli başlı güvenlik zafiyetlerinin olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani ama çözüm ne? Hani ya da o çözüme işte bu anlaşmaya uymazlarsa bu şirketler yaptırım ne? Bunlar biraz havada kalan.
1: Yani
0: şeyler.
1: bunlar bir de şunu belirtelim. Amerikan şirketleri arasında yapılan anlaşmalar. Yani bir de bu konunun
0: Dünyanın hepsi
1: uluslararası
0: değil.
1: boyutu var. İşte Çin Halk Cumhuriyeti ne diyor? Yapay zekayı yavaşlatmaya yönelik girişimler diyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu alandaki gelişimini engellemek için

0: düzenlenen bir komplodur diyor bu söylemler.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla iklim değişikliğinde olduğu gibi bu alanda da çok farklı görüşler hakim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti kesinlikle yapay zekanın gelişiminin sınırlandırılmasına karşılar. Kendi aralarında bir takım anlaşmalar imzalıyorlar. Fakat senin de belirttiğin gibi acaba bunlar bir yaptırım içeriyor mu? Bir sonuç içerecek mi?
1: Diyorlar ki mesela şirket içindeki bağımsız ekipler aracılığıyla düzenli olarak değerlendirelim işte bu yapay
0: Tabii.
1: zeka
0: Yani eğer bu tür değerlendirmeler, kurum içi değerlendirmeler bir sonuç veriyor olsaydı,
1: sistemlerini.
0: bir etik yaratıyor olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında küresel ekonomik krize yol açan, kendi şirketlerini soyan yöneticiler ortaya çıkmazdı.
1: Evet,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: dolayısıyla bu liberal yaklaşımın bir faydasının olmadığı, henüz yapay zekanın bile söz konusu olmadığı dönemde finansal piyasalarda görüldü. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun biraz önce belirtmiştik, Türkiye'de yapay zeka kullanımının artışına ilişkin bence çok önemli bir araştırması var, sonuçları var.
1: Türkiye'de yapay zeka kullanan insanları yaş aralığına göre TÜİK sınıflandırmış ve eski yıllarla günümüzü mukayese etmiş TÜİK. Ve 65-74 yaş aralığında yapay zeka kullanımının bu yıl içinde erkeklerde %5,3, kadınlarda %4,9 olarak hesaplamış. Ve eski yıllara göre
0: Bir
1: baktığımızda da,
0: önceki yıla
1: yani bir
0: göre.
1: önceki yıla göre baktığımızda da bir artış söz konusu. Yani yaklaşık 3 katına çıkan bir artış
0: Evet,
1: söz konusu.
0: 65-74 yaş aralığı geçen yıl %1,7'si yapay zeka kullanırken bu yıl bu oran %5,1'e çıkmış. Daha bence sorunlu olan tabii ki 16-24 yaş aralığı, yani ergenlik ve gençlik kısmı. 2025'te %39,4'ü bu yaş aralığının yapay zeka kullanırken bu yıl bu oran %64,9'a çıkmış.
1: Çok
0: Yani
1: yüksek.
0: gençlerimizin 3'te 2'den fazlası neredeyse kendilerini yapay zekaya emanet etmiş vaziyetteler.
1: 25-34 yaş aralığı da bence önemli. Çünkü şu açıdan işte işe yeni başlayan insanlar olarak
0: Evet,
1: bunu düşünebiliriz.
0: işlerini yapay zekaya
1: Evet.
0: yaptıranların oranı da artmış.
1: Burada da mesela geçen seneye oranla %30'muş kullanım. Şimdi %55,7 olarak kayıtlara geçmiş.
0: Bu arada Fransa'daki çok büyük bir edebiyat ödülü yarışmasında Kanadalı dünyaca ünlü bir roman yazarının kitabını, eserini yapay zekaya yazdırdığına dair şüphelerin ortaya çıkması üzerine yarışma listesinden çıkartılmış.
1: Bu da inanılmaz bir
0: Evet,
1: şeymiş
0: ve
1: ya.
0: yine sosyal medyada çok ilginç önüme çıkan bir bilgi vardı. Özellikle iş yerlerinde çok basit cümlelerle ifade edilebilecek bir takım elektronik postaların uzun uzun cümlelerle ifade edilmesine dair örneklerin aslında yapay zekadan kaynaklandığını ifade eden bir paylaşım vardı.
1: Evet, sıkça
0: Ve
1: kullanılıyor mail.
0: yani bizi dinleyenlere önemli bir uyarıda bulunayım. Yapay zeka ile yazılmış bir metnin anlamanın en basit yollarından bir tanesi bizim normal günlük yazışmalarda pek kullanmadığımız, nerede unuttuğumuz noktalı virgülün yapay
1: Olmaması.
0: zeka tarafından hazırlanan metinlerde çok kullanılması.
1: Çok kullanılması.
0: Evet.
1: Tam tersi.
0: Noktalı virgül bir metinde çok kullanılıyorsa, çok kullanılmışsa ve karşınızdakinin üslubunu, genel yazı üslubuna da hakimseniz, o metnin yapay zeka tarafından kullanıldığına emin olabilirsiniz.
1: Kesinlikle, yani şu an oturdu kafamda çünkü noktalı virgül dediğimiz o imla neredeyse hiç kullanılmıyor.
0: Evet,
1: Hani
0: bizim günlük
1: günümüzde çok nadir.
0: yazışmalarımızda kullanılmaz.
1: Evet, kesinlikle. Güzel bir turnusol.
0: Evet,
1: Şimdi
0: bu arada çok özür dilerim.
1: Ha,
0: Şimdi
1: lütfen.
0: tabii bu muazzam artış, yaş gruplarına bağlı olarak yapay zekanın kullanımındaki muazzam artış, yapay zeka servisi hizmeti sağlayan şirketleri de belli ki cesaretlendirmiş. Diyorlar ki artık bize bağımlı olanların sayısı yeterince artmış. Pazar fiyatları arttırmak için son derece müsait bir hale gelmiş
1: Nitekim zaten bayağı
0: dediler.
1: arttırdılar.
0: Evet.
1: Yani mesela ChatGPT'nin hani fiyatlandırmalarına baktığımızda böyle paket paket yapmışlar ama en üst fiyatı, yani en üst paketinin fiyatı neredeyse 27 bin TL olmuş.
0: Evet.
1: Yani bir maaş gibi neredeyse değil mi?
0: Tabii ki
1: Baktığımızda.
0: asgari ücret kadar bir hatta asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapmanız gerekiyor. Niye? Aslında kendinizin biraz vakit ayırarak araştırıp öğrenip

0: edebileceğiniz şeyleri birisinin size öğretmesi, sizin yerinize yapması için para
1: Şirketlerde de
0: ödüyorsunuz.
1: yine çok sık kullanılıyor.
0: Özür
1: Acaba
0: dilerim.
1: ticari amaçla da kullanılan kişiler için mi yani
0: Tabii ki.
1: ChatGPT'ye?
0: Yani bir kez işte bu rahatlık, bu konfor insanlara sağlandıktan sonra bundan artık vazgeçemeyeceklerine kanaat getirildiği anda fiyatlar
1: Şimdi
0: yükselmeye başlıyor.
1: işveren olarak düşündüğünüzde yani böyle de söylemek istemiyorum ama ChatGPT hani ne hastalanıyor, ne derdi çıkıyor, ne tribi çıkıyor. Ya bir açıdan sorunsuz bir işleyişe de aslında
0: Sorunsuz
1: sağlıyor.
0: olduğuna emin miyiz? Çünkü ChatGPT kullanarak dava dilekçesi yazan bazı avukatların
1: Ya her
0: durumu
1: işte bence
0: tespit
1: değil.
0: edildi.
1: Her işte değil. Hani avukatlık zaten bence ChatGPT
0: Bence
1: ile
0: hiçbir işte
1: yapılamayacak bir
0: hala
1: meslek.
0: yapay zekaya mutlak bir güven, verdiği bilgilere
1: Evet,
0: mutlak
1: yani
0: şekilde
1: mutlaka
0: güvenmek
1: kontrol
0: mümkün değil.
1: edilmesi gereken.
0: Kontrol ediyorsam zaten o işi o kişiye yaptırırım. Şimdi hatırlıyorsan geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford Otomotiv şirketinin geri adım attığı bir konu vardı.
1: Evet.
0: İşten çıkardığı tecrübeli kontrol mühendislerini geri almak zorunda kaldı. Çünkü özellikle kalite kontrolde yapay zekanın istenen performansı vermediği anlaşılmıştı.
1: Evet. Şimdi bunları da görüyoruz ama ben hala bir yandan bazı noktalarda yapay zekanın işleri kolaylaştırdığını
0: Peki
1: da
0: o
1: düşünüyorum.
0: bazı noktaları lütfen gelecek hafta bir liste yapıp
1: Evet. Tabii dava
0: yapınız.
1: dilekçesi falan değil yani
0: Tabii
1: ya
0: ki
1: da bir
0: yapınız ve paylaşalım. Burada
1: evet.
0: üzerlerine
1: Ya
0: konuşalım
1: da bir kitap
0: Sayın
1: yazmak
0: Önsal.
1: değil belki ama mesela şöyle bir haber var. Hemen bu argümanla
0: Buyurunuz.
1: karşınızda durmak istiyorum. Yapay zeka 217 yıldır çözülemeyen bir askeri mektubun şifresini kırdı.
0: Yani ama o askeri mektup 217 yıl önce Napolyon Bonaparte tarafından yazılmıştı
1: Doğru,
0: galiba.
1: şifrelenmiş.
0: Günümüzdekini de belki kırabilirler ama günümüzdeki şifreleme yöntemleri de biraz daha vakit alır yani.
1: Şimdi bu çizimleri, bu sembolleri analiz etmeleri hani birçok veriyi alabildikleri için çok daha bir insana nazaran hızlı
0: Hızlandırıyor
1: oluyor.
0: tabii.
1: Yani aynı işte dil konusunda da mesela hani bir metni çok hızlıca hemen çevirebiliyor. Ben şimdi Çince'den bir şey okuduğumda mesela onu böyle tek tek cümleleri ne bileyim ya Çince bilen biriyle göndereceğim oradan çeviri gelecek falan. Bunların hepsi mesai ya da işte hani eski usul baktığımızda işte Google çeviriden
0: Yani
1: deneyeceğim. O da doğru düzgün
0: Çin Halk
1: çeviremiyor falan.
0: Cumhuriyeti'nin askeri mesajlarını mı
1: Yani işte
0: çeviriyorsunuz,
1: hani böyle alfabesi farklı olan dillerde bile hakikaten çevirileri böyle çok hızlı ve düzgün yaptığını da görüyoruz. Hani bir yandan aslında avantajları da var. İşte bu semboller, ne bileyim işte gizli bir takım işte şeyler, şifreli mektuplar buralarda başarılı belli ki. Yani böyle bir haber de var. Çözümün kriptografi uzmanı Satoshi Tomokiya tarafından doğrulanmasının ardından mektup 217 yıl sonra çözülemeyen tarihi şifreler listesinden çıkarılmış. Bu
0: Peki.
1: arada gördüğümüz gibi yine doğrulamasını bir uzman tarafından yapıyoruz.
0: Şimdi Napolyon hayatta olsaydı, yapay zekadan haberdar olsaydı eminim daha sofistike bir şifreleme metoduna başvururdu.
1: Şimdi bence yapay zeka ve meslekleri düşünürken sorun şu. Yapay zeka tüm bunları yapabiliyorken İşte 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bizim bunu kontrol edecek kriptografi uzmanı Satoshi Tomikiyo gibi uzmanlarımız olacak mı acaba? Zaten
0: Ha,
1: çeviriyor dedikten sonra
0: evet, çok
1: bence
0: güzel.
1: bunları bitiriyor zaten.
0: Evet, yani artık o meslek dalında bir şey yapacak insana gerek kalmadığı düşünülerek bunların
1: Düşünülerek,
0: sonu
1: evet.
0: gelebilir tabii.
1: Yani öyle çok niş alanlarda da ters bir etki yaratıyor diye düşünüyorum ben.
0: Evet,
1: Şimdi,
0: yapay zekadan çıkalım istersen süremiz azalıyor.
1: evet,
0: Dün
1: azalıyor.
0: başka önemli konularımız var. İspanya'da erken seçim ilan edildi dün sabah.
1: Evet, İspanya'da bunun yani nedenleri arasında aslında birçok şey vardı ama artık bardağı taşıran son damla konut kriziydi. Neden? Çünkü İspanya'da 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesi üzerine ülkede konut krizine yönelik büyük protestolar vardı. İnsanlar böyle çadırlarda, sokaklarda falan yaptı yani hani çok büyük çaplı protestolardı. Madrid'de yine binlerce kişi artan kiraları ve tahliyeleri protesto etmek için bir Mari Carmen daha olmasın sloganıyla sokağa çıktı. Ve protestoların ardından ev sahibi şirketlerle anlaşmaya varıldı ve Mari Carmen'in evine dönmesi sağlandı. Ama tabii olayın ardından İspanya hükümeti de ekonomik açıdan kırılgan kiracıları tahliyelere karşı korumaya yönelik yeni düzenlemeleri de gündemine aldı. Ama
0: fakat mecliste bu konudaki öneriler kabul edilmeyince Pedro Sanchez yaklaşan tehlikeyi gördü, bir kumar oynamaya karar verdi ve dün sabah

0: Erken seçim kararı
1: erken
0: aldı.
1: seçim kararı aldı 29 Kasım'da. Şimdi ilginç olan şeylerden biri şu: Barcelona'da zaten bu özellikle Airbnb'lere karşı protestolar vardı. Yani İspanya'da konut krizi yeni bir şey değil. Daha doğrusu dünyada konut krizi
0: Evet, yeni değil.
1: giderek tırmanıyor. New York ve Berlin'de Mamdani ve Elif Erap, yanlış hatırlamıyorsam, onların belediye başkanlığı seçimlerinin kazanmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bu konut krizine getirdikleri çözüm önerileriydi. Demek ki bu dünyada tırmanan bir durum. Ancak Pedro Sánchez hükümetine yönelik olarak İspanya'da aslında operasyon uzun süredir devam ediyordu. Bu Septe'deki, Kuzey Afrika'daki İspanya topraklarında düzensiz göç operasyonu tetiklendi ve bunun ardından Sánchez hükümetinin, sosyalist hükümetinin erozyonu hızlandı. Şimdi bir sonraki seçimlerde İspanya için tehlikeli bir vaziyet ortaya çıkıyor. Halk Partisi ve Aşırı Sağcı Parti'nin koalisyon kurarak iktidara gelme ihtimali var. Bu Avrupa'daki aşırı sağın yükselişinde bir sonraki adım olacak. Bir de geçtiğimiz hafta sonu Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminde yine Trump yanlısı Bolsonaro'nun ilk turu önde bitirmesi önemli bir olay. Orada da bütün anket şirketleri Lula'nın ilk turu önde kapayacağını, hatta ilk turda seçimi bitireceğini öngörüyorlardı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ülkelerinde ve Avrupa'da kendi yanında duracak siyasi hareketleri para olarak desteklemeye başladı. Hatta bunu da ilan etti Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir ay kadar önce. Balkanlar, Orta Avrupa, Güney Asya ve Afrika'daki bazı ülkelere yapılan yardımların kesildiğini, bu yardımların Latin Amerika başta olmak üzere Trump yanlısı siyasi hareketleri desteklemek üzere harcanacağını ilan etmişlerdi. Dolayısıyla bu İspanya ve İspanya'da yapılacak seçimleri ve Brezilya'da yürüyen seçim sürecini incelerken dikkatli olmak lazım. Yani olay nereye gidiyor, nereye gidecek? Çünkü bir de İspanya ve Brezilya'nın şu yönü unutulmamalı. Bunlar Gazze meselesinde İsrail'e karşı önemli bir konum elde etmiş, İsrail'e karşı duran ülkelerin önde gelenleri arasında.
0: Sanchez o yüzden siz de kumar oynuyor dediniz
1: Evet.
0: mevcut koalisyonlara karşı da.
1: Yani Katalanları bir kez daha yanına alması gerekecek.
0: Sağlıkla devam edelim. Rusya'da ilginç bir haber var. Veba alarmı baş gösterdi ve İrkutsk'ta bir karantina oldu. Yani peki hani olay nasıl cereyan etti diyelim. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde yaşanan bir laboratuvar kazasıyla.
1: Evet.
0: Orada 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Şipilova'nın salgın hastalıkların araştırıldığı bir merkezde pnömonik veba bakterisi içeren bir tüpü yanlışlıkla kırması üzerine bu olay yaşanıyor. Ve kısa süre sonra da hayatını kaybediyor bu laboratuvar teknisyeni. Şipilova'nın ardından yaklaşık 200 kişinin ve 5 hastanenin karantinaya alındığı öne sürüldü. Olay özellikle Rusya'nın sürece ilişkin sınırlı bilgi vermesi nedeniyle de soru işaretlerine neden oldu. Yani açıklama yapılmıyor.
1: Evet, şimdi pnömonik veba nedir? Vebanın en tehlikeli türlerinden bir tanesi, çünkü tükürük yoluyla, partiküller yoluyla
0: Solunum
1: bulaşabiliyor.
0: yoluyla da işte bu
1: Tabii ki solunum yoluyla
0: bulaşıyor.
1: bulaşıyor, zatüreye ve devamında şoka yol açabiliyor. Keza Darya Şipilova'nın ölüm sebebi de zatüreye bağlı şok olarak açıklandı.
0: Uyumlu yani.
1: Evet, yani şimdi tabii bu Şipilova'nın temas ettiği tahmin edilen 200 kişi karantina altında. Hatta İrkutsk'taki 5 hastane ve bu hastaneye giriş çıkış yapan tüm ambulanslara neredeyse Rusya İç İstihbarat Servisi FSB'nin ajanlarının eşlik ettiği yönünde yerel medyada haberler var. Şimdi tabii Wuhan'daki 2019 yılında Wuhan'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Covid-19 salgını ile ilgili olarak da Çin Halk Cumhuriyeti'nin uzun süre dünyaya sağlıklı bilgi vermemesi, karantinaya dair Wuhan'dan sosyal medyaya sızan görüntüler paniği arttırmıştı ve ardından da etkileri bugün hala devam eden bir ekonomik çöküşe yol açmıştı. O pandemi sırasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı. Dolayısıyla ülkelerin bu konularda artık daha şeffaf olmaları gerekiyor. Daha bilgi paylaşımını daha da arttırmaları gerekiyor, ama dünyada öyle bir jeopolitik ortam, öyle bir çatışma ortamı var ki Rusya gibi ülkeler, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeleri kendi içlerine daha fazla kapanmaya yöneltiyor.
0: Evet, yani savaşların da tabii burada etkisi
1: Tabii
0: var
1: ki.
0: diye düşünüyorum ben de. Kongo'da da Ebola salgınının arttığını, yani daha doğrusu Ebola salgınından hayatını kaybeden insanların arttığını görüyoruz. Çünkü can kaybı 4000'i aştı. Vaka sayısı ise 9.

0: 9 bine ulaştı ve Kenya'da da Ebola vakası
1: Evet,
0: bildirildi.
1: bugünkü Salı günü itibariyle, yani 6 Ekim itibariyle önemli bir gelişme bu. Yani Ebola salgınının da önü alınamıyor. Daha doğrusu önünün alınması için bir çaba da yok. Yani Afrika'da,
0: Farkındalık da yok aslında,
1: evet,
0: değil mi? Hani.
1: Afrika'daki insanlar ölüyor nasıl olsa diye bakılıyor herhalde meseleye. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi son derece zor bir coğrafyada yaşayan insanların geleceğinin ne olacağı kimseyi ilgilendirmiyor. Ancak coğrafi şartları itibariyle de bu salgının Sudan, Uganda ve Kenya'ya ulaşmamış olması mümkün değildi zaten.
0: Evet, nitekim
1: Nitekim bir süre
0: çıkmadı.
1: Kongo'da yaşamış bir Kenya vatandaşında, Kenya Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre bir Ebola vakası tespit edilmiş. Eğer Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne komşu ülkelere bu virüs zaten yayıldıysa, bizim bilmediğimiz çok büyük bir felaket şu anda yaşanmakta o coğrafyada.
0: Yani işte maalesef dünya Afrika'yı işte çok sanki bağımsız bir yermiş gibi değerlendiriyor.
1: Tabii
0: İşte orada.
1: sanki orada olan bitenler dünyanın başka yerlerindeki gelişmeleri
0: Yani
1: etkileyemeyecekmiş gibi bir
0: izoleymiş
1: algı
0: gibi,
1: var.
0: evet.
1: Halbuki Sahra altı ülkelerden başlayan göç dalgası, işte Akdeniz'de veya Atlantik Okyanusu'nda yüzlerce kişinin öldüğü, batan teknelerden dünyanın haftalar sonra haberinin olduğu düzensiz göçmen teknelerinden bir ortam yaratmış vaziyette.
0: Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru da yaklaştık. Son olarak Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin son bilgileri de paylaşmak istiyoruz. Biz önemli davaların programımızda fikri takibini de yapıyoruz. Son gelişmeleri de aktarıyoruz. Bolu yangınına ilişkin de şöyle bir durum var. Yakınlarını kaybeden aileler kamu görevlilerine ilişkin soruşturma sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor. Kamu görevlilerine ilişkin bu soruşturmaların yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığının, soruşturma izni üzerinden hani bir somut bir adım atılmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla sorumlulukları ve ihmalleri raporlara yansıyan kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın ilerlememesinin kabul edilemez olduğu belirtiliyor
1: Aileler
0: ve
1: tarafından.
0: tepki de veriliyor buna.
1: Evet, bu yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yargı sürecinin ilk aşamasında özellikle otel sahipleri ve olayda ölümlülerde sorumluluğu bulunan otel çalışanlarına verilen cezalar bir nebze olsun hem ailelerin hem kamuoyunun vicdanını
0: Su
1: rahatlatmıştı.
0: serpmişti, evet.
1: Dolayısıyla bunun belli ki devamının gelmesi yakınlarını kaybetmiş aileler tarafından talep ediliyor. Umarız bu konunun takipçiliği hayata geçer.
0: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile konuştuk. Haftaya Salı yine aynı saatte sizle olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel QSL kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen QSL kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan QSL kartlarıyla onaylanması,

Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Televizyonda yemek programlarını izliyor musunuz? Bu programlarda iki şeye dikkat edilir. Yemeğin kalitesine ve yemeğin sunumuna. Günümüzde sunum, karşı tarafa verilen değer olarak kabul ediliyor. Eskiden lokantalarda garsonların her biri farklı giyinirdi. Şimdi hepsi tek tip kıyafet giyiyorlar. Böylece siz kimin garson olduğunu giyiminden anlayabiliyorsunuz. Çoğu lokantada masalar pırıl pırıldır. Ters çevrilmiş tabakların yanında çatal, kaşık ve bıçak, çatalların solunda da peçeteleri görürsünüz. Resmi bir yemeğe davetliyseniz peçetenin tabakların içine konulduğunu fark edeceksiniz. Masanın üzerinde ise yemekte ikram edilecek yiyeceklerin listesi vardır. Bu, yemeğin sunum düzenidir. Sunum, sunmak işidir. Bir programın sunucusu sahneye çıktığında, salondaki herkes gözlerini sunucuya çevirir. Yani başlangıçta salonda herkes için tek kişi vardır, o da sunum yapan kişidir. Öncelikle sunucunun kıyafetine dikkat edilir. Kıyafet yukarıdan aşağıya uyumlu mu? Dar mı duruyor, bol mu duruyor? Temiz ve ütülü mü? Ceket, pantolon veya etekle ayakkabısı birbirini tamamlıyor mu? Yoksa sıradan bir giyim mi? Sade mi, gösterişli mi? Aşırı dikkat çekici mi? Yoksa hem sade hem şık mı? Bazı sunucular programdan çok önce sahne düzenini öğrenir. Sahnede bir görsel varsa kıyafetini o görselin renklerine uygun olarak seçerler. Ayrıca sahnenin havalandırma durumunu öğrenir. Klima varsa giysileri kendisini hem terletmemeli hem de üşütmemelidir. Ayakta yapılacak sunumlarda ayağı sıkmayan bir ayakkabı giymiş olmak da ayrıca önem taşır. Sunucu topuklu ayakkabı giymişse sahnede rahatça yürüyebileceği türden olmalıdır. Saç biçimi ve takılan aksesuarlar kıyafeti tamamlayacak türden seçilirse sunucunun görselliği hem kendisi hem konukları için başarılı bir görünüm olacaktır. Böyle bir görünüme özgüvenli duruş ve sıcak bir bakış eklenirse sunumu yapanın sözleri oldukça etkileyici olur. Sunucu bir kürsünün arkasında duruyorsa farklı, sahnede yürüyerek duruyorsa farklı bir beden dili ortaya çıkacaktır. Yürüyerek sunum yapan kişi beden diline daha çok dikkat etmeli, abartılı el kol hareketlerinden kaçınmalıdır. Sunum ister yürüyerek ister kürsünün arkasından yapılsın, süre oldukça önemlidir. Bir programda sunucuya ayrılan bir süre vardır. Bu sürenin ne çok kısa ne de çok uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Kürsünün arkasında metin okuyarak sunan kişi, metni programdan önce defalarca okumalı, adeta ezberlemiş bir düzeye erişmelidir. Metni sunarken, kağıttan daha fazla kendisini dinleyenlere bakmalıdır.

mümkünse bazı bölümleri doğaçlama anlatmalıdır. Ayakta ve yürüme fırsatı bularak sunum yapansa, elinde yalnızca konu başlıkları bulunan küçük bir kağıt tutmalıdır. 10 dakikalık sunumda A4 kağıdının yarısı büyüklüğünde bir karton bunun için yeterlidir. Kartonun ön kısmında ise o etkinliği simgeleyen bir logonun bulunması oldukça güzel olur. Bütün bunlar için programdan önce prova yapmak sunucuya önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Sahne boşken gelip nerede duracağını, nereden nereye yürüyeceğini, metinde nereleri vurgulayacağını, nerede sesini değiştireceğini prova edebilirse sunum için çok yararlı olacaktır. Sunumu kürsüde yapacaksa metin üzerinde yapacağı işaretlemeler ona büyük kolaylık sağlayacaktır. Kürsüde sunum yapanlar genellikle konuşmacıları da davet eder. Konuşmacının kürsüye nereden gelip nasıl ayrılacağını da önceden konuşmacıyla kararlaştırmalıdır. Tabii ki sunucunun heyecanı

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızası programında bugün Greco-Roman güreşin gelmiş geçmiş en dominant karakterlerinden biri olan Alexander Karelin'den söz edeceğiz. Karelin 13 yıl boyunca kimseye yenilmeyen ve rakiplerine daha maç başlamadan mağlubiyeti kabul ettiren bir doğa olayıydı sanki. Kariyerindeki 889 maçın 887'sini kazanan bu büyük yeteneğin görüntüsü bir sporcudan çok mitolojik bir kahramanı andırıyordu. Üst üste 3 olimpiyat altın madalyası kazanan bu dev adam 130 kiloluk rakiplerini bir tüy gibi havaya kaldırdığı Karelin kaldırılışıyla tarihe geçti. Onu efsane yapan asıl detay 13 yıl boyunca hiç kaybetmemesi ve son 6 yılında rakiplerine tek bir puan bile vermemiş olmasıydı. Bilim insanlarının deney lakabını taktığı Karelin karşısında rakiplerin tek amacı maçı sakatlanmadan bitirebilmekten başka bir şey değildi. Ancak her büyük hikayenin sarsıcı bir finali vardı. 2000 Sydney Olimpiyatları finalinde Karelin anlık bir konsantrasyon kaybıyla Roland Gardner'e bir puan verdi. Yenilmez denilen Karelin'in bu tek puanlık kaybı dünyayı adeta şoka uğrattı. Maç sonunda ayakkabılarını mindere bırakarak emekli olan bu büyük sporcu arkasında 887 galibiyetlik sarsılmaz bir miras bıraktı. Güreş tarihinde geriye dönüp baktığımızda rakiplerine saygı ve korkuyu aynı anda hissettiren ebedi bir şampiyondan söz edeceksek eğer bu Alexander Karelin'dir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.